0: Gerçekten.
1: Hayır, yani ben adım Shriver. Ama o kitabı yazan Shriver, yani o ben değilim. Ben o Shriver değilim.
0: Değilsin tabii. Sen keçi zamanındaki şekilden şekle giren Shriver'sın. Etrafına bir koza örüp sonra yok olan türlerden.
1: Ben o Shriver değilim.
0: Değişmeyen, hiçbir değişime uğramayan kahramanı...
1: Ben Shriver değilim.
0: Yeniden canlandırıyorsun.
1: Ben Shriver değilim.
0: Dur, tamam, peki. Git, ama şu kadarını söyleyeyim. Bu gece yayımlanacak.
1: He? Yayınlanacak mı? Ne yayınlanacak?
0: Bu hikaye.
1: Ama ben sana bir şey anlatmadım ki.
0: İnternet gazeteciliğinin güzelliğini bilmiyorsun hala. Hiçbir şey yeterli gelmez. Ve ben Shriver'la birkaç kadeh içtim. İşte tüm hikaye bu. Bunun dışındaki her şey dolgu malzemesi gibi.
1: Ama öyle olmadı.
0: Ne olmadı?
1: Shriver'la içki içmedin.
0: Benimle oyun oynama Shriver.

0: Sizi tanıştırayım. Victor Shastri Bey.
1: Resmiyete gerek yok bana. VSB diyebilirsiniz. Fugard Soyinka'yı tartışıyorduk ve eserlerimle bağlantılı metinler arası benzerlikleri.
2: Lütfen.
3: Devam edin.
4: Bu adama içki getirin.
1: Elbette.
5: Ben bir kanguru alabilir miyim?
1: Anlamadım.
5: Barmen biliyordur.
0: Ben de.
5: Siz resmi olarak tanıştınız mı bilmiyorum. Blight Brown, bu da arkadaşı Layla.
1: Evet Shriver, söylesene, sen de tiyatro hayranı mısın? Son zamanlarda üstüne yazmaya değer bir oyun izledin mi?
3: Evet. Çok oyun izlerim.
1: Mesela?
3: Evet, ben bazı oyunları izledim.
1: Son oyunlardan mı? Seni etkileyen herhangi bir oyun oldu mu? Anlatsana biraz.
3: Evet, mesela geldi işte.
5: Peki siz ne iş yapıyorsunuz Bayan Layla?
6: Ben heykeltıraşım.
4: Hangi malzemeleri kullanıyorsun? Pipo temizleyici, oyun hamuru.
6: Pasta.
4: Pasta mı dedin?
2: Bazen de yeriz.
4: Pasta dedi Shriver, duydun
3: evet,
4: mu?
3: Evet. Evet. Çok tuhaf.
6: Tuhaf mı?
3: Hayır, öyle demek istemedim. Yanlış kelime kullandım. Kızma lütfen.
6: Hangisi daha sinir bozucu bilmiyorum. Dünyaya cinsiyetçi ve ataerkillikle bakma konusundaki ısrarın mı? Yoksa işini yapan kadınların eserlerini saldırganca reddederek ciddiye almaman mı?
3: Sanırım ikisi de eşit oranda sinir bozucu.
6: Evet.
4: Şerefe.
6: Şerefe.
4: Şerefe.
0: Şerefe. Şerefe.
5: Ben de tabii ki ona şöyle söyledim.
4: Şuna bak.
1: Gerçekten öyle.
5: İyi misin?
3: Evet, iyiyim. Şu menajerin ne zaman geleceğini hatırlıyor musun? Menajerimin yani şu benim.
5: Programını kendisi yaptı.
3: Evet.
5: Kahretsin
3: oldu?
5: Saat. Kampüse dönmeliyiz sevgili Victor Bennett'in oyunu için.
1: Sahi mi?
4: Kalkma.

0: Profesör Clary'ye yakalanmadığımız sürece.
1: Onu sinirlendirmek istemiyorum.
0: Ona tutuldun değil mi Shriver?
1: Bilmem.
0: Ona hassas davran. Kalbi yaralı. Sevdiği adamın ihanetine uğradı. Birkaç yıl önce yaraları yeni kapanmışken Simon aşık oldu. Üçüncü sınıf bir şaire. Buraya gelmiş bir gezgindi. Sessiz sedasız. Kendini belli etmeden. Bir nefeste kalbini çaldı. Ama çok yakışıklı bir adamdı. Shriver. Sen en iyisi oraya git. Ararlar şimdi seni. Hiç bekleme. Git hadi.
1: Tamam.
2: Çok farklı bir konusu vardı. Evet.
3: Gerçekten. Ah Shriver, söylesene nasıl buldun oyunu?
1: Özür dilerim, ben kaçırdım. Ama belki kitabı okumama izin vererek beni onurlandırırsın.
3: Teşekkür ederim. Bu benim için çok anlamlıydı.
1: Zevkle.
3: Neyse, insanlar beni bekliyorlar.
2: Hoşça kal.
3: Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Tebrik ederim, evet.

0: Teşekkür ederim. Victor Bennett konusunda. Burada olman üniversite için çok önemli. Benim için de. Yıllarca burayı daha iyi bir yer yapmak ve bunu bir yazar olarak yapmak için çok büyük bir mücadele verdim sonunda. Aslında bu yel değirmenleriyle savaşmak gibi, biliyor musun?
1: Ama yel değirmenlerine çarpmaktan iyidir.

0: Saat kaç?
1: Ne?
0: Evet evet haklısın.
1: Hayır.
2: Numaranı aldım dostum.
3: Niye?
2: Sende bir tuhaflık var biliyor musun?

0: Evet, birinci günü yalanlarla atlattın. Ama sonrası daha zor olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu pastacı kadına dikkat ederdim. Sorun yaratabilir. Şair kız arkadaşı da. Evet, kitabımdan nefret ediyor, orası kesin. Kitabından mı? Hala bak, kendi yalanına inanmaya başladın. Onlara yalan söyleyebilirsin ama bana değil. Ne? Sorun ne?
1: Uyumak yok Schreiber.
2: Aa, evet.
1: Birkaç tane bardak bulalım.
2: Beni yok mu sayıyorsun?
0: Evet.
2: Seni suçlayamam.
1: Evet, bu gece uyumayacağız.
0: Layla nerede?
2: Odamızda, her

0: Zamanki gibi somurtuyor.
1: Aha, daha çok var.
2: Şerefe.
1: Bunu nasıl yaparsın ha? Parti veriyorsun ama beni davet etmiyorsun Shriver. İnanamıyorum, ne kabasın.
2: Ya, bence bu daveti reddetmek enayilik olur.
3: Ben biraz yorgunum.
2: Shriver, Ece zamanını yazan adamdan seni beklediğim hayatının tadını çıkartma olayı nerede kaldı?
1: Ati, bu çok iğrenç. Bundan söz edemeyecek kadar yaşlı ve güçsüzsün.
2: Dilini ısır güzelim, yaşlı olabilirim. Ama şair yanımı kaybetmedim.
1: Ben varım.
3: Bu gece benden bu kadar.
2: Beni hayal kırıklığına uğrattın Shriver. Yürü Teresa.
1: Peki, burada işim bitti zaten. Sabah görüşürüz.
0: Herkes nereye gidiyor?
1: Parti çabuk dağıldı değil mi? Ama bence sorun yok. Beni nerede bulacağını biliyorsun.

0: Alo.
1: Merhaba, ben Teresa Lobby'deyim.
0: Kim, ne?
1: Bu sabah yaratıcı yazarlık atölyemde konuşma yapacaksın.
0: Hayır, yanlışlık olmalı.
1: Aa, hayır, yanlışlık yok, programda var. Sende program yok mu?
0: Hayır, bende program falan yok.
1: Tamam, neyse, ders 20 dakika sonra başlıyor.

0: Bardaydı, sonra yukarı çıkacaktı. Dün gece buradaysan bir şey gördün mü diye soruyorum.
1: Hayır, görmedim.
0: Ah, Shriver.
1: Ah, Shriver, hemen gitmeliyiz.
2: Günaydın Shriver.
3: Affedersiniz, anahtarım odada kaldı.
0: Blight dün gece odaya gelmedi. Haberin var mı? Kayıp, ortadan kayboldu.
1: Gitmemiz lazım, öğrenciler bekliyor.
4: Talihsizlik olmuş.
2: Yürüyüşe çıkmıştır belki.
0: Yürüyüşe mi? Nereye yürüyecekti ki?
2: Yürüyüşlerde hiçbir zaman belirgin bir rota olmaz.
0: Oh, hadi.
2: Ben ıssız ve sakin gecelerde yürüyen bir adamım.
1: Hadi gitmemiz lazım.
0: Aman tanrım.
2: Dün gece senin odanda değil miydi?
3: Evet ama çıktı.
0: Kaçta çıktı?
3: Hiç bilmiyorum.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilmiyor işte. Düşünmesi gereken daha önemli şeyler var. Hadi
0: polisi arayacağım, biliyor musun?
1: Gitmek zorundayız.
3: Öğrencilerinin benden beklentisi ne?
1: Hiçbir şey. Onlara daha iyi olduğunu söyledim. Ne desen yerler. Kitap okumalarını söylemiştim. Bazıları gerçekten okumuş olabilir. Ayrıca hepsi yazar olmak istiyor ama hiçbir okumayı sevmiyor.

0: Kitaplarınız neden misoginistik?
1: Bence gayet açık.
0: Pislik yapma.
1: Ne olmuş? Hayat da pis. Ve bir şey sormak istiyorum. Kitabınızın ana karakterine neden kendi adınızı verdiniz acaba?
2: Aklıma başka isim gelmedi ve benimki kullanışlıydı.
0: Peki karısına ne oldu? Nasıl ortadan kaybolabilir?
1: Karısını öldürdü, değil mi?
2: Hayır, öldürmedi.
0: Gerçek olan ne? Hangisi hayal gücünüz, hangisi gerçek hayatınız?
2: Açıkçası gerçekle hayal gücü arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorum biraz. Ama hayal gücünüzü kullanmadan yaşadıklarınızı nasıl açıklarsınız ki? Kurgu, hikayeler insanlara özel bir şey. Başka canlılarda böyle bir şey yok. Varlığımızı ifade etmek için kullanırız. Gerçek dünyayı anlamlandırmak için kurgusal bir dünya laboratuvarı yaratırız.

0: Öğrenciler gerçek bir yazarla tanıştı.
1: Burada bir sürü gerçek yazar yok mu?
0: Değil Simon.
2: Kitaplarını sadece okul kütüphanesinin yerel yazarlar bölümünde bulabilirsin.
1: Simon'un kitap yayınladığını bilmiyordum.
0: İki tane yayınladı bile. Aslına bakarsan kötü bir yazar değil. Hatta oldukça iyi ama o çok tedbirli bir insan.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Çünkü ben onun yaşında Brooklyn'de yazarlık, editörlük ve menajerlik yapmak istiyorum. Akaranda olmak istemiyorum.

0: Aha, burada mıydın? Hadi gitmemiz lazım. Ne? Çok geç kaldık. Gitmeliyiz.
1: Bunları alabilir miyim?
0: Tabii. Bunları hesabıma geçer misin? Teşekkür ederim.
1: Ben koyarım.

0: Aa, dün gece harika bir parti kaçırdın Schreiber. Çok iyiydi, çok. Ama Otel 99'da olan Otel 99'da kalır, öyle değil mi? Ama bir gün orasıyla ilgili çok satan bir kitap yazacağım. Bir bölümde senden bahsetmeyi de umuyorum.
1: Orada olan orada kalır dememiş miydin?
0: Evet. Merhaba Victor. Ortadan kaybolan en sevdiğimiz şair Şapo'yu görmek güzel. Yetkililere haber verildiğini duydum.
1: Yetkililer mi? Hangi yetkililere?
0: Endişelenmiş gibisin Schreiber. Söylemek istediğin bir şey mi var?
1: Onları okudun mu?
0: Evet, tabii ki. Çok iyi. Bunlar domestik drama aslına bakarsan. Yerini bulmaya çalışan kadınların öyküsü.
1: Önemsemiyor gibisin.
0: Hayır. Yalnızca bak yani senin ve benim gibi yazarlar demek istediğim biz büyük balığın peşindeyiz değil mi? Zifiri derinliklerde sarsıcı gerçekleri tarıyoruz. Ah neyse. Merhaba, hoş geldiniz. Biliyorum ki hepimiz burada olmaktan çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Sağımda oturan beyefendiyi tanıtmakla başlayacağım. Yüzünü bilseydik tanıtılmaya ihtiyaç duymayacaktı. Kendi bir roman yazarı. Harika bir romanın yazarı. Bayanlar ve baylar, Schreiber. Yanındaki ise sevgili oyun yazarımız Victor Bennett. Buraya okyanus ötesinden geldi. Dün gece burada oldukça komik ancak bir o kadar da duygusal oyununu büyük bir zevkle izledik. Bu salonda hepimiz buradaydık. Victor Bennett.
2: Teşekkürler.
0: Bugünkü panel tartışmamızın teması şu sayfalardaki sözcükler gerçek mi yoksa yanılsama mı? Beyler.
3: Gerçeklik de bir yanılsama değil midir zaten?
4: Saçmalıklar başlar.
3: Gerçeklik, yani bu taksim işareti, anlamdaşlık içerir öyle değil mi? Meslektaşlarım gibi kurgu yazsaydım.

0: oyun yazarı ya da romancı olurdum. Kimse buna karşı çıkmazdı. Kadın doğumcu Taksim jinekolog. Milattan önce Taksim, milattan sonra Taksim.
1: Tam olarak böyle. Gördüğüm kadarıyla düşüncelerini not defterine not alıyorsun Schreiber. Rica etsek bizi aydınlatır mısın lütfen?
2: Bakın, dün gece otel odasının penceresinden bir grup pompon kız gördüm. Genç kadınlar havuz kenarında dans edip çocuklar gibi bağırışıyorlardı. Bu genç hanımlardan biri havada süzüldü yavaşça. Meltemde savrulan bir tüy gibi. Uzun saçları, mavi gözleri vardı. Pencereden dışarı uzanıp genç kadının yüzüne dokunabilirdim. Bu genç ve güzel kadının dışında engin çölün karanlık gökyüzüyle nerede kesiştiğini ayırt edemiyordum. Ufuktaki o görünmez çizgide dünyanın nerede bitip milyarlarca yıldızın nerede başladığını kestiremiyordum. Ve tüm bunlar uzun ve ağır yük treninin geçişi esnasında yaşanmıştı. Rayların üstünde rahatlatıcı bir ses çıkarıyordu. Sesler kalp atışlarımla aynı anda yankılanıyordu. Belki de hepsini ben uydurdum.
3: Bravo, harikaydı.
4: Çok iyi, çok
3: harikaydı,
4: iyi.
3: Harikaydı gerçekten. Bravo.
5: Hey, işte aradığım adam geldi. Şuna bir bak. 100.000'in üstünde beğeni aldı. 600 yorum yapıldı ve devam ediyor.
2: Benim tuvaleti kullanmam.
6: Bay Schreiber, ben dedektif Karpas.
5: Yoksa başın dertte mi Schreiber?
2: Bilmiyorum.
6: Buyurun. Kitabınızı okuyorum Bay Schreiber. İlginç bir hayat anlayışınız.
2: Öyle
6: var.
2: Mi?
6: Evet. Nihilist olarak tanımlayabilirim ya siz?
2: Ben kategorize etmeyi sevmem. Küba prosu mu o?
6: Evet. Öyle. Karakterlerinizde ahlak olgusu yok değil mi? İyi yok, kötü yok, tanrı yok. Sadece sapkınlık ve erdemsizlik, alabildiğine sadakatsizlik, bir de cinayet elbette.
2: Evet.
6: Evet. Duyduğuma göre Bayan Brown'u son sağ gören sizmişsiniz.
2: Bir dakika, öldü mü?
6: Hayır, ben öldü demedim. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var?
2: Bayan Brown
6: hayır,
2: öldü mü?
6: Hayır, kayıp. Ama biliyorsunuz 24 saat geçtiyse sonuç iyi olmaz. Oteldeki gece çalışan Bayan Brown'un o akşam size bir not bıraktığını söyledi.
2: Evet, barda buluşup bir şey içmek istemişti.
6: İşte bu ilginç. Çünkü o gece tam 400 kişi tartıştığınıza tanık olmuş. Peki bara gittiniz mi?
2: Hayır, yorgundum.
6: Ama odanızda parti veremeyecek kadar yorgun değildiniz.
4: Schreiber, avukata ihtiyacın var mı?
2: Zannetmiyorum, yok.
4: Peki.
6: Peki.
4: Suarede görüşürüz.
2: Ne suaresi?
6: Eğlenceli biri. Bakın, geçmişinizi araştırdım ve bazı taşlar yerine oturmuyor. Eski karınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?
2: Hayır.
6: Pekala. Bir şey bulursam haber veririm.
2: Aman tanrım, kahretsin. Senin öldürdüğünü düşünüyor. Kimi öldürdüğümü? Şairi elbette. Hatta belki karını da. Ama ben öldürmedim. Biliyor musun? Senin hayatında Schreiber'ın kitabındaki kahraman arasında ilginç bir paralellik var. Sence de öyle değil mi? Peki, peki, tamam. Beni yalnız bırak da biraz düşüneyim, olur mu?
7: Bay Schreiber.
2: Affedersin.
7: Gel hadi. Birkaç işim var, sonra eve uğrayıp üstümü değiştireceğim.

0: Şu halime bak, berduş gibi görünüyorum.
1: Aa, sen yazarsın, istediğin gibi giyinebilirsin.
0: Peki ya sen de yazarsın?
1: Buradaki insanlar beni öyle görmüyor. Aa, bu partiden nefret ediyorum. Keşke hiç gitmesek.
0: Gitmeyelim.
1: Hayır, yapamayız.
0: Neden?
1: Çünkü Doktor Bedroyson bu festivalin en büyük destekçisi. Bu gece evine gideceğiz. Ona çok önemli biri olduğunu hissettireceğiz. Hatta sen ona çok önemli biri olduğunu hissettireceksin. Buna yemek için şarkı söylemek denir.
0: Anlıyorum.
1: Açıkça belirteyim, Doktor Bedroyson'un senden istediği her şarkıyı söylemek zorunda değilsin. Bilmem anlatabildim mi?
0: Doktor Bedroyson ne öğretmeni?
1: Üniversitede değil, bu bölgenin jinekoloğu. Kitaplarımı satın aldığını söyleme.
0: İmza almak için getirdim.
1: Söyleseydim ben sana verirdim. Bir koli kitap var.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Kitaplarını dünya bilmeli. Çünkü şu ana dek okuduğum kadarıyla gerçekten olağanüstü.
1: Pek çok hayal kurdum. Ama işte sonra gerçekle yüz yüze kaldım. İnsanlar bana tavsiyelerde bulunuyor. İnternete gir, site kur, platform oluştur. Bunun yazmaktan daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ne gülünç bir durum değil mi? Ama bir de sen varsın. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Neredeyse kendi kitabının yazarı olduğunu reddedeceksin bile. Ne zaman biri sana bir şey sorsa zeka oyunları oynuyorsun. Söylediklerinle değil, işinle ortada olmak isteyen birisin. Ben işimle ortada olmak istediğimde ise kimse dinlemiyor. Ben artık hazırlanayım, geç kalmayalım. Anlaşma yapalım. Bana özel olarak geçiş zamanından bir bölüm oku. Ben de kitaplarımı imzalayayım.
0: Peki hangi sayfayı okumamı istersin?
1: İşaretlediğim sayfalar dışında bir yere.
0: Yüksek sesle mi?
1: Hayır, içinden. Evet, yüksek sesle.

Karımın gidişinden günlerce, haftalarca, aylarca sonra bir şey hissetmek için bekleyip durdum. Ama hiçbir şey hissetmedim. Ne acı, ne boşluk, ne üzüntü. Sadece bitkinlik duyuyordum. Dipsiz derinlikteki bir kuyudan ağır bir kovayı çekermiş gibi. Sonra bir gün otobüse bindiğimde Franz'le öğle yemeğinde şehir merkezinde buluşacaktık. Bir adam gördüm. Benim yaşlarımdaydı, benim boyumda, uzun bir tweed palto giymişti. Yıllar önce benim tren istasyonunda bıraktığım paltonun aynısıydı. Uzak geçmişte kalan o gün kış ayazıyla başlamış, öğle saati geldiğinde yerini bahar sıcaklığına bırakmıştı. Paltoyu çıkartmış, katlayarak yanımdaki banka koymuştum. Sonra uyuyakalmışım, rüya görüyordum sanırım. Trenin son çağrısıyla uyandım. Kalkıp koşmaya başladım, paltoyu orada unutmuştum. Kayıp olduğunu bir yıl kadar sonra ertesi kış fark ettim. Adamın paltosunu inceledikçe benim paltom olduğuna daha fazla ikna oluyordum. Neden palto giyiyordu? Nisan ayıydı. Ben mevsime uygun bir ceket giymiştim. Otobüs ineceğim durağa geldiğinde adam da indi. Onu takip etmeye karar verdim. 7. bulvarı geçip 21. sokakta yürümeye başladı. Bir dakika kadar gazete bayinin önünde durdu ve bazı magazin gazetelerinin başlıklarını okudu. O kendi saatine baktı, ben kendi saatime. Adamı birkaç yüz metre daha takip ettim ve Franz'la buluşacağım kafeden içeri girdiğini gördüm.

0: Onu pencerenin dışından izledim. Birkaç masanın arasından geçti. Ve beni şaşkınlık ve hayret içinde bırakarak durdu ve Franz'a selam verdi. İki adam birbirine sarıldı. Sonra geçip Franz'ın karşısında oturdu. Ve sanki Franz'da öğle yemeği randevusu olan oydu. Orada dikilip yemeklerini yemelerini izliyordum. Adam omlet istedi. Franz Nisua salatası, yanında da bir şişe benim sevdiğim Sancerre söyledi. Bu yabancıdan nefret etmiştim. Benim hayatımı yaşıyordu. Benim yemeğimi yiyordu. Benim oksijenimi soluyordu. Bir zaman gelecek, koşullar beni onunla yüzleşmeye zorlayacaktı. Eve kadar yürüdüm. Çok iyi görünüyorsun.
1: İyi mi? Tek söyleyeceğim bu mu?
0: Hayır, harika demek istedim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, göz alıcı, fevkalade. Evet. Bu partiye gitmek zorunda mıyız gerçekten?
1: Evet.
0: Peki.
1: Aç çantam.
0: Aa, hey. Söz verdin, kitapları imzalayacaktın.
1: Neden bunu partiden sonra halletmiyoruz?
0: Tabii, neden olmasın, olur.
1: Tamam. Merhaba.
0: Tamam. Hafif bir içki isteyelim. Artık gidebilir miyiz?
1: Tamam, geliyor. Onu hoşnut etmeye çalış.
2: Merhaba Simon.
1: Merhaba.
2: Bizi burada ağırlamak ne büyük onur.
0: Teşekkür ederim.
2: Umarım evimde rahat edersiniz. Bu kültürel çölde bir kentlinin ince zevkini var etmeye çalıştım.
0: Evet, belli oluyor.
2: Bence örnek oluşturmak çok önemli bir şey. Sizin burada olmanız bunun büyük bir parçası. Yaptığım bağışın her kuruşuna değer. Anlayacağınız, ben edebiyat delisi biriyim.
0: Şu adam kim?
2: Hiç bilmiyorum. Size kütüphaneyi göstereyim.
0: Burası kütüphaneye hiç benzemiyor.
2: Evet, ama en iyi çalışmamı burada yapıyorum. İşte burada. Birinci basım çok iyi durumda. Söylememe gerek yok sanırım. Buna bir servet ödedim. Kitabı adıma imzalamanız için yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl yazarsan.
0: Kalem lütfen.
2: Kalem.
0: Tuvaleti kullansam iyi olacak. Tanrım.

0: Shriver'ın malikanesi, ben Jeeves.
1: Lenny benim.
2: Büyük sürpriz.
3: Galiba ben Shriver'ım.
2: Evet, Shriver'sın, ne oldu ki?
3: Hayır, meşhur Shriver.
1: Delice ama her şey yerine oturdu. Onun hayatını hatırlıyorum.
3: Benim hayatım.
0: Sen orada ne içiyorsun öyle?
2: Söyler misin?
0: Bu söylediğin tam bir delilik.
4: Her şey yolunda mı?
5: Ha evet, gayet iyiyim.
2: Ne?
3: Her şey mantıklı bir hal aldı. Ben üçkağıtçı değilim, keçi zamanını ben yazdım. Hepsi içimde saklıymış.
2: Bir kitap yazdığını, meşhur biri olduğunu unutmuş musun yani?
0: Bilemiyorum. Emin misin?
1: O kitabı yazmak bana pahalıya mal oldu.
3: Bunu unutursam bir cinayet işlediğimi de unutabilir miyim dersin?
0: Varsayımda bulunuyorsun, öyle değil mi? Söyle.
3: Bilmiyorum. Tek bildiğim Shriver benim. Ve başım dert de olabilir.
0: Pekala, tamam. Tamam.
3: Hayır. Ben Shriver'ım.
0: Tamam, bir ilaç al
1: ben
0: o zaman.
1: Ben Shriver'ım.
0: Alo?
6: Kaygılanmaya başlamıştım.
3: Kusura bakmayın.

0: Evet. Yemeğe inelim mi?
1: Yemek bekleyebilir. Şu anda açım. Lütfen bana edebiyattan söz et. Bu yatağı Positano'dan giydirttim. O kadar ağır ki altındaki zemini güçlendirmemiz gerekti. Romanımı okumalısın, kesin çok satar. İçinde her şey var, şiddet ve ilişki.
0: Evet, evet.
1: Bak, konusu güzel bir jinekolog. Çok derin ve karanlık bir sırrı var. Evet, biliyorum, beni anlatıyor, ne derler bilirsin, bildiğin şeyi yaz. Edebiyat aslanı.
2: Ben, inan bana doktor, bu surat duvarını süslemeyi hak etmiyor. Asla.
0: Simon, gitmem lazım.
1: Tanrım ama... Romanımı unuttun.
0: Hey Simon, Simon, Simon!

0: Bir tane vardır mutlaka. Herhangi bir oda olabilir.
1: Simon.
0: Aa, evet benim. Peki ama sen kimsin?
2: Ben Shriver'ım.
0: Biliyor musun, geldiğinden beri neden kaçamak davrandığını merak ediyordum ama bir gelip bana aradığım cevabı verdi.
2: Yani bana jinekolog yüzünden kızmadın.
0: Aa, lütfen.
2: İçim rahatladı ama Simon...
0: Hayır, hayır, bana Simon deyip durma. Kimsin sen? Bana dürüstçe geldiğinden beri yalan söylemediğini söyleyebilir misin?
2: Bak, bu çok karmaşık bir soru. Tamam, aslına bakarsan yalan söyledim. Ama yalanların gerçek olduğu ortaya çıktı.
3: Ah. Hey, içeride havlu kağıt bile yok.
4: Bu adam kim?
3: Ben Shriver'ım. Ha, işte burada. Günün adamı, sevgili adaşım. Bana büyük sıkıntıya neden oldunuz beyefendi. Çok güzel bir tapınaktaydım. Mutlak huzur ve mutluluğa erişmeme bu kadarcık kalmıştı. Ama bir telefon geldi.
4: Bak dostum, kendini ne zannediyorsun bilmiyorum ama gerçek Shriver bu adam.
3: Hayır, kesinlikle o değil. Ve bence geldiğin yere dönsen iyi olacak. Çünkü bu güzel hanımefendiyi çok üzüyorsun.
2: Ondan uzak dur. Sen bir sahtekarsın.
3: Sahtekar mı? Asıl sen sahtekarsın sevgili dostum.
2: Peki gerçek Shriver olduğunu nasıl kanıtlayacaksın?
3: Ehliyetime bak istersen ya da kredi kartlarıma. Ulusal kitap ödülüm burada işte bak. Bu da Ulusal İnsanlık Ödülünü almam için Clinton'ın gönderdiği davetiye. Bir yakın arkadaşımdır.
2: Tamam, evet, çok inandırıcı.
4: Bunları hep yanında mı taşıyorsun?
3: Evet öyle.
0: Bir düşün. Neredeyse sana.
2: Simon.
3: Teşekkür ederim. Küçük düşmeyi kaldırabilirsen okuma seansına katılabilirsin.
0: İzninizle.
3: Nereye gidiyoruz?
4: Shriver kim bu adam?
2: O ben sanırım.
4: Üzülme.

0: Muhtemelen şu anda yanında başka bir Shriver var. Onu öpüyor. Oh, Shriver
1: kapa
0: diyor.
1: Kapa çeneni, yapmıyordur.
0: Bence yazarlara karşı zaafı var.
1: Evet, yani kimin yok ki? Çok normal. Unutuyorsun Bay Shriver. Ben Bayan Clary'yi Simon Wieserman olduğu günlerden tanıyorum. Ah, olamaz. Bilmiyordun demek.
0: Demek Simon'un kalbini kıran oydu.
1: Hayır, onu yıllar önce eski bir ayakkabı gibi kapının önüne koyan oydu.
0: Ha.
1: O zamanlar bugünkü gibi ayyaş bir şair değildi. Simon'un öğretmeniydi. Danışmanıydı onu her anlamda geçene kadar tabii. Herkesin dikkatini çekmeye başladı. Wieserman kaldıramadı. Kendine güveni kalmadı.

0: Bulduğu her fırsatta moralini bozdu. İnanılmaz bir şey. Üstün başarılı kadınların taklitçi sendromu ile ilgili bir makale okumuştum. Simon'u anlatıyordu. Sen erkek olduğun için bunu anlayamazsın ama... Onun tüm yalanlarına inanmıştı. Kendine olan güvenini kaybetti. Ama sonunda onu hayatından çıkartma cesaretini buldu. Wilserman 5 yıldır yaptıklarını telafi etmeye çalışıyor. Bir de içiyor tabii.
1: Hey, demek buradasın.
2: Tanrım.
0: Ne oldu?
1: Seni bulmak için her yere baktım Schreiber.
2: Yeni bir şey mi buldun dedektif?
1: Evet. Bu geceki yarışma için şehirde olan pompon kızlardan biriyle sohbet ettim. Sophie bir şey. Tatlı bir kız. Güzel genç bir kız.
2: Evet.
1: Biliyor musun, bir kızım olursa o yaşta onun gibi olmasını isterim. Her neyse, o gece geç saate Bayan Brown'u odanda gördüğünü söyledi.
2: Bayan Brown'u gördüğünü mü söyledi?
1: O sırada... Evet, havaya sıçrama egzersizi yapıyormuş. Tıpkı bugün sizin anlattığınız gibi. Bayan Brown'un yatağınızda sızdığını söyledi.
2: Ben öyle bir şey hatırlamıyorum.
1: Şairimizi en son gören sizsiniz.
0: Affedersiniz, özür dilerim ama bu olayla Bay Shriver'ın ilgisi nedir?
1: Herkes şükür. Herkes.
0: Peki, öyleyse bizim Shriver'ımız numarası yapan sahtekarı da araştırıyor musunuz? Hı?
1: Sahtekar mı?
0: Evet.
1: Evet.
0: Hazır not defterinizi de çıkartmışken şunu da not alın. Bayan Brown ben oradayken odadan ayrılmıştı.
1: Sophie odada sizi gördüğünden söz etmemişti.
0: Evet, tuvaletteydim herhalde.
1: Anlıyorum.
2: Dedektif, eski karımı bulmaya çalıştığınızı söylememiş miydiniz?
1: Evet, evet, o da ilginç bir durum. Ama cevapların orada olduğuna eminim. Hey, bazıları burada da olabilir.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Anahtarım odada kaldı da.
1: Aa, üzüldüm. Gergin görünüyorsun.
0: Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
1: Schreiber adındaki ünlü yazar olduğunu söylediler.
0: Bu konuda bazı fikir ayrılıkları var.
1: Senin için tezahürat yapayım. Schreiber, Schreiber, yazmaya hazır. Çık ortaya, savaş, savaş. Kalem kılıçtan keskindir derler. Öyleyse hepsi kaleminden geçecekler.
0: Bunun insanlara yararı oluyor mu?
1: Öyle görünüyor. Finaller bugün.
0: İyi şanslar.
1: İhtiyacım yok.
0: Affedersiniz, benim oda anahtarına ihtiyacım var. Dün anahtar içeride kalmıştı.
2: Bende başka anahtar yok.
0: Peki ya temizlikçi? Temizlikçi de var mı?
2: Siz kahvaltıya geçin, ben onu bulurum. Durun. Bugün izinliydi.
0: İzin? Ne demek istiyorsunuz? Ne biçim otel bu? Bütün otele bir temizlikçi mi bakıyor?
2: Evet, ama eli çabuktur.
3: Hey, kim bu adam?
0: O adam ben anlaşılan.
3: Ne? Neyse, duyduğuma göre Doktor Bedrosian'ın kütüphanesini keşfetmişsin.
0: Yemin ederim hiçbir şey yapmadım.
3: Sahi mi? Bu bir ilk olur.
0: Oh. Burada olduğumu söyleme.
4: Teresa. Onu gördün mü?
3: Kimi gördün mü?
4: Biliyorsun
5: eminim
4: işte.
5: Eminim bu lapo onundur.
4: Söyle, onun mu?
3: Az önce gitti.

0: Üniversitedeki kadın çıkış saatinde odadan ayrılmanızı istedi.
1: Çıkış saati ne zaman?
0: Yarım saat önceydi. Sizden bir günlük ücret alacağız. Kredi kartınız lütfen.
2: Tamam. Anahtarı bulana kadar evimde kalabilirsin.
1: Kahretsin.
2: Evim o kadar kötü değil.
3: Bana tam bir ay kazandırdın dostum. Onu kastetmedim. Ve senin sayende yılın edebiyat haberini yaptım. İnzivaya çekilen yazar rolü yapan bir sahtekar ortaya çıkıyor. Yazım gerçek yazarı saklandığı yerden çıkmak zorunda bırakıyor. Bu gerçekten inanılmaz ironik bir durum. Bu haberi New York'a satacağım.
2: Hadi gidelim.
1: Özür dilerim.
2: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
4: Pekala, nerede o? Shriver. Shriver. Shriver. Shriver. Shriver. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Havlu istiyorum.
4: Bu gelmiş geçmiş en büyük aldatmacalardan biri, öyle değil mi?
5: İçimizde utanmaz bir sahtekar var.
1: Benden mi söz ediyorsun, ondan mı?
4: O şarlatanı ilk duyduğumda ona inanmayı çok istedim. Tamam, aslında senden bir an kuşkulanmıştım. Seni kıskandım. Eski karımın sana aşık olmaya başladığını görüyordum.
1: Aşık mı?
4: Hayatım boyunca bir tek gün bile bir yazarın, gerçek bir yazarın kolonya kokuları saçmadan dolaştığını görmedim. Ama sen Shriver, sen yeni mezunlar gibi dolaşıyordun. Birinin gelip sana, tamam kalemi bırak artık, karnını doyurmak için balık tutmaya başla demesini bekler gibiydin. Ne oldu sana?
1: Varsayımlarım var.
4: Benim de var. Sen kaçıksın. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü ben de kaçığım Shriver. Ama Keçi Zamanı'nın yazarının sen olmadığına inanacak kadar kaçık değil. Çık şu küvetten hemen. Hadi. 15 dakika sonra o düzenbaz için üniversitede başkan kutlama yapacak. Sonra konferans salonuna götürülecek. Ve orada senin kitabını okuyup senin ödülüne göz dikecek. Ama hayır, ödül araba değil. Sadece dandik bir plaket. Gidelim.
1: Teresa nerede?
4: Oteldeki sorunu çözmeye gitti.
1: Üniversiteye nasıl gideceğiz?

0: Ah, çok teşekkürler. Evet.
1: Merhaba, tanışmanın oldu. Evet, ben de. Evet, evet. Uzun zamandır burada yoktum, evet.
2: Tut sevgili oğlum.
3: Victor Lastik bize Eyfel Kulesi'ni satmaya gelmiş.
2: Bayanlar ve baylar, huzurlarınızda Shriver.
0: Ne oluyor burada? Siz çok cesursunuz ikiniz de.
4: Ben sadece özür dilemek istiyorum hepsine.
2: Ne için özür dileyeceksin?
4: Çünkü buraya yanlış amaçlarla geldim.
0: Özrün kabul edilmedi.
2: O adam bir düzenbaz.
5: Oh, yapma.
2: Sahtekarın biri, üçkar.
0: Çeneni kapatır mısın ayyaş ihtiyar? Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git.
2: Onu ikna et Shriver.

Bakın, öncelikle burada olmamın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Sizlerin arasında olmak. Bay Bennett, oyunlarınızdan birini izlemek için can atıyorum. Keşke Bayan Brown da burada olsaydı. Şiirlerinin hepsini tek tek okuyacağım. Ve Bayan Layla, umarım bir gün heykellerinizden birini yeme ayrıcalığını yaşarım. Bayan Teresa, hepiniz gerçekten...

0: olağanüstü insanlarsınız. Bana saygı ve nezaket gösterdiniz. Sizleri hiç unutmayacağım. Ama hep kalbimde olacaksınız. Ama herkesten çok Profesör Clary'e teşekkür etmek istiyorum. Bana kendimi keşfetme fırsatı verdiği için.
1: Bu harika. Bu yıllardır okuduğum en harika şey.
2: Başından beri odanda saklanıyormuş.
1: Yatağın altında uyuyakalmışım. Dün öğleden sonra uyandım. Layla ile tartışmak istemedim. O yüzden yeni şiirler yazmaya başladım. Sonra sen dün gece otel odasına gelmeyince bir gün daha kalayım dedim. İşte bunu da o zaman buldum. Bu bir başyapıt.
3: Ne yedin?
4: Sadece merak ettim, hepsi bu.
1: Tahıllı var. Torbanda buldum.
5: Neyse. Bu maskaralara son verebilir miyiz lütfen? Kusura bakmayın ama çok gülünç. Hadi Simon.
1: Bu da kim?
6: Şey, sanırım Shriver.
5: Evet, ben Shriver. Benim, evet.
1: Bu herif ahmak.
5: Sensin ahmak.
7: İzninizle takdim edeyim. Bay Shedam. Shriver'ın menajeri.
8: Seni tekrar görmek ne güzel Shriver.
6: Teşekkürler. Böylece seni olay çözümlendi. Neden ikiniz...
9: Bu adam gerçek Shriver.
6: Çok affedersiniz.
5: Hayır.
6: Neden özür diliyorsun? Hayır. Kendi müşterini tanımıyor musun?
8: Sadece bir kez karşılaştık. Ben 15 yaşındaydım. Bay Shriver'ın asıl menajeri babamdı. Ve şirketi bana miras kaldı.
10: Pekala, kimse kapırdamasın.
11: Ulu tanrım, neler oluyor Simon? Başımıza ne işler açtın?
10: Rica etsem, gerçek Shriver öne çıkabilir mi? Bu kitabın yazarı burada değil mi? Sürekli değişen insanı yazan kişi. Bu fantazmagorik alegorinin yazarı.
6: Shriver bu beyefendi. Ve sizden çok özür diliyorum.
10: Acele etmeyin profesör.
1: Shriver o değil.
10: Bayan Brown, hayatta olduğunuzu not edeceğim. Yani Shriver benim diyorsun.
5: Elbette.
6: Durun. Bay Shriver'a ne yapıyorsunuz?
5: Delik mi yaptınız?
10: Bu Shriver değil. Bunu neden yapıyorsun?
5: Bak bu çok saçma. Simon, lütfen onlara söyle.
6: Lütfen.
10: Bu adam... Profesyonel bir düzenbaz.
5: Ne?
10: Evet, gerçek adı Herbert Davis. Baltimorlu.
5: Hayır, hiç gitmedi.
10: Bu adam birçok önemli kişi olduğunu iddia etmiştir. Bunların arasında Merkez Bankası başkanı da
5: ne
10: var.
5: Ne olduğunu bilmiyorum.
10: Ve Centerbury başpiskoposu. Yakalayın şunu. Yakalayın. Bu yolla pek çok kadının yatağına da gelir. Birkaçının birden.
9: Bence yine edebiyat dünyasında yerimizi aldık.
6: O kadar utanıyorum ki. Senden şüphelenmeye çok hazırmışım. Hayır. Kendimden şüphelendim. Çünkü geleceğini söylediğinde doğru olmayacak kadar güzel dedim. İçimde o kitabı sadece senin yazmış olabileceğini söyleyen sesi dinlemedim.
0: Ben bile bilmezken sen nasıl bildin?
6: Yazdığını biliyordun. Yazmadığını düşünüyordun. Buraya bu yüzden geldin.
0: Baştan başlayabilir miyiz?
6: Ne?
0: Yani... En baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Bunların hiçbiri olmadı.
6: Merhaba. Ben Simon Clary. Hazır mısın?
0: Gerginim.
12: Bay Shriver'la ilk tanışmamı hiç unutmam. Babam şöyle demişti, şöyle...

0: Donnie tanıştırayım. Bay Schreiber tanıyabileceğin en iyi yazar. Yıllar sonra
1: gayet iyi olacak.
0: Bir gece çok içtiğini ve sonra...
2: Teşekkür ederim.
3: Evet.

0: Ve ben de Shriver. Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Efendim, önemli bir yazı geldi.
1: Şami'nin transferi için mi?
0: Hayır efendim.
1: Adam itiraf etti, daha ne istiyorlar?
0: Çok üzgünüm efendim. Efendim, görevden alınmışsınız.

0: Abdurrahim. Davut'tan haber var mı?
1: Yok abi.
0: Bu kadar zaman ses çıkarmaması tuhaf.
1: Abi o kızını Amerikalılara bırakmadı. Mutlaka uğraşıyordur.

0: Efendim Cahit.
1: Abi tarifi uyan biri binaya giriyor.
0: Tamam Cahit, sen arkasından gir, elimizden kaçırmayalım.
2: Tamam abi.

0: İzzet nerede?
1: Söyleyemem.
0: Sen İzzet'in yeğeni misin?
1: Evet.
0: İzzet'in yerini söyle.
1: Söyleyemem. Amcam beni öldürür.
0: Kimsenin sana bir şey yapmasına izin vermem.
1: Yapamam. Amcama ihanet edemem.
2: Abi ne uğraşıyorsun? Kırayım ağzını burnunu. Bak nasıl konuşuyor.
0: Adam gibi konuşmak için son şansın. Yoksa bundan sonra Abdüley ile konuşursun. Bir daha nişanlının yüzüne bakacak halin kalmaz.

0: Bana nasıl kıydın sen ha? Senin hiç mi vicdanın yok? Hiç mi yüreğin yok? Hiç mi namusun yok? Nevzat, ben sana iyilikten başka ne yaptım ha? Ne yaptım Nevzat?
1: Yapamam dedim yenge. Olmaz dedim. Sen yapmazsan aynını son güle yaparım dedi. Senin için yaptım. Seni korumak için.
2: Hadi amcana sıkamadın. Kendi kafana sıksaydın bari.
1: Songül, lütfen.
2: Sende o yürek yoksa bende var.
3: Dicle!
2: Bırakın! Bırakın beni! Yaşamaya hakkı yok, bırakın!
1: Yenge, yenge, yenge, beni affet, yenge.
4: İzzet nerede? Konuş.
1: Kartal'da. Top sahası.

0: Ağam, Davut parayı hesaba geçmiş.
1: Davut sözünü tuttu, biz de tutalım. Mete'nin payını da gönderin, başımıza bela olmasın.
0: Emredersin ağam.
1: Doktor, durum nasıl? Birazdan babası gelip İnce Hanım'ı alacak.
2: Efendim, ayağa kalkması riskli.
1: Kadını teslim etmeden ona bir şey olmasın ha doktor.
2: Tamam.
1: Sen de Davut'u buraya çağır. Nevzat'ı da gönder gelsin.
0: Emredersin ağam.

0: musunuz lan siz? Arayın bulun.
1: Ağam, Davut Bey de gelmek üzere.
2: Abi, bu herif gider ayak bize yanlış yer mi söyledi?

0: Davut da geldiğine göre doğru yerdeyiz.
1: Bu niye geldi ki buraya?
0: Atlı sıra kızını satın alacak İzzet'ten.
2: Ne yapacağız abi?
0: Giriyoruz.

0: Korumalarınız burada bekleyecekler.
1: Ünce nerede?
0: Bu tarafta.
2: Abi, bir saniye. Polat Alemdar gelmiş.
0: Sözünde durmadın. Polat Alemdar buradan canlı çıkmayacak. Yürü. Yürü diyorum.

0: İnci, İnci, İnci. Ne yaptınız kızıma?
1: Kızın iyi Davut Bey. Söz verdiğimiz gibi teslim edecektik. Ama sen sözünde durmadın.
0: Bak, bak. Bizi bırakırsan Polat'ın seni öldürmemesini sağlarım. Ha?

0: İnci. İnci, iyi misin?
1: Bebeğim. Bebeğimi çaldılar.

0: Efendim, maalesef operasyonda çok talihsiz bir şey yaşanmış. İnci Hanım'a sezaryen yaparlarken anestezik farkındalık yaşamış. 1/700 görülen bir durum. Maalesef en sık da sezaryen ameliyatlarında görülen bir durum.
1: Sağ olun doktor bey.
0: Geçmiş olsun.

0: genel anestezi uygulaması için hastaya 3 farklı ilaçtan oluşan bir kokteyl verilir. Birinci grup kas gevşeticiler. Bunlar solunum dahil bütün kasları felç ederler. İkinci grup ağrı kesicilerden oluşur. Hastanın acı hissetmemesini sağlarlar. Üçüncü grupsa hastayı asıl uyutan, dünya ile bağlantısının kopmasını sağlayan ilaçlardır. Anestezik farkındalık, bilinç kaybının tam oluşmaması durumudur. Hasta ameliyatta olduğunu bilir ancak ağrı kesiciler nedeniyle ağrı duymaz. Ve kas gevşeticiler nedeniyle hareket edemez.
1: Zavallı kızım.

0: Her şeyi duydum. Gördüm Polat.
1: Biliyorum İnce.
0: İlacı. Beni tuttukları odada zerk ettiler. Niyetlerini anlamadım önce. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Kısa bir süre sonra hareket edemez hale geldim. Beni bir sedyeyle odadan çıkardılar. Konuştuklarını duyuyor, görüyor ama kımıldayamıyor. Elbiselerimi makasla kesmeye başladılar. O zaman anladım ne yapacaklarını. Bağırmak, yalvarmak istedim ama sesim çıkmadı. Yeşil ameliyat örtülerini üstüme örttüler. Doktorun elinde neşteri gördüğüm an bir yandan acı çekeceğimden korktum. Bir yandan da bebeğim için endişelendim.
2: Doktor, kıza ne olursa olsun ben o bebeği sağlıklı istiyorum.
0: Canım acımadı. Ama ne yapıyorsa, nereme dokunuyorsa hissettim. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Sonunda yavrumu çıkardılar. Ağlamadı önce. Çok korktum. Erken doğduğu için yaşamayacak sandım. Doktor ağlatmak için çok uğraştı. Sonunda o sesi duydum. Bebeğimiz ağlamaya başladı. Bebeğimiz yaşıyor Polat. Bebeğimizi bul.
1: Bulacağım İnce. Oğlumu bulacağım.
3: Bak şuna ne güzel.
4: Çok mu su içtin?
5: Hadi canım.
4: Hadi bir aç ağzını.
5: Evet çok güzel. Hadi. Bakalım.
4: Çok
5: dilini uzat anneciğim. Evet dilimizi gösterelim doktor amcaya.
4: Aferin.
5: Aç bakayım.
4: Çıkart bakayım dilini.
5: Aç kocaman kocaman.
4: Hadi çocuğum sırtına bakalım şimdi.
5: Hadi açalım.
4: Aç bakayım.
5: Evet çok güzel.
4: Aferin. Öksür. Öksür. Derin nefes al. Öksür.
6: Hoş geldiniz.
5: Beyefendi giremezsiniz.
4: Hastam var biraz bekleyin.
7: Bizimki daha acil.
4: Anlıyorum ama hastam var başka bir doktora gidin.
7: Biz senin bakmanı istiyoruz.
4: Tamam tamam sakin olun. Çantamı alıp geliyorum.
8: Verin cep telefonlarınızı. Çabuk.
5: Doktor bey.
4: Ne diyorsa yapın sakin.
7: Yürü.
2: Bak İzo, kardeşin, ne koyalım kardeşinin adını? Abisinin adı İzzet olduğuna göre Polat mı koyalım İzo? Hı? Doktor, gel bakalım. Söylediğin adamı almışlar.
3: Hakan Bey iyi bir çocuk hekimidir. En iyi şekilde ilgileneceğine eminim.
2: Yani benim işim bitti diyorsun doktor.
3: Olur mu ağam? Ben sizin doktorunuzum. Sizin dilinizi benden iyi kim anlar?
2: Sen yoruldun artık. Dinlenme zamanın geldi.
3: Ben sizin yanınızda çok iyiyim. Hiç yorulmuş hissetmiyorum kendimi.
2: Yorma beni doktor. Yoruldun diyorsam yorulmuşsundur. Seni bir güzel tatile göndermek lazım.
3: Aman İzzet ağa, sana o kadar hizmet ettim.
2: Doktor, yine yanlış anladın. Öbür tarafa değil, yurt dışına. Git eşyanı, pasaportunu hazırla. İsviçre'deki çocuklara haber verdim. Seni karşılayacaklar.
3: Teşekkür ederim efendim.

0: Aman ağam, Polat Alemdar bunu keklik gibi avlar.
1: Polat'a oyalanacak bir şey lazım. Karısının karnından çocuğunu çıkarını alsın ki onunla oyalansın. İyi miyiz hoş? Hı?
2: Siz İzzet'e nasıl ulaştınız?
3: O bana ulaştı. İnci'ye karşılık para istedi.
2: Bunu bana haber vermeniz gerekirdi.
3: İnci'nin hayatını riske etmek istemedim.
2: Davut Bey, siz İzzet gibi bir adama güvenilmeyeceğini iyi bilirsiniz. Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
3: Polat, herkesin sorunları çözmek için bir tarzı var. Ben senin sorun çözme biçimine karışmıyorum. Sen de benimkini sorgulama.
2: Eğer söz konusu evladımın hayatıysa, ben her şeyi, herkesi sorgularım Davut Bey.
3: Senin evladınsa benim de torunum. Enerjimizi çocuğu bulmak için harcamamız lazım şimdi. Birbirimizi sorgulamak için değil.
2: Davut Bey, yine de siz öğrendiğiniz her şeyi benimle paylaşın. Böylesi daha iyi olur. Hepimiz için.

0: Isındın mı?
1: Senin yanındayım ya. Isındım.
0: Çaydandır o çaydan.
1: Beni sevdiğini sana söylettim ya. Artık istediğin kadar dalga geçebilirsin.
0: Bana dalga deme. Karadeniz'de hamsileri yem olacaktık. Sen hangi atla hizmet atlıyorsun oradan?
1: Kafamı bozma. Bu defa köprüden atlarım.
0: Kızım, sevginin de bir sınırı var. Haliç Köprüsü neyse de... Boğaz Köprüsü için yaşlandım.
1: Seni seven kaç yaşındaysa sen de o yaştasın. İhtiyar gibi konuşma.
0: Öyle ilk günden onu deme, bunu yapma demeye başlarsan... seninle işimiz var.
1: Hiç mi söz hakkım olmayacak?
0: Tabii olacak. Ben sevdiğime karşı anlayışlı bir adamımdır. Benim dediklerime ne kadar doğru, ne kadar güzel diye yorum yapma hakkın var.
1: Olsun. Sen beni sevdiğini söyledin ya. O sözün çok güzel, çok doğru.
0: Selvi.
1: Bak bu da çok güzel. Sen hep Selvi de. Başka isim söyleme.
0: Bak bir de Meşe diyorum. Meşe. Kırdırtma sırtında Meşe'yi. Rahat ol. Artık bu ev senin evin. Bizim evimiz. Gelen ya misafirimiz ya düşmanımız. İkisine de eyvallah.

0: Hoş geldin Erhan abi.
1: Hoş bulduk Selvi'cim.
2: Selvi, misafirimize çay ver. Geç şöyle Erhan.
1: Abi hayırdır?
2: Abiniz artık hayırlı bir yola girdi. Hepinizi arkamdan getireceğim. Artiz de dahil.
1: Allah tamamını erdirsin de abi, biraz hızlı olmadı mı?
2: Yaşlanıyoruz Erhan. Kaybedecek zamanımız kalmadı.
1: Abi mutluluk senin de benim de hakkımız. Ben şahsen yanındayım. Tam gaz destekliyorum. Kızcağızın sana açılana kadar neler çektiğini ben biliyorum.
2: Yapma ya. Bir tek ben bilmiyormuşum.
1: Abi insanın sana duygularını anlatması, kendini kaldırıp bir yerden atmasından daha zor.

0: Yaşar Ağa'yla barış yapmak lazım.
1: Ne diyorsun anne? Adam geldi evimin önünde sıktı.
0: Yaşar büyük yanlış yaptı. Ya da muhtemelen onun haberi bile yok. Yanlışı İlhan yaptı. Şimdi haklı olan, yani eli kuvvetli olan sensin. Eğer Yaşar Ağa'ya elini uzatırsan affetmiş olursun. Bu alemde affeden her zaman büyük olur.
1: Oldu olacak, tekrar ısım olalım.
0: Daha Yaşar'ı götürecek kadar güçlü değilsin. Gerekirse onu da yapacaksın güçlü olmak için. Günü gelene kadar sabretmesini bileceksin.
1: Anne!
2: Çakır! Polisler gelmiş.
1: Mühim bir şey yok, şikayetçi değiliz. Bak anne!
2: Seni almaya gelmişler.
0: Normal. Herkes seni tanıyacaksa polis de tanıyacak. Dik dur. Taviz verme.
1: Bekletmeyelim o zaman polis arkadaşları.

0: Reis, birkaç gün bırakmazlar. Biraz eşya hazırlayayım götürün. Oradan da ayrılmayın.
1: Tamam efendim.
2: Ne oldu bir sen? Gel Leyla'cığım. Birazdan istihbarat bölge başkanı gelecek. Senin de burada olmanı istedim.
3: Benim de ne ilgisi var?
2: Soruşturmaları ben yapmıyorum canım. Siz yapıyorsunuz. Ha,
3: öğreteceksin yani bize savcılığı.
4: Hakim hanım, istihbarat bölge başkanı geldi. Buyurun.
2: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Buyurun.
5: Hakim hanım, dosyayı inceledik. Maalesef birçok haber elemanımız artık bizimle çalışmak istemiyor.
3: Sizde görev yapan bazı şahıslar Gladio'ya hizmet ediyor.
5: Savcı hanım, bu büyük bir itham. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
3: Sorgulardan edindiğimiz kanaat bu. Türkiye'deki Gladio soruşturmasını itibarsızlaştırmak için örgütü kullanıp eylem yaptırıyorlar.
5: Her kurumda bir Gladio var. Sizin kurumda yok mu?
3: Ben kendi şahsımı konuşuyorum. Benim kimseyle bağlantım yok.
5: Bizim ondan bir şüphemiz yok. Size de bu yüzden geldim. Bölgede, Irak'ta, İran'da, Suriye'de devlet olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız bazı stratejik hedeflerimiz var. Bizi engellemek isteyenler, bölgede Türkiye'nin aktif rol almasını istemeyenler devlet içinde, kurumlar arasında çatışma yaratmak istiyorlar.
2: Göz göre göre suç işleyenlere karşı da işlem yapmayalım mı? İstihbarat elemanı diye adamların her türlü suçu işlemesine göz mü yumacağız?
5: Siz El-Kaide'ye sızdı diye yargılanan CIA ajanı duydunuz mu hiç?
3: Amerika bizi ilgilendirmez. Biz onların ne olduğunu iyi biliyoruz. Onun için de onların usullerini benimseyemeyiz.
5: Bizim elemanlarımız gerekirse ölümü, gerekirse bir ömür hapis yatmayı göze almış adamlar. Suçunu sabit gördüklerinizi gerekirse cezalandırırsınız. Ama bunu kamu önünde yapmak hem vatandaşlarımızın, hem bölgede bize umut bağlamış insanların, hem de kurum çalışanlarının moralini, motivasyonunu bitirir. Bunu da en çok Gladio ister.
2: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gerekli hassasiyeti siz de, biz de gösterin.
5: Biz teşekkür ederiz hakim hanım. Savcı hanım.
2: Adamı bir dövmediğin kaldı.
3: Bir sen, ben vicdan azabından ölüyorum. Sen ne diyorsun?
2: Vicdan azabından öleceğine git adamın yanında dur.

0: bir gelişme var mı usta?
1: Yok Memati. İzzet'i küçümsemenin bedeli ağır oldu.
0: Usta kendine haksızlık etme. Sen kimseyi küçümsemezsin. Bugüne kadar böyle görülmedi ki.
1: Memati herif ameliyathane kurmuş, doğum yaptırmış. Ya, bu nasıl bir psikopatlık ya?
0: Elbet biz de ona bir ameliyat yapacağız usta.

0: Usta sırası değil ama seni bilmen lazım. Selvi ile evleneceğim.
1: Olması gereken buydu. Kızın gözü senden başka bir şey görmüyordu Memat. Sen ne zaman görmeye başladın?
0: Usta ben de farkındaydım da kızı ölçüyordum. Çocukça bir heves mi yoksa gerçek mi diye. Ama bugün anladım. Kusura bakma, sana bu halinde bundan bahsediyorum.
1: Memati, sen ol. Yapmak istediğin hiçbir şeyi erteleme.
0: Usta, Nesrinler bir taraftan, Yaşar bir taraftan konuşup duracaklar.
1: Sen mutlu olmana bak kardeş. Konuşur konuşur çenelerini yorarlar. Başka da bir şey olmaz.
0: İtibarımıza gölge düşürmek istemem. Abisinin emanetine ihanet etti. Yeğeni sayılan kıza yan gözle baktı diyecekler.
1: Allah'ın emriyle kendine eş alıyorsun Memati. Yanlış bir şey yapmıyorsun. Ben her zaman aldığın kararın arkasındayım.
0: Usta sen yanımda olduktan sonra topla tüfekle gelseler umurumda olmaz.

Murat Alemdar, ben senin gibi bebek katili değilim. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna.

Uyandın mı sen oğlum? Gel bakalım. Hoppa. Heh, bak ayıcının dağıldık. Hadi gidelim odaya. Gel bakalım. Benim oğlum korkmaz. Değil mi oğlum? Bak odamıza geldik. Hadi bakalım şöyle geç. Hop bunu da koyalım.

0: Başkanım, bu kadar silah metropol için çok değil mi? Ne yapacağız bunlarla?
1: Halkımıza dağıtacağız. Artık gerilla mücadelesi misyonunu tamamlamak üzere. Bundan sonra mücadelemiz devrimci halk savaşı şeklinde sürecek.
0: Başkanım, burası bizim halkımız için kuracağımız devletin toprakları içerisinde değil mi?
1: Sen bu metropolde bizim halkımızdan kaç nüfus olduğunu biliyor musun? Tece'ye halkımız neredeyse mücadelenin orada olduğunu hissettirmek zorundayız.
0: Tamam da başkanım, metropoldeki adam ne anlar savaştan? O zaten ekonomik savaş, geçim savaşı veriyor.
1: İşte senle benim farkım bu. Sen şimdiki kuşakların derdindesin, ben gelecek kuşakların. Halkımızın çocukları evlerinde bu silahlarla büyüdüğünde o silahın özgürlüğü olduğunu anlayıp ona sarılacaktır.
0: Başkanım, evine silah alamayanları ne yapalım?
1: Silahlanmayı reddedenlere en güzel cevabı bu silahlar verecektir. Ha, bu arada Feodal İzzet para gönderdi mi?
0: Başkanım, İzzet'in başı belada. Polat Alemdar'ın çocuğunu kaçırmış. Rahat hareket edemiyor.
1: Bana bak, yerini bildirsin, acil görüşmem lazım. Alacağımız birikti. Eğer ödemeden ölürse Şahmaran Başkan faturasını bize ödetir.
0: Anlaşıldı başkanım.
2: Bütün insanların çelişkili kozmopolit.
3: Hayırdır dayı? O kitapta ne arıyorsun?
4: İmdat, de bakalım. Opportunist ne demek?
3: Onu öğrenmek için kitap okumaya ne gerek dayı? Haftada bir gıcık olduğum adamın kolunu bacağını kırıp gönderiyorum. Sayemde para kazanırlar opportunistler. Bildiğin kırık çıkık doktorları dayı.
4: Joker hakkını kullanayım şey.
3: Yok dayı, onu en son kullanacağım.
4: Son kararın mı? Safet. Sen söyle bakalım.
5: Portalist, fırsatçı demek. Kendi şahsi çıkarından başka hiçbir şeyi önemsemeyen demek.
4: Dedir mi imdat?
3: Duydum dayı.
4: Bir cümle içinde kullan. Misal ver.
3: Saffet tam bir oportunist.
4: Bunu kabul ettim say. Evet. Geldik ikinci soruya. Comprador ne demek?
3: Dayı, Joker hakkımı şimdi kullanmak istedim. Bizim belediyedeki Nuri dayıyı aramak istedim.
4: Son kararın mı? Oğlum, ben o Nuri'yi hiç sevmem. Hem Joker'in gitti, hem $1000 gitti.
6: Ne o Zaza? Memurluk sınavlarına mı gireceksin?
4: Sayende örgütçülerle iş yapmaya başladık. İmdata onların lisanını öğreteyim. Ha, bu yaştan sonra benim konuşacak halim yok.
6: Sen onların jargonunu öğrenmeyeceksin Zaza. Onlara bizim jargonumuzu öğreteceğiz.
4: İmdat, onu de hele. Jargon ne demek?
3: Ondan kolayı ne dayı? Her sabah kahvaltıda yarım kilo yediğimiz pastırmanın gavurcası. Danası var, hindisi var, tavuğu var.
6: Dana, hindi. Saçma sapan boş şeylerle uğraşıp durmayın.
4: Esas sen boş şeylerle uğraşsın. Örgüt elma mı ki ikiye bölüsün?
6: Elma gibi ikiye değil Zaza. Ben örgütü nar gibi 1000 parçaya böleceğim.
3: Aha, bunu bileyim dayı. Emperyalistlerin taktiği. Böl, parçala, yönet.
4: Narda var lele. Narda var lele.
7: Aman da aman.

0: Hasta nerede?
1: Hasta yok doktor. Hasta olmasınlar diye getirttik seni.
0: Anlamadım.
1: Bu İzo. O da kardeşi Polat. Bundan sonra bunlara sen bakacaksın.
0: Muayene edip gideyim o zaman ben.
1: Doktor, ben seni sevdim. Seni hiçbir yere bırakmam.
0: Benim ailem var, hastalarım var, burada kalamam.
1: Doktor, sen buradan canlı çıkmadıkça ne ailene faydan olur ne de hastalarına. Onun için sen benim dediğimi yap, tosunlarıma iyi bak. Yoksa külahları değişiriz. Hadi bakalım, gel İzoş. Al bakayım bunu.
2: Aferin Cemal. Senin akıllı davranacağını biliyordum.
3: Teklifini düşündüm. İki şartım var.
2: Söyle bakalım, neymiş şartların?
3: Birincisi, benimle temas kurmayacaksın. Gerektiğinde ben Zaza üzerinden temas kurarım. Çok önemli bir şey olursa yine Zaza benimle temas kuracak.
4: Ya koskoca Zaza'yı ettiniz çift taraflı ajan.
2: Ajan değil Zaza. Sen ara bulucusun.
5: Birleşmiş Milletler gibi değil dayı.
6: Ben arada kalmayı sevmiyorum.
2: Tamam da senden başkası da bu işi kaldıramaz Zaza.
4: O zaman bana kıramayacağım bir teklif yapın. İster kapalı zarf, ister açık usul.
2: Bu işin sonunda büyük para kazanacaksın.
6: Değişin.
4: O zaman ben sizin lafınızı bölmeyeyim. İmdat. Oğlum bak, ne yiyeler ne içiler, hadi.
2: İlk şartın tamam Cemal. İkincisini dinleyelim.
3: Benim örgütteki yerimi korumam için İzzet'in yaşaması lazım.
2: Ha, bak şimdi. Onu Azrail'le konuş diyeceğim ama bu saatten sonra o bile Polat'a engel olamaz.
3: İzzet giderse örgütün para kışalt üstü olur. Bunun bedelini de bana ödetirler.
2: O zaman senin tek şansın Polat'ın çocuğu. Polat çocuğunu alabilirse İzzet'in ömrünü biraz uzatabiliriz.
6: Tilki yanlış kümese girmiş.
4: Bu da gideceği o kümestir, ben size diyeyim.
7: Koyun şöyle.

0: Sen sözünü böyle mi tutuyorsun?
1: Benden istediğinizi fazlasıyla yaptım. Ne oldu? İzzet İnci Hanım'ı bırakmadı mı?
0: O manyak kızımı ameliyat ettirip torunumu çalmış.
1: Üzüldüm. Ama ben size verdiğim sözü yerine getirdim. İzzet'in ne yaptığı beni bağlamaz.
0: İzzet hem seni hem beni rezil etti. Sen bana maval okuyorsun.
1: Davut Bey, gelip benden iyilik istediniz. Geçmişte olanlara rağmen size iyi niyetle yardımcı olmaya çalıştım. Beni iyilik yaptığıma pişman etmeyin.
0: Ben İzzet'le seni yaşadığınıza pişman edeceğim. Siz ikiniz aklınızca bana kumpas mı kuruyorsunuz?
1: Sabrımın sınırına geldin. İleri gitme.
0: Sana hatanı telafi etmen için son bir şans vereceğim. İzzet'i bul. Yoksa geçmişte yaptığımdan beter ederim seni. Ömrünün geri kalanı...

0: Polat Alemdar içeride mi?
1: Haber vereyim. Abi kara geldi.

0: Haber var mı?
1: Yok. Sen niye geldin?
0: Örgütün yeni metropol sorumlusunu bizle çalışmaya ikna ettim. Ama işte bir sıkıntı var.
2: Olmasa şaşardım.
0: İzzet'le ilgili.
3: İzzet örgüte mi sığınmış?
0: Bir nevi öyle. Örgütteki adamım İzzet ölürse çok büyük yara alacak.
3: Kara, sen kafayı mı yedin? Çocuğum İzzet'in elinde, sen neden bahsediyorsun ya?
0: Palat Alemdar. Şimdi ben bir şey söylemiyorum. Çocuğunu alalım. Ama İzzet'i öldürmeyi biraz ertele diyorum.
2: Oldu. İstersen İzzet'i koruma altına da alalım.
3: Benim için her şeyden önemli olan çocuğumun güvenliği. Ama örgütün sözüne itibar edemem. İzzet örgüt şerefli mi?
0: Ya şimdi örgütün durumdan haberi yok. Her şeyi benim adamım ayarlayacak. Kefili de benim.
3: Oğlumu bulmama yardım edersen İzzet'in ölümünü ertelerim. Ama ben seni bilir, seni tanırım. Bir terslik olursa hesabını senden sorarım.
0: Tamam. Ama bak, 3-4 ay yaşaması lazım İzzet'in.
3: Tamam dedim Kara, uzatma. Git adamına söyle, çocuğun yerini öğrensin.

0: Abi, yeğenimiz için her yolu deneyeceğiz tabii. Ama bunlarla pazarlık bitmez.
1: Ne pazarlığı Abdülhak?

0: Polat Alemdar'ın yarası kanamış. Gelsin bir daha baksın diyor.
1: Zorla yaptırdı. Benim günahım yok.
0: Senin aldığın nefes bile günah.

0: Aa, dedi işte ben televizyonda bu resmi görmüştüm.
1: Güzel kızım, senin hiç oyuncağın kalmadı. Bütün oyuncaklarını getirdim.

0: Hoş geldiniz. Kusura bakmayın beklettiğim için.
1: Merhabalar İlhan Bey. İyi kalpli kızım televizyondaki kampanyanızı görmüş. Oyuncaklarını toplayıp bana geldi. Dedeciğim bunları Van'daki kardeşlere gönderelim dedi.
0: Özellikle çocuklarımızın duyarlılığı bizi çok sevindiriyor.
1: Milletimizin yardımlaşma duygusu çok kuvvetli. Ama bazen biz büyükler çocuklarımız kadar duyarlı davranamıyoruz.
0: Öyle maalesef. Oysa biz büyükler yıkılan her şeyi yerine koyabileceğimizi düşünürken çocuklarımızın yıkılan hayallerini, umutlarını hep göz ardı ediyoruz. Bu sebeple Türk Kızılay Çekmeköy Şubesi olarak her çocuğa bir oyuncak kampanyası başlattık.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Deprem bölgesindeki o ağır şartlarda yapılabilecek çok güzel bir kampanya başlatmışsınız.
0: Deprem bölgesinde şartlar gerçekten çok ağır maalesef.
1: Şartlar ne kadar ağırsa yardımlaşmanın da o kadar kuvvetli olması lazım. Felaket sadece bir ilimizin değil, hepimizin felaketi. Bu felaketten dolayı mağdur olan insanlarımızı el birliğiyle ayağa kaldırmak lazım. Bu hem milli hem de insani vazifemiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz.
2: Abi, kara diğerlerine benzemez. Çok yaklaştı. Fark edecekler.
3: Abdülay, mesafeyi uzak tutarsak zaten kaçıracağız.
4: Polatlar aynadan görünüyor mu?
5: Yok abi, takip etmiyorlar.
4: Sen şuradan kalabalığa gir. Polat illaki takiptedir.

0: seni çok özledim. Ne oldu sana?
1: Bir şeyim yok. Hasta oldum biraz.

0: olsam ben sana bakardım.
1: Biliyorum tatlım.
2: Hadi gel Elif. İnci Hanım biraz dinlensin. Biz seninle sonra yine geliriz.
0: Hayır, ben İnci'nin yanında kalacağım.
1: Sen şimdi git. Bir güzel dinlen ki ben eve gelince bana bakarsın.
0: Tamam ama çabuk gel eve.

0: Hüsnü Bey, bir haber var mı?
1: Çok şükür bebeğin sağlıklı olduğunu öğrendik.
0: Nasıl öğrendiniz? Polat buldu mu oğlumu?
1: Henüz değil efendim. Ama ismini ağzıma almak bile istemediğim 5 harfi terbiyesiz bebeğin kamera görüntülerini göndermiş Polat Bey'e.
0: Benden nasıl saklarsınız Hüsnü Bey?
1: İnce Hanım, CD'de inceleme yapıyorlar ipucu elde etmek için.
0: Hüsnü Bey, yalvarırım bana o görüntüleri getirin. Yavrumu bir kez göreyim.

0: Alın bunu.
1: Abi nereden buldun bunu?
0: Evinden.
1: Abi nereye gidiyorsun?
0: Abdül'e söyle, konuştursun işte Erhan.
1: Abi Abdül'e yok.
0: Nereye gitti Artis?
1: Abi Polat abiyle çıkmışlar.
0: Yorma beni Erhan. Gelince verirsiniz adamı işte.
1: Abi gözünü seveyim. Polat abi darmadağın. Toparlayabilirsen sen toparlarsın.
0: Oğlum ben bu halde ona destek olamam. Onun halini gördükçe aklım Ali Memati geliyor. Eminim o da beni görünce umutsuzluğa kapılıyor.
1: Abi

0: Dön bakayım öbür tarafında. Ucuz kurtulmuşsun. Normalde ayağına da bir iki tane mermi sıkması lazımdı. E tabi Polat da yaşlandı.
1: Abi ne yapacağız? Polat Alemdar eninde sonunda bulur İzzet'i.
0: Bulamaz. Sen Zaza'ya haber gönder. Cemal'le görüşsün. Çocuğa zarar gelmeyecek biçimde İzzet'i kaldırsınlar.
1: Abi örgüt çocuğu kullanmaya kalkmasın.
0: Öyle bir şey yaparsa Cemal açığa çıkar. Bu riski göze alamaz. Hadi bin.
2: Kiminle husumetin olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Niye sıktılar sana?
1: Alem der ki beni severse eğer. Kimseyle husumetim yok. Kimseden şikayetim yok.
2: Yaşar Katırcı'yla husumetiniz varmış. Yaşar yaptırmış olabilir mi?
1: Onu Yaşar'a sorun. Ben bana sıkanabilsem zaten burada dikilmem. Gider hesabımı kendim görürüm.
2: Bana artistlik yapma. Sana ne soruyorsam adam gibi cevap ver.
1: Benim kimseye verecek hesabım yok. İşleminizi yapın.

0: Polat Bey, ben sizin ve çocuğunuzun hayatını kurtardım. Ben olmasaydım ne siz yaşardınız ne de çocuğunuz.
1: Abdurey, doktor bey bayağı borçlanmışız. Borcumuzu ödedik.

Sana yeterince borçlanmışım. Daha fazla borçlanmak istemem.

0: Yapmayın! Yapmayın!
1: Sekiz parmağın daha var. İzzet nerede olduğunu söyle, kafana sıkalım.
0: Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Gözlerimi bağladılar.

0: İzzet Ağa, sen aklını mı kaçırdın? Ticaretine bakacağını TC'nin en kodaman adamıyla dalaşıyorsun.
1: Bu da benim özel zevkim. TC'den bu kadar korkuyorsunuz da niye isyan ettiniz?
0: Orada dur. Bizimkisi korku değil, taktik strateji. Senin FOD sapkınların bizi ilgilendirmez. Ama ticaretimizi aksatırsan, o zaman mevzuya biz de dahil olmak zorunda kalırız.
1: Sen canını sıkma. Akşama paran gelecek. Bu mesele benim şahsi meselem.
0: Zeta, o hattın önemli bilmiyor musun sen? Hat koparsa Altay örgüte para gitmez. Biz böyle bir riski göze alamayız. Sen şu Alemdar'ın çocuğunu bize ver. Biz bu meseleyi çözelim.
1: O artık benim çocuğum. Senin Ferişte Ağan gelse alamaz. Canımı daha fazla sıkma, var git.
2: İlhan, alt tarafı Mete'ye tavla oynamaya gidiyoruz. Bu kadar koruma ne? Sen bana bir tıfıldan korktu mu dedirteceksin?
3: Ağam, bu pusat toy. Nerede ne yapacağını bilmez. Tedbirimizi alalım diye düşündüm.
2: İlhan, pusat yapacağı toyluğu yaptı. Sen ne toyluk yaptın? Bana onu söyle.
3: Ben ne yapacağım ağam?
2: İlhan!
3: Ağam, ben size sormadan bir iş ettim ama...

0: Efendim İzzet Ağa haber göndermiş size. Davut Bey'den aldığı paranın kalanını da gönderecekmiş.
1: Uyanık İzzet. Kimden alacağını, kime vereceğini biliyor.
0: Ne yapmamızı emredersiniz?
1: Parayı gönderirse karışmayın.
2: Efendim Yaşar Ağa geldi.
1: Hoş geldin Yaşar Ağa.
3: Hoş bulduk.
1: Bugün şanslı günümdeyim. Çok paranı alacağım.
3: Para senin itin olmuş. Bugün hiç oynayacak moralim yok. Sana sözüm olmasa vazgeçerdim.
1: Hayırdır? Kim bozdu moralini?
3: Ya şimdi senin de moralini bozmayayım. Mühim değil.
1: Yaşar, yenileceksin diye bahane uyduruyorsun.
3: Ne bahanesi? Dünkü çocuk gelmiş bize posta koyuyor. Benim adamım da çocukluğa çocuk oluyor. Beni halime kepaze edecekler.
1: Kim o çocuk?
3: Pusat Çakır. Aklı sıra baba olmaya karar vermiş.
1: Sen böyle küçük işleri kafana ne takıyorsun? Bizim çocuklara söylerim, alır ezerler. Bir daha da bırak mafya babası olmayı. Aile babası olmaya bile tövbe eder.

0: Hükümdar, ben senin gibi bebek katili değilim.
1: İnci Hanım, dikişleriniz.
0: Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna.
1: İnci Hanım.

0: Cahit.
1: Siz bakmaya devam edin. Efendim abi.
0: Şu karşıdaki bankanın güvenlik kayıtlarını bir kontrol edin. Binayı cepheden görüyor.
1: Tamam abi.

0: Efendim Hüsnü?
1: Efendim, İnci Hanım bayıldı.
2: Düşerken dikişleri atmış.
3: Niye ayağa kalkmasına izin veriyorsunuz?
1: Efendim, psikolojik destek vermek için çocuğun CD'sini izlettirdim. Motivasyon fazla geldi.
3: Manyak mısın lan sen?
1: Alo? Alo?
3: Manyak ulan bu.
1: Sesiniz gelmiyor Polat Bey. Alo? Alo?

0: Alo.
1: Savcı Hanım, iyi günler.
0: Hüsnü Bey, yine kime ne oldu?
1: Teessüf ederim Savcı Hanım.
2: Benim telefonlarım dinlenmiyor mu?
1: Ben bugün Polat Alemdar Bey'in hastaneden sorumlu sağ kol yardımcısıyım. Hemen gelmezseniz birazdan ben fena olacağım.
0: Ne diyorsunuz Hüsnü Bey? Ne olacak size?
2: Savcı Hanım, Polat Bey buraya geliyor.
1: Bence size ihtiyacı var. Yoksa hırsını benden alacak.
0: İşim var Hüsnü Bey, şimdi gelemem. Ne var be sen? Niye bakıyorsun öyle?
3: Niye gitmiyorsun hastaneye?
0: Vicdan azabından ölüyorum bir sen. Nasıl gideyim?
3: Yapma Leyla. Seninle ne alakası var?
0: Polat o an benim yanımda olmasaydı bunlar olmayacaktı.
3: Senin bir suçun yok. Ama ola ki öyle hissediyorsun. Yine de yanlarında olmak, onlara destek vermek için elinden geleni yapman gerekir.

0: Ne oldu?
1: Yapamıyorum.
0: Neyi yapamıyorsun?
1: Seni cehennem olayı tıncımı senden çıkarmayayım.
0: Çıkar. Hiçbir yere gitmiyorum. Annem mi seni aradı?
1: Dünyanın merkezi sensin değil mi? İlla her şey seninle alakalı olacak.
0: Polat abim yok dedi.
1: Lan Polat abimi kaldı. Adam oğlum diye inliyor. O inledikçe ben onun yüzüne bakamıyorum. Baksam da Ali'nin madden başka bir şey göremiyorum. Allah aşkına git.
0: Ben gidince mesele çözülecek mi?
1: Kızım, anlamıyor musun? Bittim. Ali Memati'nin ateşi küllenmeden aynısını ustada görüyorum.
0: Bunun için mi yalnız bıraktım, buraya geldin?
1: Ulan adam benim yüzüme baktıkça kafasını çevirecek. Senin oğlun öldü, benim oğlum da ölecek diyecek.
0: Ali Memati öldüğünde Polat abi senin yanında değil miydi?
1: Her zaman benim yanımdaydı.
0: O sırada Polat abi Elif'in öldüğünü biliyordu, değil mi?
1: Evet.
0: Peki sen Polat abiye bakınca demin söylediklerini mi düşündün?

0: Ya.
1: Memati. Daha çocuk ölmedi. Biri çökecekse o Polat abi, sen değilsin. Acıyı da sevinci de birlikte paylaşacaksınız. Kalk. Abi dediğin adamın yanına git. Sızlanacak zaman değil.
0: Bu ne Selvi? Sen böyle ol. Ben seni sırf bu dünyada değil, öbür dünyada da severim.
2: Efendim, İnce Hanım durumu gayet daha iyi. Gereken bütün müdahalelerin yapılmasını bizzat temin ettim.

0: Geçmiş olsun Çakır.
1: Eyvallah reis.
2: Pusat Çakır. Bizimle geliyorsun.
1: İçeride ifademi verdim, siz kimsiniz?
2: O ayrı bu ayrı. Bir de biz alacağız ifadeni.
0: Çakır yeni çıktı, bir dinlensin, sonra biz istediğiniz şubeye geliriz.
2: Sen avukatı mısın onun? Alın bunları.
1: Tamam reis, bir ifade de bunlara verelim, bir şey olmaz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Dur o zaman ben onları alayım, sen şey yapma, kaldırma, tamam. Ağır.
1: Değdirmez.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Söylemedin.
1: Babayı yeni uyuttuk. Aklım gitti bir anda.
0: Hala söylemiyorsun.
1: Tamam, söyleyeceğim Naci. Evine hoş geldin Naci.
0: Evimize.
1: Evimize.
0: Bunlar ayak altında durmasın. Ben nereye koyayım?
1: Yok, ben koyarım. İçindekileri yıkayacağım zaten. Ben hallederim onu.
0: Yok ama yıkayamazsın onların hepsini. Zaten yıkayamazsın.
1: Tamam, en azından birkaç parça işte pantolon, gömlek, ne bileyim belki pijama.
0: Safiye, bugün bizim ilk günümüz. Biz daha yeni evlendik. Sabahı zaten kaçırdık. Bari günün geri kalanını ziyan etmeyelim. Daha 16 saat oldu.
1: Tamam. O zaman Gülben'in odasına koyayım ben onları şimdilik.
0: Tamam, orada dursun o zaman.
1: Tamam. Dur bir... Ben bir bez getireyim oraya sermek için. Hemen geliyorum.

0: Hacı, havlularını getirdim sana. Bak bu el havlusu, bu yüz havlusu, bu da vücut havlusu. Yeşil seninkiler. Babanınki lacivert, benimki beyaz. Karıştırmayasın, tamam mı? Hani olur da dalgınlığına gelir, karıştırırsan hemen kirli sepetine atıyorsun, tamam mı? Anladın mı?
1: Anladım.
0: Tamam. O zaman sabunlara geçiyorum. Bak sabununu buraya koydum. Seninki yine yeşil. Poşetin de bir güzel. Elini bir güzel yıkadıktan sonra tekrar durulayıp poşetine koyarsın.
1: Başka? Zaten duş için Memduh hocalardan rica ediyorum.
0: Ay Naci, amma uzattın yani. Ben onu bir kerelik rica ettim senden. Hem o kadar uzak yere gittik. Otellerde kaldık, yollardan geldik. Size ev aldığıma şükredin.
1: Şükürler olsun.
0: Neyse tamam, bölme beni. Herkesin banyo günü ayrı. Özel bir durum olmadıkça 4 kereyi geçmiyoruz haftada.
1: Aa, 4 gün biraz fazla değil mi Sofya? Tamam, sormadım, farz et.
0: Çamaşırların kirlendiğinde bana getiriyorsun, ben yıkıyorum.
1: Ben o erkeklerden değilim biliyorsun.
0: Ben de o kadınlardan değilim Naci, biliyorsun.
1: Safiye, mutfağa sokmuyorsun, bari müsaade et, kendi çamaşırımı kendi...
0: Hayır, yıkayabileceğini bilsem, yapabileceğini bilsem ben zaten karışmam. Ha, bir gün öğrenirsen söz veriyorum, gıkım çıkmaz.
1: İyi neyse, çamaşır makinesi burada zaten.
0: Onunla bir işin yok, onu ben hallediyorum. Sen bir ellerini yıka, ben bir göreyim.
1: Safiye, 2-3 yaşımdan beri yapabiliyorum ben bu işi kendi başıma.
0: Nasıl bir eziyet diyorsun değil mi bu? Şimdiden pişman oldun herhalde.
1: Ona senin bile gücün yetmez Safiye. Şimdi dışarı çıkarsan her ellerimi yıkayacağım. Yani Safiye, bu kadarcık mahremiyetim olacak herhalde değil mi?
0: Tamam, tamam. Yeşiller senin, unutmayasın.
1: Tamam.

0: Ne güzel çalıyorsun Hikmet amca. Ellerine sağlık. Benim klarnetim de burada. İster misin? Eşlik edeyim mi?
1: İstemem. Canım sıkılıyor çok. Nerede o?
0: Kim? Hal mı?
1: Değil. O kızla biliyorum onu. Onunla değilse öbürüyledir hep. Benle bir şey yapmak istemiyor.
2: Baba kahve yaptım çok güzel. Hadi içelim birlikte.
1: İstemem. Siz baş başa için ben ayak altında dolanmayayım.
2: Aa baba, o nasıl laf öyle?
1: Aradın beni hiç?
2: Kim, Han mı?
1: Canım sıkılıyor. Şu hale bak. Güya yeni evlisiniz. Balayı yapacağınıza yaşlı bakıyorsunuz. Başımda durmak zorunda değilsiniz. Ben başımın çaresine bakabilirim.
2: Baba sen niye öyle diyorsun? Sen bizim başımızın tacısın. Kahveni alsaydın bari. Allah Allah. Eve geldiğinden beri böyle canı sıkkın. Nesi var ki acaba ya? Sen de ne kadar duyarlısın Naci böyle. İçin gitti vallahi, yazık.
0: Özür dilerim Safiye.
2: Ne oldu, uykun mu geldi senin öğlen vakti?
0: Uyumadım ya hiç. Aslında ben biraz uyusam iyi olur galiba.
2: Olmaz. Yani şey, azıcık bir işim kaldı. Bir yarım saat daha sabret, olmaz mı?
0: Ben zaten Gülben'in odasını kastettim Safiye. Yani korkma.
2: Ha. Yok, olmaz.
0: Neden?
2: Ayrı odalarda uyuyamayız. Nasıl başlarsa öyle gider. O yüzden olmaz. Benim odamda kalacağız. Ama bana birazcık izin ver, birkaç işim kaldı.
0: Senin odanda?
2: Ay, bağır bağır, karşı taraf duymadı. Sessiz söyle.
0: Emin misin Safiye?
2: Evet, eminim. Birkaç işim kaldı sadece. Sen bana yardım edersen hemen hallederim zaten.
0: Anlamadım. Bu taraftan.
2: Evet evet, sessiz ol Naci. Şimdi baba duyarsa konuşur durur çünkü. Hah. Şöyle yapayım şunu. Şunu da şöyle. Tamam. Dur, dikkat et. Hah. Naci, yani kusura bakma böyle olduğu için biraz... Hazırlıksız yakalandım. Yeterince şey yapamadım.
0: Yok Safiye, zaten geçici bir durum sonuçta.
2: Tamam. Ben o zaman yatak, yani çarşafı, yorganı falan getireyim de.
0: Tamam.
2: Naci, ben senin elinden gelenden çok daha fazla anlayış gösterdiğinin farkındayım. Ben de uğraşıyorum, çabalıyorum. Ama yani elimden bu kadar geliyor şu anda.
0: Safiye, ben en çok olmak istediğim yerdeyim zaten.
2: Naci, uydurma ne olur. En çok olmak istediğin yer burası mı?
0: Burası Safiye. Sesini duyabileceğim kadar yakın. Senin de.
2: Ben çarşafı, yorganı getireyim sana.

0: Ana sağ ol, iyi ki geldin. Var ya, senden başka kimse yüzünü güldüremez onun.
1: Senin de yüzün gülecekse geçerim ya. Bir taşla iki yüz güldürmüş olurum. Bir dakika, çok çabuk güldün şu an. Güldürürken düşündüremedim.
0: Ya tamam, şimdi beni boş ver.

0: onunla ilgilen. Zaten bütün gün camdan dışarı baktı masum masum. Ne olduğunu da anlatmıyor.
1: Derdini söylemeyen eve doktor girer. Yani güneş giremez. Derdini söylemeyen eve güneş giremez. Yani güneşi göremez. Camdan bakarsın bütün gün. Çok kötü bir şey.

0: Neyim var?
1: Hiçbir şey.
0: Ay.
1: Hiçbir şey.
0: Bir de hiçbir şeyim yok. Benim de yok yani. İzmit'te bir arsa var. Tapusu bende değil ama onun. Yani kalbimin tapusu var. Kalbimin tapusu bende o. Kim kalıyor biliyor musun kalbimde? Esra İkamet.
1: Çok
0: senin kalbinde kim kalıyor? Kimin üzerine kalbin?
1: Benim kalbim biliyorsun. Ama şey çıkmak istiyor. Aylardır kiralı da ödemedi zaten.
0: Çıktı o zaman. Şey de al. Yeğenim gelip hemen çık pıldı pırtını topla. Git de hatta pırtısı kalsın direkt gitsin.
1: Sen nasıl yapıyorsun mesela?
0: Neyi nasıl yapıyor?
1: Yani işte hani hemen yeni kiracı buldun ya kalbine böyle. Öteki de taşınmadı ya daha onu diyorum işte nasıl oluyor? Nasıl yani?
0: Ya şöyle. İki oda bir salon. Kalp benim. Sonunda da falan annem kalıyor böyle senin gibi bütün gün yapmam dışarı bakıyor.
1: Peki diğer odalar yani birinde Gülben diğerinde Esra mı kalıyor şey olmuyor mu? Zor olmuyor mu ya öyle kalabalık olmuyor mu?
0: Oo Gülben yok ya.
1: Yok.
0: Yok ki Gülben yok. Gülben komşum benim dünya ahiret komşum benim Gülben. Diğer odalarda siz varsınız. Sen varsın. Diğer odalarda Esra var. Han var. Yani çok iki oda ama ranzalı müstakil.
1: Hanınkinde Ceylan var sadece. Onunki böyle kapısız, penceresiz. Demir parmaklıklı. Karanlık böyle.
0: Yani iyi olmuş o zaman senin orada yaşamaman iyi olmuş.
1: Çok iyi olmuş. Çok şanslıyım ya görmüyor musun?
0: Benim aklımda ne geliyor biliyor musun? Bu şey... ya şey sen... Midye. Dolma.
1: Ha?
0: Midye dolma.
2: Evet.
0: Bana midye dolma ısmarlayalım mı?
2: Harika.
1: Bir fikir.
0: Nasıl biliyor musun? Böyle ben hiç pilavını yerim.
2: Birazcık limon sıkarı çok sever. 20 tane yer.
0: 20.
2: 30 yediğini gördüm.
0: Ben 10 yerim.
2: Gel.
0: Midyelerini size vereceğim.
1: Seni çok özleyeceğim ben biliyor musun?
0: Nasıl yan yanayken beraberken de mi özleyeceksin?
1: Uzakta özleyeceğim. Çok uzakta özleyeceğim ben seni. Esra. Ben karar verdim. Gideceğim ben sen aklıydın. Şey saklayamıyorum da zaten artık acı çektiğimi. Gücüm falan kalmadı benim. O Ceylan'la da alakası yok. Ceylan bile iyi davranabildi bana ama yani ha.
0: Ya sen onu durup dururken sevdin durup dururken. O yüzden ona katlanamadı o. Anlıyor musun? Durduğun yer nasıl biri nasıl oluyor? Durduğun yer olur mu durup dururken biri kim beni sevebilir diyor.
1: Nasıl yani?
0: Bayağı alışık değil durup dururken birbirini nasıl sevebilir diyor. Sistemi çöküyor anlatabiliyor muyum? Hata kodu veriyor. Hata error 404. Error 404 veriyor. Sistem çöktü anlat. Seni böyle tehdit aldı diyor seni.
1: Hayır şimdi ben onu böyle sebepsiz sevdim diye mi beni? Tehdit mi algılıyor beni?

0: Alışmamış gölde don olmaz. Ne olur? Balıklar donar, ezbere yüzemezler. Bak fazla sevgi nefret usandırır. Nefrete alışmış o, boğulacak sonra balıkları. Anladın mı?
1: Çok iyi anladım. Gerçekten mi?
2: Ya
1: çocuk mükemmel anlatıyor, sen nasıl anlamıyorsun acaba? Gayet iyi anlattı, ne yapsın?
2: Anladın yani.
1: Evet. Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Milyon olayı yiyecek miyiz?
1: Ha, yiyeceğiz be.
0: Ha, yiyelim.
1: Üstümü hak ettin. Sipariş vereyim telefonla.
0: Ha.
1: Sipariş. Sen de.
0: Hı?
1: İşte.
0: Ne işte ya?
1: İşte ya.
0: Rüya.
1: Ha.
0: Brezilya fönü biliyor musun?
1: Biliyorum. Oğlum şey değil mi o? Kalıcı fön.
0: Bravo, kalıcı düzlük. Ya biraz pahalı galiba. Brezilyalılara bedava. Esra'ya indirim yaparlar mı Rüya?
1: Yaparlar.
0: Ha.
1: Kıvırcık olmama rağmen bana çok iyi davrandın. Çok sağ ol.
0: Senin yerin ayrı olacak o kadar.
1: Benim yerim ayrı mı? Neden?
0: Sen de bizdensin. Biz... Sen, ben, Han, biz... Kıvırcık doğmadık, bizi kıvırdılar.
1: Kıvırdılar.
0: Ruhumuzu büktüler.
1: Büktüler.
0: İki büklüm kaldık.
1: Kaldık be.
0: Ama yan yana geldik işte, iyi oldu. Sonunda son acı bükücü olduk bak.
1: Acım bitti. Teşekkür
0: ederim. Ya ne olacak yine, ben hep bükün acım. Sen çıkıp gel ama, tamam mı? Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ya. Tamam.
3: Damat, herkes bir gün Safiye'nin yemeklerinin tadına bakacak. Hadi afiyet olsun.
2: Yani baba, artık buldun ya seyirciyi, bütün gün uğraşır durursun benimle.
3: Yok, kocanın yanında sana laf etmem, yakışık almaz. Ben sadece alışsın, çıtayı çok yükseğe koymasın, bazı geceler aç yatmayı göze alsın, hazırlıklı olsun diye söylüyorum. Başka bir amacım yok.
2: Artık hazırdır baba, sağ ol.
4: Yo ama bir kere ablamın makarnası, ama fırında olanı bak meşhurdur. Yani sen her seferinde 3 dilim yiyorsun, seni zor tutuyoruz baba.
3: Bak şuna bak. Bu da ne zaman kendi suçunu unutturmak istese ablasına şirin görünmeye çalışır böyle.
2: Ne suçu? Ne suçu neymiş?
3: Sen de demans mı başladı kızım? Otelde gece yarısı beni bırakıp kıvırcığa kaçtı ya, onu diyorum.
4: Baba ama kaçmadım dedim sana kaç defa hem de. Aşk olsun.
3: Damat, hangi yemeği seversin en çok?
5: Barbunyayla tarhana çorbası. Annem çok güzel yapardı.
3: Ya sana bir zevksiz daha. Merak etme kızım, sana çok kolay uyum sağlar bu. Ona bir barbunya yap da gece gazdan uyuyamazsın.
2: Of baba ya ama.
5: Sizin peki Hikmet amca?
3: Bende gaz yok çok şükür.
5: Yok onu demiyorum. Sizin en sevdiğiniz yemek hangisi?
3: Tereyağlı İskender. Ömer'le yerdik hep. Her karne alışında İskender yemeğe götürürdüm onu. Hepsi pek iyi. Çok özledim onu çok. Beni nasıl güldürürdü bir bilsen de hacı. Hayat doluydu. Kalem koleksiyonu vardı. Bir sürü kalem. Oğlum ne yapacaksın bu kadar kalemi derdim. Dünyayı gezeceğim. Her gittiğim yerden de sana mektup yazacağım baba derdi.
4: Baba nerede o kalemler şimdi?
3: Nerede olacak? Annen hepsini toplayıp çöpe attı.
2: Baba annem hiçbir şeyi atmazdı çöpe. İstersen ben yukarı bakarım. Bulurum belki.
3: Nasıl atmazdı ya? Neriman'ı bile çöpe atmaya kalktı.

0: Doğru mu abla?
1: Doğru tabii. Kar kıyamet. Şu aşağıdaki bidonların oraya bırakmış seni. Ablan gece yarısı kontrol etmeseydi çoktan ölmüştün sen.
0: Baba yok yere yanlış şeyler söylüyorsun. Yanlış hatırlıyorsun yani. Üzüyorsun kızı. Neriman inanma, yok öyle bir şey. Yok. Yanlış hatırlıyor baba.
1: Görüyor musun? Beni bunak yerine koyuyorlar.
0: Neriman otur, baba ilacını almadı bugün.
2: Yorma kendini abla.
1: Bizim yemekler böyledir işte. Her seferinde biri küsüp masadan kalkar.
0: Baba niye böyle bir şey söyledin kıza ya? Söylenir mi hiç ya?
3: Safi, istersen sen konuş.
1: Senin ailen nasıldı Naci? Normal insanlar mıydı yoksa bizim gibi miydi?
3: Çok iyi insanlardı Hikmet amca, sizin gibi. Benim babam da piyano çalardı.
1: Sen de erken ayrılmak zorunda kalmışsın onlardan. Benim de Ömer gibi, değil mi?
3: Maalesef. Ama Cemal Süreyya'nın dediği gibi işte. Her ölüm erken ölümdür.
1: Sen iyi bir çocuksun Naci. Umarım senin de gece eve dönerken ayakların geri geri gitmez.
3: Tam tersi. Her gece koşa koşa geleceğim evime. Çünkü Safiye bekliyor olacak beni. Nasıl koşmayayım ki?
1: Aferin oğlum. Aferin.
0: Açmadı kapısını.
1: Düğünde ne kadar güzel dans ettiniz. Gözümü sizden alamadım. Umarım tez zamanda torunumu da kucağıma alırım. Biraz mutluluk, biraz neşe saçılır bu eve. Gülben'in odası boş. Çocuk odası yaparız orayı. Zaten çocuk odası gibi bir şey. Nasıl özledim keratayı.
0: Baba ayran koyayım mı? İçer misin?
1: Bana bak Safiye. Naci'nin elbiseleri için dolabında yer ayır. Artık her şeyiniz müşterek. O oda da ikinizin odası.
0: Biz hallediyoruz baba, merak etme sen.
1: İpin ucunu elinden kaçırma Naci. Yoksa kendini çatıda hayatı sorgularken bulursun benim gibi.
0: Baba sen bugün neden böyle tatsız şeyler söylüyorsun? Ha? Yani her istediğin oldu, bak ne güzel. İki kızının da mürüvvetini gördün. Her şey istediğin gibi, yani niye mutlu olmuyorsun ki?
1: Oğlumunkini göremedim.
0: Han da mutlu baba. Niye öyle diyorsun? Gayet mutlu yani, belki hatta o da Ceylan'la...
1: Han demiyorum. Neyse, ben sizin keyfinizi kaçırmayayım, kalkayım.
3: Lütfen Hikmet amca, niye keyfimiz kaçsın? Ne güzel sohbet ediyoruz.
1: Kitap okuyacağım ben. Hadi afiyet olsun.

0: Sofya. Hayatımda yediğim en güzel makarnaydı bu.
1: Yok. O yalan, onu biliyorum da. Hayatında oturduğun en olaylı masa herhalde buydu.
0: Olur böyle şeyler aile arasında Sofya. Tamam, Neriman çok üzüldü ama... Yani sonuçta Hikmet amcayı, babasını biliyor. Olmadık hikayeler uydurması normal. Hastalık mı maalesef? Böyle.
1: Olmadık hikaye değil Onacı.
0: Nasıl? Sen kendi kardeşini...
1: Salata al istersen. Pancar falan da koydum içine. Vitamin vardır bayağı onda. Faydalı.

0: Arka sende kalacak değil mi?
1: Ya aradım konuştum ya, senin yanında kalacak.
0: Ne bileyim, işi falan çıkmaz değil mi beyefendinin?
1: Yok canım, niye çıksın?
0: Ben yerim.

0: bir adam yollayayım da senin o kapıdaki kilidi değiştirsin. O bana hiç iyi görünmedi, biraz tırt.
1: Tecrübeli sabit diyorsun yani. Ay tamam ya, belertme gözlerini, şaka yaptım. Merak etme, bir şey olmayacak. Sen kendini kollamaya bak.
0: Keşke karşıma çıksa da bir daha cesaret etse, ben de onun ağzını burnunu kırsam.
1: Han! Oğlum bak, direkt eve gideceksin değil mi?
0: Evet.
1: Bir saçmalık yapmayacaksın yani. Ağız burun kırmak yok.
0: Yok, zaten o kalıcı bir çözüm değil.
1: Han.
0: Saçmalama Ceylan. Tamam, normal sayılmam ama katil de değilim. İçin rahat olsun. Bir şey olursa seninki korkup kaçmaz değil mi?
1: Merak etme, ben onu da korurum.
0: İyi bari. Bilmiyorum, tırsar falan.
1: Bana bak, evden arayacağım seni ha, ona göre.
0: Sesimi duymadan yapamıyorsun değil mi?
1: He han, he. Yapamıyorum.
2: Oy. Şu ateşini bir daha bir ölçelim bakalım senin.
3: Sen de pek evhamlı çıktın ha. Ölçtük 3 saniye önce. 37 çıktı.
4: Evet. Al bakalım kekik çayını.
3: Ay sağ ol.
4: Vallahi nasıl içeceksin bilmiyorum. Acı biraz.
3: 1000 ton ilaca değişmem ben buna ha. Bir içerim ben onu. Hop kalkarım ayağa şimdi. Ah bayramdır. Merak ediyor beni. Ay diyorum iyiyim, gerek yok gelmene, dakika başı yok. İkna olmuyor, illa görecek.
4: Neriman.

0: Ne oldu? Kızdılar sana değil mi? Halbuki söyledim, ben yaptım, benim yüzümden oldu dedim abine ama dinlemedi beni herhalde.
1: Burada biraz sizinle oturabilir miyim?
0: Tabii ki, geç. Süterlik diyelim sana.

0: Hoş geldin kızım. Geç, buyur otur.
1: Gel kuzum, gel. Rahatsız ettim ama biraz ev soğuktu bizim. Üşüdüm.
0: Ne oldu, kalorifer mi bozuldu?
1: Evet, kalorifer bozulmuş. Aslında ablamlara giderdim ama onlar da yoklar. Biliyorsunuz zaten, o yüzden... yarın bakacaklarmış ama kalorifere ben azıcık ısınayım, zaten giderim.
2: Olur tabii, saçmalama, iyi ki geldin.
0: Babanı da alıp gelseydin kızım. Soğuk havada üşümesin, hastalanmasın adamcağız.
1: Yok, o iyi.
3: Neriman. Ne oldu kuzum?
1: Üşüyorum da biraz.
3: Ne yapalım, dur. Şunu ben örteyim sana. Gel, gel örteyim.

0: Ege. Sen hadi Neriman'a bir bardak çay getir, içiyor ısınsın.
1: Benim canım. Üşümüş.

0: Biliyorum. Çık hadi, korkma, bir şey yapmayacağım.
1: Ben söz veremeyeceğim.
0: Neden bu kadar bekledin? Ha? Madem çocukluğunda zarar gördün benden, neden o kadar zaman durdun? Neden şimdi?
1: O zaman yoksa ama şimdi kaybedecek çok şeyim var.
0: Benim hep ailem vardı.
1: Ailem vardı ama sen yoktun. Kaçmıştın. Onlar umurunda bile değildi. Ablana o kadar acıyordum ki hatta. Gideyim ben yardım edeyim şu kıza bile diyordum. Tuttum ama kendimi. Ama şimdi umurundalar değil mi? Baban falan. Artık nefret etmiyorsun ondan.
0: Sen nereden biliyorsun bunları?
1: Sen de biliyordun. Ve bile bile yaptın.
0: Neyi ya? Neyi? Allah kahretsin. Neyi?
1: Geceleri nasıl uyudun? Babanın yüzüne nasıl baktın mesela? Aa, iyi insan lafının üstüne ararmış.
0: Ne demek o? O kim?
1: Açmam lazım yoksa kırılır. Alo? Efendim baba? İyiyim babacığım. Sağlığına duacıyım. Sen nasılsın? Keyfin yerinde mi? Gene üzmediler seni değil mi?
2: Üzüyorlar ama bilerek yapmıyorlar. Bunların da bir suçu yok. Keşke gelip beni alsan Ömer. Kimse görmeden seni görebilsem. Çok özledim oğlum. Burada çok yalnızım. Artık böyle yaşamak istemiyorum. Keşke seninle hep beraber olabilsek Ömer.
3: Gerçi bilseler izin vermezler.
1: Kim izin vermez baba?
3: Onlar.
1: Handa mı? O mutlu olmanı ister ama istemez mi?
2: İster ama kıskanır seni.
3: Onlar seni öldü biliyorlar.
2: Söylersem üzülürler.
1: Ama onlar kardeşlerim benim baba.
2: Olmaz. Bilmemeleri gerek.
1: Peki baba, ne yapalım? Madem aralarına almayacaklar beni. Yarın dediğim yerde buluşacağız ama değil mi? Geleceksin.
2: Geleceğim.
3: Seni çok seviyorum oğlum.
1: Ben de seni baba. En çok beni seviyormuş, öyle dedi bu. İlk göz ağrısıyım sonuçta. İlkler unutulmuyor. Bozulmuyorsun değil mi? Bozulma, bozulma. Gel bir sarılayım kardeşime be.
0: Öldüreceğim seni.
1: Bir insan kardeşinin canına kıyar mı?
0: Öldüreceğim!

0: diyorsun?
1: Beri örüyorum Naci. Bizim Neriman'a. O hep üşür. Demir eksikliği de yok ama hep bir üşür böyle. Neriman, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin biraz daha?
2: Sağ ol abla.
1: Aa, bak sürpriz yapacaktım. Duydu Bere'yi. Sürprizi de kaçtı. Neyse artık olsun.
2: Ondan demedim. Hayatımı kurtarmışsın ya. Gülben ablam hep diyordu da. Ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Hiçbir şeyi çöpe atmaya kıyamayan annem. Beni kendi çocuğunu atabilmesi aslında komik.
0: Neriman bak bu gerçek değil. Biz seninle endişelenme diye söylemedik. Baban...
2: Çok sağ olun, çok iyisiniz siz. Ama ben babamı tanıyorum. İyi geceler size.
1: Neriman, kardeşim şey diyeceğim sana. Sen çok güzel bir bebektin, biliyor musun? Hadi gel senin şu... Bebeklik fotoğraflarına bakalım. Naci albümleri merak ediyordu.
2: Yok yok abla, sağ ol. Başka zaman bakarız. Onları dağıtmadıysa annem.
0: Safiye. Ne kadar şanslılarmış sana sahip oldukları için. Ben ne kadar şanslıyım. Uykun geldi mi?
1: Yoo, senin geldi mi? Yine mi? Aa, ne mayışıksın sen de ya Naci. Benim gelmedi.
0: Tamam, uyumasak da konuşuruz. Ben artık uzanmam lazım benim.
1: Ha, tamam. Şey, kitap okursun belki.
0: Hı.
1: Tamam. Örgümü ben bir toparlayayım da.

0: Aa, Safiye bu ne? Bu benim değil.
1: Ha şey, ben aldırdım onu. Yıkadım, ütüledim, bir güzel koydum öyle. Valizini açamayınca. Sevdin mi?
0: Çok güzel Safiye. Sağ ol.
1: Tamam, o zaman ben çıkayım. Sen giyin.
0: Olur.
1: Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, dişlerimi fırçalayayım.

0: dişlerini fırçalamadın. İstersen fırçala, çürümesin sonra.
1: Fırçaladım Safiye.
0: Ha, ben görmedim de ne zaman fırçaladın?
1: Çaydan sonra, kusura bakma, haber veremedim.
0: İyi tamam, peki o zaman.

0: Havasız mı acaba? Camı açayım mı biraz havalansın? Üşür müsün?
1: Safiye, sabahtan beri havalandırıyorsun ya. Gerek yok, kalsın öyle.
0: Tamam. Yatayım o zaman ben.

0: O zaman kapatıyorum ışığı.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.
2: Safiye. Bana döner misin? Yüzünü göreyim hiç olmazsa.
0: Tamam. Gerçi karanlık nasıl göreceksin ki yüzümü?
2: Karanlıkta yüzünü göremesem de elim elini buluyor bak. Rüyamda görüşürüz Safiye.
0: Görüşürüz.

0: Günaydın.
1: Naci, uyumadın mı sen?
0: Tam tersi, hayatımın en güzel uykusunu uyudum. Senin nefesinin sesini dinleyerek.
1: Ben de hiç uyumadım. Bütün gece böyle beni izledin sandım.
0: Ha, onu da bu gece yapacağım.
1: Naci, uydurma Allah aşkına. Sen de hiç bu fırsatı kaçırmıyorsun. Sen bir kere uykuya dayanamazsın. Gözlerini açık tutamazsın o kadar.
0: Baktığım sensen, o gözler hiç kapanmaz. Merak etme.
1: Uyu bir güzel, uyu. Birbirimize bir şeyleri ispat etmemize gerek yok. Biz ispatları çoktan geçtik zaten.
0: İspatları da, engelleri de. Bu yüzden bu sabahın kıymetini çok iyi biliyorum Safiye. Hep bileceğim.
1: Ay, saat kaç olmuş? Babaya kahvaltı hazırlamam lazım, bekler.

0: Kalkmıyor musun?
1: Kalkarım Naci, acele etme. Yavaş yavaş, başım dönmesin.

0: Sağ ol.
1: Bu 4 seferlik duş akımdan birini bugün kullanabilir miyim?
0: Ha, tabii tabii. Sen al duşunu git al rahat rahat.
1: Safiye. Bu telaş sana çok yakışıyor. Geceliğinde.

0: Böyle açı açına gidiyorsun. Keşke bir kahvaltı hazırlasaydım Naci.
1: Vaktim yok Safi. Dükkanı açacağım da. Yarın yaparız kahvaltı. Gelirken bir şey istiyor musun benden?
2: Günaydın.
1: Günaydın. Akşam göremedik seni.
2: İlk günden kalabalık etmeyeyim dedim. Abla, ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun?
1: Ha, ben halledeceğim onu. Sen geç kalma.
2: Sen rahat ol ya. Ben hallederim. Şimdi ilk günden sana vazife yüklemeyelim.
1: Vazife mi? Yok, vazife olmaz. Seve seve yaparım.
2: Öyle mi? O zaman 4 şişe çamaşır suyunu not al şimdiden.
0: Ben akşama yemek yapacağım. Geliyorsun. Çok istiyorsan Ceylan'ı da çağır.
2: Bakarız.
0: Ne demek bakarız? Ona göre yapacağım yemeği.
2: Tamam abla, zaten keyfim yok.
0: Allah Allah. Hayırdır, ne oldu? Yine mi kavga ettiniz yoksa? Hay, ben de anlamıyorum yani bunu. Neyi paylaşamıyorsunuz? Medeni insanlarız hepimiz. Bu hırgür, bu yaşta, yani bu iletişimsizlik falan hiç anlayabildiğim şeyler değil. Oturun doğru düzgün, konuşun, çözün yani sıkıntınız neyse. Hayret bir şey, hiç anlamıyorum.
2: Değil mi? Ama işte herkes sizin kadar nezih olamıyor maalesef.
0: Onu görüyoruz zaten. Aa Naci, ben sana anahtar verecektim. Dur bekle, onu getireyim hemen.
1: Bir ara konuşmamız lazım.
2: Hangi konuda?
1: Sonra.
0: Al bunu sen. Cebinde dursun, ben seni her defasında karşılarım tabii ki ama ne olur ne olmaz.
1: Sağ ol Safi.
0: Ne oldu, alındın mı? Seni de karşılarım.
1: Neyse Safiye, gelirken ne istiyorsun? Ekmek, yoğurt.
0: Yok yok, hiçbir şey istemem. Bayram hepsini hallediyor. Sen kendin gel yeter.
1: Kaç kere hayalini kurmuştum ama hiç bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim.
0: Neyin?
1: Senin beni işe uğurlamanı.

0: Konuşalım hadi. Nedir mesele? Seni dinliyorum. Kızacağım bir şey mi? Çekinme, söyle. Odamda duş mu almak istiyorsun yine? Ablam izin vermedi tabii aşağıda almana. Vallahi kusura bakma ama olmaz. Ya yüz göz olmayalım hemen. Siz karı koca aranızda halledin bu meseleyi.
1: Hanım. Atak geçirdim.
0: Ne zaman?
1: Otelde gece.
0: Strese girdin tabii şimdi. Koşturdun ettin o kadar. Heyecanlandın. Araba kullandın bütün gün. Normal yani. Ondan değildir. Ben ondan olacağını düşünmüyorum hiç. İlgisi yoktur. Ben bile atak geçirecektim neredeyse babam ortadan kaybolduğunda.
1: En mutlu günümdü. Hiç sıkıntım, stresim falan da yoktu.
0: Tamam. Merak etme. Sen çok iyi görünüyorsun. Doktor demişti arada bir tekrar edebilir diye.
1: Doktor bir daha olursa iyi işaret değil demişti. Sana söylemeyecektim. Doktora gidecektim ama o nasıl olsa seni arar diye. Ben söyleyeyim diye düşündüm. Böylesi daha iyi olur galiba.
0: İyi düşünmüşsün. Tamam, kaygılanacak bir şey yok. Ablam yanında mıydı bu olduğunda?
1: Yanımdaydı ama belli etmedim.
0: Demek ki küçük bir şeydi.
1: Öyle hissettirmedi. Kolum uyuştu. Kullanamadım yani. İlk başta da böyle olmuştu, ilk başladığı zaman.
0: Neyse tamam, ben götürürüm seni doktora. Merak etme. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Özellikle ablama.
1: Öyle bir şey yapabilir miyim? Kıyabilir miyim ona?
0: Ya aptal aptal konuşma. Kıyılacak bir durum yok zaten.

Topla kendini, sağlam dur biraz. İyisin sen, hiçbir şeyin yok. İlla istiyorsan götürürüm ben seni, doktora bakar. Ama endişelenme, tamam mı? Tamam mı? Damat Bey.

0: korktun? Yoksa hiç senin yapabileceğin bir şey değil.
1: Ne?
0: Samimi olmak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Size yemin ederim, kara vebanın bizden aldığı her anne, kız, baba ve oğlun intikamı alınacaktır. Topraklarımıza bu laneti getiren cadı kraliçedir. Onun ölmesiyle huzura kavuşacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Kalbi tamamen durana kadar yok olmayacaktır. İçinizdeki korkuyu öldürün. Bu işin geri dönüşü yok. Zaten geri dönecek bir şey de yok.

0: O ses nedir Dolun?
1: Aramızda eksenler var.
2: Burası ölüm kokuyor.
3: Aklını başına topla.
4: Yakın durun.
5: Bu o.
6: Neypetantop.
5: Kraliçe.
6: Neypetantop.
0: Geri çekilin. Demir ve ateşle. Demir ve ateşle.
7: Kaldır.
0: Dolun.
3: Kraliçe.

0: seni özledim.
1: Sen gerçek değilsin. Olamazsın.

Fareler gibi çoğalıyorsunuz. Taş üstüne taş koyup sonra da kendi pisliğinizle yaşıyorsunuz. Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Vebayı bu yüzden yarattım. Her biriniz bu yüzden ölmek zorunda. Demir ve ateşle.

0: Demir. Ve ateşle.
1: Sevdiğin herkes ölmüş. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun sen.
0: Bugün ikimiz de öleceğiz.

Seni yaşamla lanetliyorum. Huzur nedir bilmeyeceksin. Sonsuza dek yalnız dolaşacaksın. Asla ölmeyeceksin.

0: Son cadı avcısı.
1: Teşekkürler.
2: Affedersiniz.

0: Hey.
1: Dikkat etsene.
2: Affedersin, benim hatam.
1: Affedersiniz.
0: Cadı avcısısın.
2: Evet.
0: Ben bir şey yapmadım.
2: Şuna bir bakalım.
0: Neye bakalım?
2: Hadi.
3: Bayanlar baylar, lütfen sakin.
2: Neyse ki ıslatmamışsın. Uzun zamandır bunları arıyoruz. Bunlar eski çağlardan kalma. Hava durumunu değiştirebilirler. Yağmur, rüzgar, soğuk, sıcak. Sen de çantana sokuşturmuşsun. 12 bin metrede fırtınayla sıcak, nemli havayı birleştirirsen ne olur biliyor musun? Temel bilim. İnanılmaz. Cadılar nasıl bir güce sahip olduklarını hiç anlamıyorum.

0: Tanrım.
1: Beni cadı konseyine mi teslim edeceksin?
2: Hayır.
1: Öldürecek misin?
2: Öldürmek mi? Ben senin ölmene engel olmaya çalışıyorum. New York'un keyfini çıkar.
3: Beyefendi, kemer ikazı yanıyor. Lütfen yerinize oturun.
2: Benim adım Calder.
3: Yerine oturman gerekiyor Calder.
2: Sefrao'da geçirdiğin çocukluğunu dinlemek isterim.
3: Nereden bildin? Aksanımı yıllar önce düzelttim.
2: Çok insanla tanıştım. İnsan neleri fark ediyor şaşarsın.
4: Cadılar aramızda gizlice yaşıyor. Büyüleri çok eski bir ırktan geliyor. Sulandırılmış, yarısı unutulmuş ama yine de çok tehlikeli. Yüzyıllar süren bir savaştan sonra nihayet barış sağlandı. Bir tek kurala uydukları takdirde cadıların yaşamasına ve kendi kendilerini yönetmesine izin verilecekti. Büyülerini asla insanlar üzerinde kullanmama şarttı. Ama barış kırılgandır. Eski günleri, cadı kraliçe dönemine özleyenler de var. Calder bunlarla uğraşıyor. 800 yıl boyunca balta ve haça hizmet etti. Birlikte nöbet tuttuk ve barışı koruduk.
5: Ya, kusura bakmayın peder olan, kendisi toplantıdaymış.
4: Heh. Toplantı bitti. Ben balta ve haça çok farklı bir şekilde hizmet ediyorum. Ben 36 dolanım. Calder'in tarihini yazıyorum. Onun asistanıyım. Günah çıkarttığı kişiyim ve dostu olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman mefunum yok.
2: Tabii ki var ama seninkinden farklı.
4: Görevi başardın mı? İklim yazmalarını sorunsuz elde ettin mi?
2: Sana verdiğim tablete ne oldu?
4: İade ettim. Herkes senin kadar kolay adapte
2: olamıyor. Kağıt geçmişte kaldı.
4: Ama üzerine kayıt aldığım çok faydalı bir nesne. Yine Ludwig konusuna mı bakıyoruz?
2: Bugün biraz duygusalım.
4: Emekliliğim. Onun için geldin.
2: Birlikte iyi çalıştık. Pek çok cadı yuvasını dağıttık. Bırakmaya gerçekten kararlı mısın? Daha sadece 50 yıl oldu. Tam da sana alışıyordum.
4: Oh, o kadar olmuş mu?
2: Seni özleyeceğim ufaklık.
4: Bu Waterman 402.
2: Baş harflerini yazdırdım.
4: Çok değerli.
2: Değeri biraz düşmüş olabilir.
4: Benim gözümde değil.
2: Bunu düşün. Kalem yine de sende kalabilir.
4: Halefimi seveceksin. Benden daha modern biri.
2: Ettiğin yemin ne olacak?
4: Yanında ölümü göze alacağıma yemin ettim. Evrilene kadar çalışacağıma değil.
2: Senden önce 35 dolun geldi. Bir tek senin tavsiyelerini dinledim.
4: Uymamak için.
2: Ama hep dinledim.
4: Sen de emekli olsan ne olurdu peki? Mesela bir sonraki görevin, son görevin olsa?
2: Ama olmayacak.
4: Nedenmiş o?
2: Şikayet etmiyorum. Uyandığım her gün dünya biraz daha rahat olur.
4: Calder, hayatı benim aklımın alamayacağı kadar uzun tat. Ama gerçekten yaşayalı çok uzun zamanlı oluyor. Bu dünyadaki kısa ömrümüzün en güzel kısımlarını kaçırıyorsun. Paylaşmayı, güvenecek birini bulmayı.
2: Sana güveniyorum.
4: Biraz daha alımlı biri de belki. Seninki kadar uzun ve zengin bir hayatım olmadığını biliyorum. Ama fonda ay ışığı sonatı eşliğinde geçip giden hosteslerden fazlası olduğunu biliyorum.
2: Sen hostesler hakkında ne biliyorsun ki?
4: Ben doğuştan rahip değilim. Hadi biraz çalışalım. Sıkıcı olduğunu da biliyorum ama baştan başlayalım.

0: Söylemeye bile gerek yok. Ama çok faydalı hizmetlerin oldu. Yarın Calder'la karşılaştığımda soğukkanlı davranacağım, değil mi? Ayin bitene kadar kahve yok.
1: Tarzın çok önemli değil. Nasıl olsa her şekilde dalga geçecek. Ama sana bir şey olmaz. Beni asıl Calder endişelendiriyor.
0: Calder için mi endişeleniyorsun?
1: Balta ve haçın büyükleri ona ne diyor biliyor musun?
0: Ona silah diyorlar.
1: Raporlarımda tek görmek istedikleri sayılar. Kaç cadıyı mahkum ettiğimi, kaç tanesinin kanunları çiğnediği için öldürüldüğünü...
0: Peki suçlayabilir misin? Yaptığı iş çok önemli.
1: Doğru, tabii. Ama o sadece bir silah değil. Gerçekleri bilenler sorumluluğunu da üstleniyor. Şimdi ne olursa olsun onu kollayacağına bana söz ver.
0: Tabii ki. Benim işim bu.
2: Taksi!

0: Alo.
1: Caller. 36. Doğulun dün gece huzur içinde vefat etti. Tören yarın yapılacak. Başın sağ olsun.
2: Senden önce 36 kişi Doğulan adını aldı. 37. olmaya layık mısın?
3: Olduğuma tanıklık ederim.
2: Kardeşimiz Calder'a her durumda hizmet etmeye söz veriyor musun? Onu en az kendisi kadar iyi tanımaya.
3: Söz veriyorum.

0: Demek yeni eleman sensin.
1: Daha önce tanışmıştık aslında. Uzun zaman önce.
0: Şu köşe taşını görüyor musun? Burası da mısır tarlasıyken o taşı yerleştirmelerini seyrettim. Uzun zaman önce öyle olur.
1: 37. Dolun olarak kendimi ve sadakatimi sana sunuyorum. Görevlerimi yerine getirirken sana yardım edeceğime yemin ederim.
0: Bu şehri yaparlarken inşaat işçileri yerin 20 metre altında bir toplu mezar keşfetti. İçinde binlerce unutulmuş köle vardı. Ne yaptılar biliyor musun?
1: Hayır.
0: Deliği kapatıp inşaata devam ettiler. Kötülüğün gölgesi her yerde.
1: Sana yeni kredi kartları, yeni pasaport ve yeni bir kimlik veriyorum.
0: Eskisine alışmıştım.
1: Şey, onun günü geçmiş. Artık küresel veri tabanları, kameralar, akıllı telefonlar ve konum takipleri var. Dünya değişiyor.
0: Sadece yüzeyde.
1: Evet, ama dikkat çekmemek çok önemli değil mi?
0: Hı hı.
1: Ah. Ha neyse, en azından kırmızı değilmiş. Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?
0: İnsanların yaşlandığını, emekli olduğunu ve öldüğünü gördüm. Ama nadiren aynı günde.
1: Masasında bulundu.

0: Ne arıyoruz?
1: Bir bölgede büyü olduğunu nasıl anlarız?
0: Cadıların büyüsü dört elementten gelir. Ateş, su, toprak ve hava. Doğru simyayı uygulayınca varlığı ortaya çıkar.

0: Burada büyü yok.
1: Emin olmak istedim. Pencere açık değildi. Şu içeri nasıl girmiş? Bir tane bir şey ifade etmez. İki tesadüftür. Üç, bela var demektir.

0: Ne?
1: Onu cadılar öldürdü.
0: Balta ve haç tarihinde hiçbir dolun öldürün demişti.
1: Bırakmak ister misin?
0: Hayır. Ama zam istiyorum. Bu savaş ilanı demek. Bunu kim yapmış olabilir?
1: Her şeyi normal göstermek için gizleme büyüsü yapılmış. Bir şey arıyorlarmış. Anlamamızı istememişler. Element büyüsü tarafsızdır. Kökleri gibi o da ne iyi ne de kötüdür. Ama bu farklı. Bu kara büyü. Kötülüğün ötesinde. Onu sandalyeye bağlamışlar. Ölüm.
0: Bu da büyünün parçası mı?
1: Dün gece o ölmeden önce buradaydın, değil mi?
0: Evet.
1: Ellerini göster. Şimdi.
0: Cadılar evimizi yaktığında ben daha 5 yaşındaydım. Ailem orada öldü. Ama sen alevlerin içinden geçip beni bir battaniyeye sardın ve ikinci kattan atladın. Kemiklerin kırıldı. Daha önce tanıştığımızı söylemiştim. Eğer hatırlamıyorsan referans olarak...
1: Hayır. Hatırlıyorum.
0: Cadıları yakalayıp onları adalete teslim ettin.

0: Hayatım boyunca sana yardım edecek fırsatı bekledim.
1: İşte sana fırsat. Bunu yapan cadıları yakalamama yardım edebilir misin?
0: Bir silahımın ya da çekicimin falan olması gerekmez mi?
1: Derin nefes al, kendini merkeze al.
0: Evet, tabii. Büyüye karşı gelmek için zihin açıklığı gerekir.
1: Max 14. seviye cadıdır. Yapabileceğim bir şey yok. Sakin olmaya bak.
2: Ücretsiz numune ister misin peki?
0: Teşekkürler.
1: Ben olsam iki kere düşünürdüm.
3: $10,000 veremem.
4: Bu parayla sağladıkları Epsu'nun gücünü biliyorsun. Evet. İşleri iyi gitmiyor mu yoksa?
3: Evet, evet. Dükkan kapalı Max.

0: Kalver, uzun zaman oldu. Zihni değiştiren böcek satmak yasa dışı değil.
1: İnsanlar da kullanırsan yasa dışı. Keklere koyuyorlar.
0: Farkında değilim.
2: Bunu fark ettin mi?
0: Siyah banotu. Hem çok nadir hem de yasak. Bunu nekromansi de kullanırlar. Kara büyü. Böyle kötü şeylere bulaşmadım biliyorsun.
2: Max, bu yollara başvurmayacak kadar akıllısın. Bana ne kadar çok yalan söylediğini aklın almaz.
1: Tarihteki herkesten daha çok
0: bilebiliriz. Yapma Calder. Bu otu kullanan kişi senden korkmuyor. Bu da beni korkutuyor.
2: Seni korkuttuğumdan çok mu?
3: Max.
0: Beni görmeye gelen adamın cildinde bir koku vardı. Sarımsağı andıran ama başka bir şey.
2: Arsenik. Başka bir şey?
0: Ve çürümüş yaban elması.
2: Teşekkür ederim Max.
0: Dikkatli ol.
2: Uyum değil.
0: Sen değil, o.
1: Şey, bunlardan bir sonuca vardın mı?
2: Sen varmadın mı?
1: Hayır.
2: Arsenik iç savaşta mumyalamak için kullanılırdı. Dolunu öldüren kişi eskiden cenaze evi olarak kullanılan bir yerde kalıyor olabilir. Yaban elması ağacı olanını bulmalıyız.
1: Bu ne için?
2: Taksi için. Bundan sonra olacaklara hazır değilsin.
1: Ha, tabii. Fatura da isterim.

Annen sana ağaçlardan şeker almamanı söylemedi mi? Evine git, ufaklık.

0: Git buradan.
1: Korkma.
0: Benden uzak dur.
1: Korkma.
0: Hemen uzaklaş benden.
1: Sana bir şey yapmayacağım.
0: Git.

0: olamaz.
1: Dolun öldürdün. Neden?
2: Dolun da kim ya? Öyle birini hayatımda görmedim.
3: Yeni kalemimi beğendin galiba. He?

0: konsey önündeki ilk infazımın bizden birine karşı işlenmiş bir suç olacağı hiç aklıma gelmezdi. Elik Lamasnil.
1: Merhaba peder. Oo, iyi birine benziyorsun. Zevk sahibi biri. Ben hiç...
0: Lütfen beni küçümseme. Sonra günah çıkartırım.

0: Konsey sizi kabul edecek. Balta ve Haç'ın 37. dolanı.
1: Barış devam ediyor.
2: Barış devam ediyor. Elik Lamansnail'ı yargılamanız için size getirdim. Suçu 36. dolunu öldürmek. Suçlanan kişinin meskeninde bu delil bulundu.
3: Bulunmak mı? Hadi ama. Bu ne böyle? 80'lerin berbat gruplarına benziyorsunuz. Şu saçlara bakın.
0: Yargılanacaksın.
3: Vıdı vıdı vıdı. Evet. Büyük dedemin dedesinin kraliçenin hizmetinde olduğunu biliyor musun? Kraliçe. Sizler korkak bürokratlarsınız. Bu konseyin otoritesini kabul etmiyorum. Kanunlarınıza da saygı duymuyorum.
0: Kanunların amacı büyüyü kontrol altında tutmaktır. Bir savaş daha çıkmıyorsa bu konseyin çabaları sayesindedir.
3: Onlar ölmez. Yaptığımla gurur duyuyorum. Rahibinizi öldürdüm ve yaralı bir hayvan gibi bütün kanını akıttım.
4: Ya da rahip ve dostum gibi.
0: Calder.
3: Hadi be, yine mi bu adam?
4: Onu sorgulamadan mı yargılayacağız? Kimle birlikte çalıştığını soran oldu mu?
0: Tılsımların üçlüsü kartı yok. Bu yalnız çalışıyor demektir.
4: Kartlar yanılıyor. Bu adam şekil değiştirme büyüsü yaptı. Bu büyünün yapıldığını 800 yıldır görmüyorum. Cadı kraliçe zamanından beri.
0: Cadı kraliçe öleli çok oluyor. Büyüsünün ortaya çıkması imkansız.
4: İmkansız mı?
0: İmkansız.
2: Şehrin altını
0: yeter.
2: Üstüne getirebilirsiniz.
0: Yasa dışı büyü yapmak ve insan
2: elinizde
0: kurban etmek var. Suçlarından ceza.
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Elik Lemansnir.
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Bu odanın altındaki
3: ben
0: taş yatağına hapsolmaktır.
3: Ben buyum. Beni değiştiremezsiniz.
0: Kahnebiç.
3: Size çok da saygı duymuyorum.
0: Götür.
3: Kanunlarınıza hiç.
4: Bir daha gününüzü görmeyeceksin.
3: Calder, beni şimdilik hapsedebilirsin. Ama hepimizi birden hapsedemezsiniz.

0: Oni.
1: Merhaba ufaklık.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba peder.
1: Hala bizim nesin eski dostum?
2: Yaşıyor mu?
1: Ucu ucuna. Lanetlenmiş.
2: Peki nasıl?
1: Muska maliye.
2: Veba sineği.

0: 13. yüzyıl kara büyüsü. Kraliçenin ağacından yaratıldılar değil mi?
1: Doğru.
0: Neden basitçi öldürmemişler?
1: Onu sorgulamak istemişler. Veba sineği içine girerse iradeni kırar. Katiller neyi öğrenmek istiyorsa söylemiştir. Ama neyi öğrenmek istediklerini bilmiyoruz.
0: İyileşmiyor.
1: Laneti kaldırmazsak iyileşemez. Bunun tek çaresi de bunu yapan cadıyı öldürmek. Elike emir veren kişi. Dolunun en fazla 2 günü var. Dayan benim için.

0: ölüm. Bu Dolan'dan bir mesaj, katilden değil. Ölümünü hatırla. Ölümünü hatırla.
1: Anlamı ne?
0: Ölümümü hatırlamamın bir tek yolu var. Büyü.
2: Merhaba Chloe.
3: Sadece bir içkim kaldı. Siz iyi misiniz? Eğleniyor musunuz beyler?
4: Benimle aşk içkisi iç.
3: Hayır, bu gece aşk aramıyorum. İyi misiniz?

0: Ah hadi ama Miranda, sen de mi?
1: Olmadan önce bilemez misin? Orada öyle sakin sakin durmuş. Sonra birden bam, kafanı keser bir çuvala koyarmış.
0: Bu dadıların çocuklara uslu durmaları için anlattığı bir masal.
1: Chloe, gitmelisin.
0: Miranda. Miranda. Kurallara uyuyoruz. Burada insan yok.
2: Güzel yermiş.
0: Teşekkürler.
2: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
0: Bu ne aldığına bağlı.
2: Bir hatıra.
0: $500.
2: Anlaştık.
0: 100 mü dedim ben? Şey, aslında ben 5000 demek istemiştim. Öyle çıkıverdi.
2: 5000 öyle mi
0: evet,
2: demek istedin?
0: Evet, 5000 demek istedim.
2: Kabul.
0: $50,000.
2: Başlayalım mı?
0: Bak ne diyeceğim, hayır. Fikrimi değiştirdim. Kapalıyız.
2: Korku iksiri. Seni korkutan ne olabilir acaba?
0: Kalabalığa konuşmak.
2: Beni ne korkutur biliyor musun?
0: Aydınlat beni.
2: Hiçbir şey. Çok sıkıcı bir durum.
0: Şey, ben aslında kurallarınız olduğunu biliyorum. Ve yanlış bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Kafama silah dayamayacaksan lütfen git buradan.
2: Haklısın. Kurallarımız var. Ama buradan da gitmiyorum.
0: Hafıza iksirini ne yapacaksın ki? Bir cadının mı peşindesin?
2: Eski bir dostuma yardım ediyorum.

0: Sana küçük bir uyarı. Hatıranda yaralanırsan, burada da yaralanırsın. Yani diyelim ki orada ölürsen, burada da ölürsün.
1: Hiçbir yerde ölemem.
0: Kendimi garantiye almak için açıklamam gerek.
1: Şerefe.

0: Ölümünü hatırla. Neyi görmemi istedin?
1: Calder! Calder! Calder! Uyan!

Merhaba çete avcısı. Bir keresinde ben de hafıza büyüsünden sonra çıkarılmıştım. Saatlerce kendime gelemedim. İnsanlar geçmişlerini fazla deşmemeli. Bazı şeylerin unutulması daha iyidir. Ah!

0: Arkadaşımı lanetledin.
1: Arkadaşım. Herkesten 5 dakika daha fazla dayandı. Canın yanmıyorsa var kavgasına girmek cesaret işi değildi. Zihninin de bedenin kadar sağlam olmaması yazık. Sana bir daha bar yok. Sana bir daha hafıza eksiri yok.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve laneti kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
0: Dur, bir geri gel.
1: Devam ediyor.
0: Hayır. Dur. Bu. Ama neden ölümümü hatırlamamı istemiyor?
1: Doğum adı Baltazar Ketola. Kullandığı isim Belial. Fin vatandaşı.
0: Elik onun adına çalışıyordu.
1: Yani Dolan'ı lanetleyen mi? Her nesile dünyayı yok etme şansı verilmeli.
2: Ama çoğumuz onun gibi değiliz. Sizinle aynıyız.
0: Bize benziyor olabilirsiniz. Ama aynı değilsiniz. Kanınızda büyü var. Çok kötü şeyler yapabilecek büyüler. Barda bize müdahale edildi.
2: Ha, evet.
0: Tekrar denemeliyim.
2: Orası benim barımdı. Ve değer verdiğim her şey öylece yanıp gitti. Ama dinle, hayatımı mahvettiğin için seni suçlamıyorum. Sadece tespit yapıyorum diyelim. Hayatımı

0: Kimin mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
1: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.
0: Hafıza eksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın Zula'sı bayağı iyidir. Mesaj atarım.
1: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
2: Kırmızı toprak.
1: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
2: Tabii ki.
0: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba. Merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.

0: Bu işte, evet. Hayır, daha çiçek açmamış.
1: Kaç tane cadı avcısı formuna üyesin? Soykırımcı, ölümsüz, faşist. Demek hakkımda böyle düşünüyorsunuz.
0: Söylesene, insanlar bizim hakkımızda ne biliyor ki? Cildimiz yeşildir, sivri uçlu şapka takarız, kötü şeyler yaparız ve Salem'de bizi yaktılar.
1: Orada olanlar yanlıştı. O kadınlar masumdu.
0: Gerçekten cadı olsalardı ne olurdu? O zaman tamam mıydı? Orada ben suçlu bulunsaydım, hiç kimse umursamayacaktı. Hem de hiç kimse.
1: Ben umursardım.
0: Fare kulağı yok. Biri almış. Yerinde de yok. Calder. Ne oldu? Ne var? Miranda. Hayır, Miranda.
2: Çok geç kaldın cadı avcısı. Çok kötü şekilde öldü. Tek başına çığlık atarak. Senin yapacağın gibi...

0: Bunu yapanı bulacaksın değil mi?
1: Belialı ben hallederim.
0: Güzel. O malzemeyi başka nereden bulacağımızı bilmiyorum.
1: Bir yer var. Ama çok zengin, çok güçlü ve tehlikeli.

0: older.
1: Sonya.
0: Denik çok meşgul. Bay Calder, geceme keyif kattınız. Oturun lütfen. Küçük dostunu nereden buldun? Yeni eskiciden mi?
2: Küçük dost mu?
0: Bu kadar acil olan nedir? Hatırlaman gereken nedir?
2: Arabasının anahtarı kayıp.
1: Borcum ne kadar?
0: Ya hiçbir şey. Birlikte içelim. Fiyatı bu.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
0: Çoğumuz olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Ama sen yaşadın. Tarihin içinden.

0: geçen adam. Napolyon'u tanıdın, Stalin'i tanıdın, Hitler'i.
1: Nostaljiye gerek yok. Günümüzde yeterince kötülük var.
0: Senden çok da farklı değillerdi. Ellerindeki güçle dünyayı değiştirdiler.
1: İnsan yaptıklarını değiştiremez.
2: Calder, bu bitkide bir tuhaflık var.

0: Baba bak, kış için güneye uçuyoruz.
1: Calder, beni dinle. Tuzağa düştün. Uyanmalısın. Cevapları burada bulamayacaksın. Ne kadar çok beklersen çıkman o kadar zor olur. Calder, Calder. Uyanmalısın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Calder, tuzağa düştün.
2: Calder, geri dön.
1: Calder, hemen uyanmazsan ikimiz de öleceğiz. Uyan artık.
3: Chloe.
2: Dinle, burası gerçek değil.
1: Calder, uyan.
4: Arabayı sokağa çek ve onu bagaja at. Cadı avcısını yenenler olarak tarihe geçeceğiz.
2: Hadi ama.
3: Dışarı. Cenaze toprağı. Kara büyü için bundan daha güçlü bir şey yok. Meliel bununla ne yapmak istiyor?
2: Kim?
3: Ölümümü hatırla. Neyi görmemi istemiyor?
2: Yapma. Lütfen. Beliel bana hiçbir şey söylemedi. Toprağı bulmasına yardım ettim. Biraz da kendimi aldım. Onda çok var. Lütfen.
3: İçki için teşekkürler.
2: Kendi türüne ihanet ettin.
5: Yeni eskicilerin neyini severim biliyor musun? İçindeki her şey eskidir.

0: Artık biliyorsun.
1: Sen rüyada gezensin.
0: Herkes bunun kara bir özelliği olduğunu bilir. Hayatım boyunca bundan saklanmaya çalıştım.
1: Sırrını anlayacağımı biliyordun ama umursamadın. Beni yine de o tuzaktan çıkardın. Çok cesurca bir hareketti. Sana bir şey göstereyim. Gel.
2: İyi geceler Max.

0: Sen türümüzün yüz karasısın.
1: Belial, başka çarem yoktu. Kauldar beni ölene kadar dövmekle tehdit etti.
0: Senin için planlarımız var.
1: Beni öldürecekti. Anla beni Belial.
0: Gölgelerin tadını çıkar.

0: Cadıların tarihi, senin tarihin.
1: Bu sensin.
0: Evet.
1: En azından gözlerin doğru.
0: Bunlar rüyada gezenler. Cadı kraliçenin en ölümcül suikastçileri. İnsanın aklına girip en değerli hatıralarına bakarlar. Sonra da onları kabusun yaparlar.
1: Tarih dersi mi veriyorsun yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
0: Rüya gezenlerin kimsenin bilmediği bir özelliği var. Hafıza iksirine ihtiyaçları yoktur. O güç içlerinde var zaten. Zihnimin içinde gömülü bir şey var. Hatırlamak zorundayım. Ve bana bir tek sen yardım edebilirsin.
1: Edemem.
0: Chloe.
1: Hayır, yapamam. Bir erkek kardeşim var. O beni... Ah, gerçekten kızdırmayı çok severdi. Hobisiydi sanki. Bir gün beni çok kızdırınca ben de... Her nasılsa aklına girdim. Ona zarar verdim. İstemeden oldu. Ama ona çok fena zarar verdim. Ben de uzaklara kaçtım.

0: Karının ve kızının isimleri neydi?
1: Helena. Elizabeth. İsimlerini uzun zamandır yüksek sesle telaffuz etmiyordum.
0: Calder, sana yardım etmek istesem de nereden başlayacağımı bilemem.
1: Bana uyan bir kelime düşün. Herhangi bir şey olabilir. Kafandaki diğer her şeyi boşalt. Sadece o kelimeye odaklan.
0: Bir kelime.
1: Kelimeyi bana da söylersen ben de odaklanabilirim. Bazen faydası oluyor. Nedir o kelime?
0: Yalnız.

0: Bu taraftan. Pederde olan. Baksana.
1: Kaldır.
0: Kim o? Dolan, dikkatli ol.
1: Başardı.
2: Cadı kraliçenin sonu.
1: Tanrı'nın adı.
0: Ele geçirildi.
1: Kaldır, yaşa. Kabusumuz bir mucizeyle sona eriyor.
0: Yardım edin. Yardım edin.
1: Onun kalbi. Bunu yok edince onu da yok etmiş olacağız.
2: Son ver Dolun kardeş.
0: Yok et onu Dolan. Hala yaşıyor. Öldür onu peder.
3: Saklamışsın.
1: Baylar, cadı kraliçe öldü.
4: En başından beri ihanet etmişler. Arkadaşına o yüzden işkence etmişler. Kalbin yerini bildiği için kraliçeyi hayata döndürecekler.
5: ...800 yıl boyunca onun dönmesini bekledik. Gurur duymalısın. Hain davamız için kendini kurban edeceksin.
6: Kaldır, Melial'ın o toprağı nereden aldığını biliyorum. Kamyonunda GPS takip cihazı var.
7: Düşündüğün gibi değil.
3: Bunun ne anlama geldiğini biliyordun ama bir şey söylemedin.
6: Balta ve haçın daha ilk görevimde dağılmasından sorumlu olmak benim suçum değil.
3: Kraliçeyi hayata döndürecekler. Ne yaptığını bilmiyorsun.
6: Bu sırrı saklayacaktım. Bunun için yemin ettim. Bu sayede kıyameti yüzlerce yıl hep sınırda bekledi. Eğer kraliçenin kalbi yok olursa senin de ölümsüzlüğünü kaybedip öleceğinden korktum.
3: Bu seçim size kalmamış.
6: İhtiyar da böyle düşünüyordu. Saldırıya uğradığı gece galiba onu yok etmeye karar vermişti. Senin için. Seni serbest bırakmak için.
3: En azından balta ve haçın silahı duruyor.
5: Kraliçeye hizmet edeceksin. Beğensen de, beğenmesen de.

0: evime git. Orada daha güvende olursun.
1: Hayır, birlikte kalacağız diye anlaşmıştık Calder.
0: Yalnız gidiyorum. Kendi insanlarıma bile güvenemezken sana nasıl güveneceğim?
1: Sen böyle biri değilsin.
0: Aynen de öyleyim.

0: Seni özledim Calder.
1: Anlamadığın şu. Türünüzün anlamadığı şu. Merhamet gösterdim. Her birinizi öldürebilirdim. Hesapladım. Yeterli zamanım vardı.
0: Şimdi farklısın. Kendine güveniyorsun.
1: Beni ölümsüz yapmamalıydım.
2: Calder, yardım etmeye geldim.
1: Chloe, sana gelme dedim.

Ölümsüzlük senin değildi. Benimdi. Sen sadece benim için taşıdın. Şu ana kadar. Ben yeniden doğdum.

Senin ırkın hep korktu. Mağaralarda saklandı. Ateşin etrafında.

yüzeyse. Her metin eksodontas. Knef askin

0: Merhaba ufaklık. Çok geç kaldığımdan korkmuştum.
1: Ha, umarım senin kadar kötü görünmüyorumdur.
0: Tamam. Seni lanetleyeni öldürdüm. Bunu al.
1: Teşekkür ederim.
0: Cadı kraliçeye döndü. Ölümsüzlüğü bana ceza olarak verdiğini sanmıştım. Ama kendini korumak için beni kullanmış.
1: Maalesef ben de biraz sorumluyum. Düşmanın sırrımızı çözemeyeceğini sanmak...
0: İleride olacakları gördüm. Ölüm. Cadı kraliçe bir veba daha gönderecek.
1: Böyle güçleri olan yuvalar yok edilmemiş miydi?
0: Artık cadıları öldürmüyoruz. Hapsediyoruz. Dünya üzerindeki en güçlü cadıları aynı yere koyduk.
1: Cadı hapishanesine.
0: Onlar da serbest kalacakları günü bekliyor. İntikam almayı bekliyorlar. Mükemmel yuvayı yarattık. Başladığım yere geri döndüm.
1: Onu bir kere yenmiştin. Bir daha yenersin. Calder. Gitmelisin. Savaşmalısın.

0: Calder.
1: Ben buna isim vermedim. Ama düşmanlarım Hexen ben dedi. Cadı katili.
0: Ben de geliyorum.
1: Anlaşmamız seni korumamdı.
0: Hayır, anlaşmamız sana yardım edersen beni korumandı.
1: Artık yara aldığımda yaralanmış oluyorum. Sana o zaman ne olacak?
0: Bak, bu umrumda değil. Bir cadının cadı avlamayacağını kim demiş?

0: Bu da ne böyle?
1: Veba ağacı, kraliçe burada. Büyü bitince sinekleri salacaklar. Fazla zamanımız yok. Yakınımda dur.
0: Calder, mahkumlar nerede? Tanrım.
1: Yakalanan bütün cadılar. Kraliçe vebayı yaymak için onların gücünü kullanıyor.
0: Nasıl?
1: Mırıltı. Hiçbir cadı bu büyüyü tek başına yapacak kadar güçlü değildir. Ama cadı kraliçe zihinlerini zincir gibi birbirine bağlıyor.
0: Onları nasıl durduracağız?
1: Her zincirde zayıf bir halka vardır.

0: Bu şeref bana ait.
1: Hayır. Yok etmemiz gereken vücudu değil.
2: Evet, haklı. Eğer rüyasında ölürse o zaman veba durur.
1: Keşke başka yolu olsaydı.
2: Döndüğümde yine burada olacaksın, değil mi? Kraliçeyle tek başına dövüşeceksin. Değil mi?
1: Artık bitmeli. Hey. Orada dikkatli ol.
2: Benim için endişeleniyorsun.
1: Aslında sana alıştım.
2: İyi avlar.
1: Sana da.

0: Nöbetçi.
1: Mahkum hücresine girene kadar durmayacak.

0: Yaralandığına dair en küçük bir işaret bile görürsen onu uyandır. Ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzağa götüreceğine söz ver.
1: Tabii ki.
2: Mırıldanma bitti.
0: Başardı.

0: Rüyada gezenler sana geçmişini gösterir. Geleceği sadece ben gösterebilirim. Başaramayacaksın ve insanlık bitecek. Bu dünyayı geri alıyorum.
1: Henüz değil.
0: Hissediyor musun ölümlülüğünü? Hayatının uçup gittiğini.

0: Baba!
1: Ölümlüsün.
0: Kalder.
1: Az kaldı.
0: Kalder.
2: Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun.

0: Sonsuz hayatın bir güzelliği daha. Seni iki kere öldüreceğim.
1: Dur!
2: Calder!
3: Şimdi.
0: Chloe.
2: Özür dilerim.
3: Kraliçemi bırak. Küçükken beni ellerinden kurtardığın o cadılar ailemi öldürmedi. Onlar ailemdi. Ama maalesef güçlerim olmadan doğdum.
0: Cadı.
3: Evet.
2: Hayır! Hayır!
3: Gel buraya.

Rüyada gezen.

0: Şu haline bak. Huysuz karı seni.
1: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldin.
2: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
1: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa insansın demektir.

0: 爸爸。
1: Aşkım. Kalkmalısın.
0: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
1: Git aşkım. Savaş.

0: zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yapıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyenler adını bile bilmiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.

0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluştur.

Sıcak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Demir ve ateşle

Kaldır. Kaldır. Hayır. Kaldır.

0: Hexen kalbi attıkça asla gerçekten ölmez.
1: Hayır yapma, ölürsün.
0: Bununla yüzleşmeye hazırım.
1: Hayır hayır, başka bir yolu olmalı. Dinle beni. Gölgelere çekildiğimde ondan çok daha kötü şeyler olduğunu gördüm. Karanlıkta bekliyorlar.
0: Neyi bekliyorlar?
1: Sensiz bir dünyayı. Sana hala ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var.
0: Balta ve ağaç bana ihanet etti. Kimseye güvenemem.
1: Bana güvenebilirsin.
0: 800 yıldır bu yoldayım. Hep avladım. Hep avladım.
1: Tek başına. Olman gerekmez. Ayrıca bana hala 50 bin dolar borcun var.
0: 5 bin.
1: Pazarlayan mı?

0: başladık yani.
1: Kraliçenin kalbine artık sahip olmamalarına Balta ve Haç çok kızacak.
2: Artık Balta ve Haç'a hizmet etmiyorum. Bu sefer kendim için yapıyorum.
1: Zamanı gelmişti ama.
2: Evrenin hep belirli bir döngü içinde olduğunu düşündüm. Hep kendini tekrar eden, tahmin edilebilir olarak.
1: Ya şimdi?
2: Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
1: Biz ölümlüler buna ne deriz biliyor musun? Yaşamak.
2: Aslında sana hala ihtiyacım var.
1: O zaman hizmetindeyim. Hadi ama sen de yaşlanıyorsun.
0: Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? Ben kullanıyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, maalesef son 24 saattir ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'da ekipler yeşil vatanı korumak için seferber oldular. Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Balıkesir yangınıyla ilgili de iki kişi tutuklandı.
2: Anneciğim ben! Anneciğim ne olur?
3: Çok büyük bir orman yangını var.
4: Abi buraya geçeyim. Yiğit Bosna yanında.
5: Aracın gelsin. Hadi gel yukarı gidelim bak. Gel yukarı gidelim yukarı.
6: Yardım edin yardım. Aç aç aç. Aç yoktum hadi.
7: Devam eden 5 yangın var.
8: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
9: Caner!
10: Vur vur vur!
11: Unutulmaz bir anı yaşadık. Allah kimselere yaşatmasın.
8: Havadan, karadan.
6: Yardım edin yardım! Aç aç aç!
8: Mücadele bir an olsun durmadı.
5: Aracın gelsin! Hadi gel yukarı gidelim bak! Gel yukarı gidelim yukarı!
8: Yalnızca ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı. Alevleri gören vatandaşlar ekiplere yardıma koştu.
12: Alev topu yeni başlamıştı ilk gittiğim yerde. Ateş toplar atmaya başladı ağaçlar.
8: Aydın, Balıkesir, Muğla, Antalya alevlere teslim oldu.
13: Çok fena bir süreçteyiz şu anda biz.
8: Rüzgarın etkisiyle alevler hızlandı.
3: Çok büyük bir orman yangını var.
8: Aydın'da çıkan yangının çıkış anı da kameralara işte böyle yansıdı.
4: Abi buraya geçeyim. Yiğit Bosna yanında.
8: Yangının olduğu bölgeye giden bir araç da uçurumdan yuvarlandı.
14: Allah git sana. Adam ne gitti? Kaza etki.
6: Aşağı koçum. Aşağı koçum. Aşağı.
8: Termal kameralar alevlerin merkezinde sıcaklığı 440 derece olarak kaydetti. Onlarca ev kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Ve hayvanlar.
15: Geldik aslanım, seni de kurtaracağız. Geldik.
8: Büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Bir kişi de hayvanlarını halı sahaya koydu.
3: Da ne oldu kaldı bilmiyoruz yani.
13: Devlet geldi götürdü. Allah razı olsun. Onlar kurtardı.
8: Tarım ve Orman Bakanlığı 9 şehirdeki vatandaşlara kısa mesaj gönderdi. Vatandaşlar mesajla uyarıldı.
16: Dikkat! Bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım.
8: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Muğla'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki yangınlarla şiddetli rüzgara rağmen mücadele devam ediyor. Yangının ardından 3 ilde 65 bağımsız bölüm

0: hasar gördü ve yangınlara ilişkin ilk tutuklama haberi de Balıkesir'den geldi. Yangının Gömeç'te bir evin bahçesinde yapılan kaynak sonucu çıktığı belirlendi. İki kişi tutuklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 11 il için fırtına uyarısı yaptı. Yüksek sıcaklık ve düşük nem yangın riskini arttırıyor. Rüzgar yer yer 70 km hızla esecek. Ve başkent Ankara'da tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılması yasaklandı.
1: Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın iki katlı bir eve sıçradı. Evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi sevgili izleyenler. Evi yandığı için gözyaşı döken adamı ise eşi teselli etti ve kadının "ağlama, canımıza bir şey olmadı" sözleri ise herkesi duygulandırdı.
2: Biz de dışarıda kaldık işte. Evin önü kullanmayacak halde ya. İçerisi zaten öyle. Daha oradan kapıdan gel. Şey çıktı bak, ateş çıktı oralardan. Ya şurada iki tane uzalama aşağı sarttı. Daha hali de bak tutuyor, gel. Gel gel.
3: Evleri kül olduğu ağlayan adamı eşi teselli etti.
2: Çok mağdursun. Bütün malzemelerim, eşyam hep çöpe gidecek.
4: Ağlama ağlama boş ver Aydar. Sana bir şey olsaydı, bana bir şey olsaydı, çoluğa çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Onlar yarın daha iyisi olur.
3: Otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftinin evi de alevlere teslim oldu.
2: Altında hayvanlar vardı, onlar dışarıda kaldı. Biz de dışarıda kaldık işte.
3: Ev kullanılamaz hale geldi.
2: Burayı yıktıracağım, yeniden ev yaptıracağım. Maddi durum bir şey değil. Çok zor durumdayım yani. Hayatımız alt üst oldu.
3: Ağlayan adamı eşi teselli etti. O anlar yürekleri burktu.
4: Ağlama ağlama boş ver Aydar. Sana bir şey olsaydı, bana bir şey olsaydı, çoluğa çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Onlar yarın daha iyisi olur.
1: Ve müteahhit Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını anlattı sevgili izleyenler. Erdal Beşikçioğlu da para istedi dedi ve bakın o paranın miktarı neydi?
5: Ne yapaydık? Halay mı çekeydik?
6: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
3: İddialar ciddi. Etimesgut Belediyesi'ndeki rüşvet ağını müteahhit deşifre etti.
7: Benim keyfim yerinde kardeşim.
8: Bizim belediyemiz bir marka belediyeye dönüşecek.
3: CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla karşı karşıya.
5: Atlamayacaksın Eda. Hiçbir şeyi atlamayacaksın.
3: 55 şüpheliden 42'si belediye görevlisi, 13'ü ise firma yetkilisi.
9: Çıkar şu emri, adamı tutayım kolundan getireyim şöyle karşına oturtayım.
3: Soruşturmada savcılığa müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit kirli ağı deşifre etti. FK Etimesgut Belediyesi'ndeki ruhsat işlemleri üzerinden bir ucuda İstanbul'a ulaşan milyonlarca liralık rüşvet ağı kurulduğunu iddia etti.
10: Bir belediye düşünüyoruz ki bir ağaç gibi tek ve hür.
11: Yalan söylüyorum. Gelsin söyle.
3: Müteahhit kendisinin Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde belediyeye çağrıldığını ve kendisinden ruhsat için 5 milyon dolar istendiğini söyledi. İddiaya göre müteahhit o parayı vermeyi reddedince tartışma çıkmış, bu para talebinden belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bilgisi varmış.
12: Şu anda temiz bir siyasetçiyim ben.
13: Şüpheli kimmiş?
14: Pasa müdür odasında mı?
15: Evet, bir dakika haber vereyim.
14: Gerek yok.
3: Hatta FK belediyenin önünde karşılaştığı Beşikçioğlu'na kendisinden rüşvet talep edildiğini söylemiş. Beşikçioğlu da belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek iş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin demiş.
6: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
16: Benim bir işim var.
17: Hangi aşamadasınız lan?
1: Beni dolandırdı diyerek şikayetçi olmuştu sevgili izleyenler. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran da tutuklandı. Ünlü isimlerse ifade vermek üzere adliyeye geldiler. Bağış kampanyalarının yüzü olan ünlüler şimdi Haluk Levent'i tanımadığını söylüyor.
18: Savcı Bey'e söyleyeceğim.
19: Söyleyeceğim, demeyeceğim.
9: Bilgime başvuracak.
19: Deprem bölgesinde yaptığımız her şey.

0: Onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladıklarını.
1: Önce şikayetçi olmuş, sonra gözaltına alınmıştı. Şimdi de tutuklandı.
2: Usta bilemiyoruz olduğunu etti ama.
1: Ünlülerin ahbap ifadeleri sürerken soruşturmada tutuklanan isimlere her gün yeni isimler dahil oluyor. Onlardan en ilginci, kamuoyunda da geniş yankı bulan iş insanı Hüseyin Başaran'dı.
2: Aradı.
1: Soruşturma başlar başlamaz beni de dolandırdı diyerek adliyeye koşmuş. Taşınmaz sattım, paramı alamadım.

0: Şikayetçi olmuştu.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Bahsettiği taşınmazların önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya, Kaya'nın da 1-2 gün içinde başka bir isme devrettiği ortaya çıkmıştı. Şikayetçiyken şüpheli konumuna düşmüş, gözaltına alınmıştı.
2: Ne diyeyim size, bilemiyorum.
0: Haluk Levent'le Trabzon'da tanıştıklarını, aralarında güven oluştuğunu, para ilişkilerinin ise büyük deprem sonrası başladığını söyledi. Başaran'a Hatay'da yaptıracağımız bir okula kaybettiğiniz kızınızın adını verelim abi demişti.
3: İyilikten marazlı var. Çok üzüldüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum.
0: Derneğe hiç bağışta bulunmadığını söyleyen Başaran, ben sadece 22 taşınmaz sattım, paramı alamadım, mağdurum dese de işlemlerde hem usulsüzlük hem de kayıp paralar vardı.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Yerlerimi yaşıyorum, eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
0: İşte bu delil ve suçlamalarla son dalgada gözaltına alınan 6 şüpheliyle birlikte tutuklandı. 6 isimse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Sen kimsin? Basınma.
0: Ve soruşturmada ünlülerin adliye mesaisi de devam ediyor. Sorulunca tanımıyorum dediler ama deprem zamanı bağış kampanyalarında hepsi ön saftaydı.
5: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu anladıklarını.
6: İnanın ben tanımıyorum ve hiç affıma bağış yapmadım.
0: Bilgilerine başvurulan isimlerden Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laçin de adliyeye geldi.
7: Nasılsınız?
8: İyisiniz.
9: Teşekkürler.
10: Benim hiçbir alakam yok ama ne soracaklarını bilmiyorum.
5: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu anladıklarını.
0: Eda Ece'ye bu konuşması da soruldu. Sadece şaka yapmak istemiştim dedi.
6: Kardeşi çağırdım. Şimdi ifademi vereceğim. İnanın ben tanımıyorum ve hiç affıma bağış yapmadım. İfademi içeride verdim. Teşekkürler.
11: Ani ölümüyle herkesi yasa boğmuştu Eren Kaşıkçı. Evinde ölü bulunan ünlü şef için veda vaktiydi. Önce İstanbul'da bir tören düzenlendi. Törene Acun Ilıcalı ve MasterChef'in ünlü şefleri de katıldı sevgili izleyenler. Sonra da memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

0: Çok farklı hayallerim var. Onun olayı burası.
1: Ünlü şefe veda vaktiydi. Cenazesinde duygusal anlar yaşandı.
2: Acımız büyük. Kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi.
1: Katıldığı yemek yarışmasıyla tanınmıştı Eren Kaşıkçı.
3: Ben Eren, 32 yaşındayım. Gökçeada'dan geliyorum.
1: Evli ve bir çocuk babasıydı.
4: Burada bizim araba. Burada bizim araba.
1: Kızıyla sık sık videolar paylaşıyordu.
3: Nasıl olmuş?
1: Her bir yemeği çok beğenildi, yarışmanın şampiyonu oldu.
5: MasterChef 2021.
1: Daha yapacak çok işi, gerçekleştireceği hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı.
6: Dediğim sözler var. Ben buraya Maya'ya söz vererek geldim.
1: Eşi ve kızı tatildeydi. Arkadaşı kendine ulaşamadı, eve gitti. Yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı.
2: Onu telefonla ulaşamayınca biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık.
1: Mikail Malkoçoğlu ilk izlenimin kalp krizi olduğunu söyledi.
2: Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumunun raporundan sonra belli olacak.
1: Bir de söz verdi Malkoçoğlu.
2: Kardeşimizin emanetine, Maya kızımıza da sahip çıkacağız.
1: Geride bıraktığı kızı Maya için Acun Ilıcalı da harekete geçti. Tüm okul masraflarını karşılayacağını söyledi. Ölümüyle ilgili ortaya atılan bir iddia ise yürekleri yaktı. Kaşıkçı şeker hastasıydı. İddiaya göre eli başucundaki komodinin üzerinde bulunan ilaçlara uzanmış haldeydi. Cenazesi otopsi için adli tıpa götürüldü. Sonra ailesine teslim edildi.
7: Yavrum, ben yazacaktım ya seni geriye yavrum.
1: Ünlü şef için yeni doğan Cem evinde tören düzenlendi.
8: Tamam yavruma söz verdim, dokunma bana.
1: Annesi ayakta durmakta güçlük çekti.
7: Yavrum, ben yazacaktım ya seni geriye yavrum.
1: Buradaki törene Acun Ilıcalı, Şef Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve çok sayıda seveni de katıldı. Cem evindeki törenin ardından cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi. Gözyaşları arasında toprağa verildi.
9: Ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Cem Küçükefe.

0: Efendim, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İşte detayları.
1: Gazeteci Cem Küçük iki suçtan gözaltına alındı. İddiaya göre bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sanal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler vardı. Ayrıca hakkında İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili bir soruşturma yürütülüyordu. Savcılık bu kapsamda Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltı kararı verdi. Ardından da Küçük, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Küçük adliyeye gönderildi.
0: Ankara'da ise internet üzerinden tanıştığı erkekleri evlerine çağırıp sonra da gasp eden çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çete üyelerinin kod adları ve görev paylaşımı da ağızları açık bıraktı.
1: Erkekleri internet üzerinden ağlarını düşürdüler. Evlerine çağırıp gasp ettiler. Şantajcı flört çetesi deşifre edildi.
2: Çetenin kadın üyesi internet üzerinden ağına düşürdüğü kurbanını sevgili olma vaadiyle evine veya bir otele çağırıyordu. Bu tuzağa düşen mağdur adrese gidiyor ama çaldığı o kapıyı çetenin erkek üyeleri açıyordu.
1: Eve zorla sokulan mağdurun cep telefonu ve paraları gasp ediliyordu.
2: Şantajcı flört çetesinin bu aşk oyununda herkesin bir görevi ve kod adı vardı. İnternet sitesini hacker yönetiyor, kurbanlarla yazar görüşüyor, incir kod adlı kadınlar ve çetenin erkek üyeleri de buluşmaya gidiyordu. Mağdur gasp edildikten sonra kaçış planı için pilot kod adlı şüpheliler devreye giriyordu.
1: Yöntemleri uzun sürmedi. 200 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Bu yöntemle 13 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim, İstanbul'da ise akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir oto galeri önüne gelen 15 yaşındaki şüpheli iş yerine kurşun yağdırdı.
3: Adamı öldürdüler.
4: Silah sıkıyor.
1: 15 yaşındaki şüpheli dehşet saçtı. İş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Can pazarı yaşandı.
5: Bunlar kovalıyor.
1: 15 yaşındaki UMT plakasız motosikletle otogalerinin önüne geldi. Başında kaskı vardı. Silahını çıkardı. İş yerine kurşun yağdırdı.
3: Gitme, sıkıyorlar, gitme. Çık.
1: İlçede adeta savaş çıktı. 4 kişi kanlar içinde kaldı. Yaralılardan Ensar Sever tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yaşındaki saldırgan yakalandı.
0: Mersin'de de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı kasklı bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Adamın bir ay önce ise öldüresiye dayak yediği ortaya çıktı efendim.
6: Odaya girip bir kel ateş açıp olay yerinden ayrılıyor.
1: Bir ay önce yumruklu saldırıya uğramıştı. Şimdi kurşunların hedefi oldu. Tatil sitesinin başkanı kasklı saldırgan tarafından işte böyle vuruldu. Olay Mersin'de yaşandı. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat ofisinde oturuyordu. Her şey bir anda oldu. Kapı açıldı. Kasklı şüpheli peş peşe tetiğe bastı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
6: Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok.
1: Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
6: Ne yazık ki bir ayağından sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış. Sol ayağında da diz kapağıyla kalçasının arasında bir kurşun var, ameliyata alacaklar.
1: Üstelik bu ilk de değildi. Daha önce sitede yaşayan bir kadın rahatsız edildiğini öne sürmüştü. Ona yardım etmeye çalışan Özbolat 3 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.
6: Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmalar yapıyor, muhakkak bulacaktır.
0: 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlandı sevgili izleyenler. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geldi. Ayrıca pakette duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bazı hükümlere de yer verildi.
5: Yani bir 5 lira atacağım bile deseler kimseye bir şey güvenip vermeyiz. Kandırdılar beni. Ben de bir mağdur ettiler sonuçta.
1: 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlandı. İBAN mağdurlarına indirim geldi.
2: Birçok kişi farkında bile olmadan İBAN'ını dolandırıcılara kullandırıyor ve bu nedenle hapis cezasıyla karşı karşıya geliyor. Geride ise gözü yaşlı aileler kalıyor.
7: Benim kızım 17 yaşında. Benim kızım kar çekebilir mi? Benim kızım mağdurdur.
2: 12. yargı paketiyle dolandırıcılığa karışmayan, sadece IBAN ya da ödeme bilgilerini paylaşan kişilere verilecek cezalar yarı yarıya indirildi.
5: Adıma 52 tane dosya açıldı, kapanmış. Şu an 18 tane devam eden var.
2: İşte tam da bu yüzden düzenleme yargı sürecindeki tüm dosyalar için geçerli olacak.
1: Hüküm giyen ve dosyası istinaf veya temyiz aşamasında bulunan sanıkların dosyaları ilk derece mahkemelerine gönderilecek. İnfaz aşamasındaki bazı hükümlüler mağdurun zararını 6 ay içinde karşıladığı durumda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.
7: De insanlar kimseye IBAN'ını vermesin, ailesine bile vermesin. Ben yandım, kimse yarmasın.
1: Duruşmalara da 3 aylık sınır getirildi.
2: Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki süre 3 ayı aşmayacak. Ancak zorunlu hallerde hakim gerekçe sunarak daha uzun bir süre belirleyebilecek.
1: Kanunun büyük bölümü yürürlüğe girdi. Bazı hükümlerde 3 ay sonra uygulanmaya başlayacak.
0: Kolay yoldan diploma almak isteyenlere de kötü haber var. Bakın, mecliste kabul edilen düzenleme ile akademik sahtekarlar üniversiteden hemen atılacak.
1: Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklikler kabul edildi. Akademik sahteciliğe ağır yaptırımlar geldi.
8: İzinsiz ve mevzuata aykırı yüksek öğretim faaliyeti yürütülmesi ve sahte diploma ve belge düzenlenmesinin de önüne geçilecek. Hatta hapis cezası da dahil olmak üzere ağır yaptırım uygulanmasının önü açılacak.
1: Artık başkası için tez yazan akademisyen üniversiteden atılacak. Yalnızca bu da değil, başkasına tez, makale, kitap veya proje yazdırdığı belirlenenlerin diplomaları ve akademik unvanları da alınacak. Hatta aracılık edenler de 5 milyon liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Düzenlemeyle üniversiteyle ilişiği kesilen binlerce öğrenciye de geri dönüş yolu açıldı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları gerekiyor.
9: Lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisans üstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler.
0: Zonguldak'ta da bir genç efendim ehliyetini aldığı gün yayaya yol vermeyince sürücü belgesi iptal edildi.
10: Görmedim, yaya yol veremedim. Nasıl iptal oldu abi?
11: Otobüsün arkasında. Aldı, tamam, gidelim.
1: Ehliyetini alalı birkaç saat olmuştu. Sevinci kursağında kaldı.
10: Ehliyetimi daha az önce aldım.
1: Yayaya yol vermeyince ehliyetine veda etti.
10: Ceza puanından ehliyetim gitti.
1: Görüntüler Zonguldak Ereğli'den.
10: Daha şimdi aldım, Ereğli'ye geldim. İlk cezamı yedim. Hayırlı olsun.
1: Bu genç ehliyetini yeni almıştı. Yayaya yol vermedi. Drone kamerasına yakalandı.
10: Yayayı görmedim, yaya yol veremedim. Nasıl iptal oldu abi?
1: 5.662 lira ceza yazıldı. Yeni aldığı ehliyetine de veda etti.
10: Nasıl yani? Abi şimdi aldım, daha 40 bin lira para verdim.
0: Amasya'da yaşayan 90 yaşındaki Merdane teyzeye boşandığı eşinden iki katlı bir ev kalmıştı. Yaşlı kadına Amasya Valiliği sahip çıktı.
12: Şimdi bir işlem yapmayacağım.
13: Gele, boşa gele. Ben 90 yaşındayım. Galatasaray çıkan yok mu?
1: 86 yaşındaki Merdane nine yıllardır yaşadığı evinden kendi oğlu tarafından icra yoluyla çıkarılmaya çalışıldı. Amasya Valiliği harekete geçti.
14: Aldığı evi annemin şu andaki oturduğu icraya verdiği ev.
1: Amasya Taşova'ya bağlı Alparslan Köyü'nde yaşayan Merdane Albayrak, 3 kız ve 2 erkek çocuk annesi. İddiaya göre oğlu tapuyu zorla almıştı. Albayrak tapuyu geri alamadığını ve Almanya'da yaşayan oğlu tarafından evinden çıkarılmaya çalışıldığını öne sürdü.
12: Ben size süre vermeye geldim.
14: Gelsinler.
13: Nereye gideyim? 90 yaşındaki anne atılım.
1: Haberlerin gündeme gelmesiyle Amasya Valiliği durumu ele attı. Merdane teyze hukuki süreçte

0: sürecin sonucu ne olursa olsun yalnız bırakılmayacak.
1: Bana 10 gün süre verdi.
0: İhtiyaç halinde 86 yaşındaki Merdane Albayrak'a devlet tarafından barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacak.
1: Oğlum beni icraya verdi. Evimden atmak istiyor. Ben çıkmak istemiyorum.
2: Antalya'da kaza sonrasında çıkan tartışma ilginç anlara sahne oldu sevgili izleyenler. Bir şüphelinin kavgada bıçak çekmesiyle bakın neler yaşandı.
3: Adama bak ya. Kim o?
4: Bıçağı vurmaya yüreğim yetmez.
5: Kaza sonrası tartışma çıktı. Bir kişi bıçak çekti. Olanlar oldu.
4: Ben bir şey demedim. Lan sen niye bana taslattın? Ben kavgayı sevmiyorum.
5: Trafik kazası yaşandı.
4: Kamera çekiyor mu?
3: Yeni geldik görmedik.
4: Kamera çekiyor mu diyorsun?
3: Çekiyor.
4: Tamam. Kazayı çekti mi kamera?
3: Yeni geldik diyorum. Kazayı tamam, görmedik. Kamera çektim.
5: Ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
3: Niye küfürlü konuşuyorsun?
4: Sen ne diyorsun dayı?
3: Sen niye küfürlü konuşuyorsun? Niye küfürlü konuşuyorsun bana sen?
4: Küfürlü konuşmuyorum da ya ben sana.
5: Şapkalı şüpheli bıçak çekti.
6: Bir cebine koymuş.
4: Ben hiç kimseye bıçaklamam sen rahat ol.
6: Oğlum
4: ben,
6: onu bak senin boynuna sapladım. Bak onu koy diyorsan koy.
5: İlginç kavga anları sanal medyada gündem oldu.
4: Bıçağı vurmaya yüreğim yetmez.
2: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükselten düzenleme de resmi gazetede yayınlandı. Temmuz'da 20.000 lira alan emekli 3.552 lira fark alacak sevgili izleyenler. Peki bu fark acaba hesaplara ne zaman geçecek detayları bu haberde.
7: Ara farklar yatacakmış.
8: Bunlar daha yatmadı galiba bir arkadaşım da almamış.
7: En düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu. Resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi merak edilen konuysa maaş fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte gözler SGK'ya çevrildi.
5: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaştan farkı ödemelerinde.
8: 25.
7: O zaman siz kök aylık üzerinden almadınız.
8: 21 alıyordum. 25 aldım bu sefer.
7: Temmuz'da kök aylık üzerinden yani 20 bin lira alan bir emeklinin aradaki fark olan yani 3.552 lirayı önümüzdeki günlerde SGK'nın hesaplara yatırması bekleniyor.
5: Düzenlemeden kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emekliler yararlanacak.
8: İnşallah yatsın da alsın herkes.
2: Balayına çıkmadan hemen önce kayınvalidenize emanet ettiğiniz o düğün takılarınızı geri alamasaydınız ne yapardınız efendim? İstanbul'da takılarını alamayan gelin kayınvalidesine dava açtı.
9: Evet ederim. Ben diyorum evet.
10: Emanet olarak alırım da geldiğinde teslim ederim yani.
5: Balay öncesi emanet ettiği takıları kayınvalidesinden geri alamadı. Çiçeği burnunda gelin mahkemenin yolunu tuttu.
11: İstanbul'da evlenen bir çift düğünden sonra balayına çıkacaktı. İddiaya göre damadın annesi yani gelinin kayınvalidesi takılarla tatile gidilmez kaybolur. Emanet olarak bana verin dedi.
5: Gelin eşinin annesine güvendi. Düğünde takılan gerdanlık setini, bileziklerini ve küpelerini emanet etti. Çift valizleri toplayıp balayına çıktı.
11: Balayı dönüşü altınları almak için kayınvalidesinin evine giden gelin hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kayınvalidesi emanet olarak sakladığı altınları geri vermedi.
12: Ben dava açarım yani.
11: Tam da öyle. Çiçeği burnunda gelin düğün takılarının iade edilmesi için dava açtı. Peki bu olay sadece bir alacak konusu mu yoksa güveni kötüye kullanma suçunu teşkil ediyor mu?
13: Kaynanamız bunları sahiplerinin rızası olmadan satmış, bozdurmuş veya kendi yararına kullanmışsa güveni kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluştuğu kabul edilebilir.
5: Ancak kayınvalide ceza almayabilir.
13: Çünkü üst soy, alt soy veya bu derecedeki kayın isimleri arasında bazı suçların işlenmesi halinde faile ceza hükmü alınmayacağı belirtilmiş.
2: Sevgili izleyenler, pırlanta almak istedi. Ünlü kuyumcuyu Ankara'daki evine getirtti. İşte Bülent Ersoy'un diva usulü alışveriş keyfi.
14: Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ki bu dünya?
15: 60 yaşında olurum ama bir mücevher kutusu olurum.
5: Divalıkta çıtayı arşa çıkardı. Kuyumcuyu evine çağırdı.
16: Şu an Ankara'dayız. Bülent Ersoy'a servis vermek için geldik. Ürünlerimizi göstereceğiz. Bu kadar da bizi bekliyor.
5: Bülent Ersoy pırlanta almak istedi. Kuyumcuyu Ankara'daki evine çağırdı.
17: Ben şimdi şu gözlüğümü bir kere bir takayım.
5: Milyonluk takılar divanın önünde serildi. Mücevherleri tek tek işte böyle inceledi.
17: Bir kere ben pahalı kazandım.
5: En beğendiği takılardan oluşan özel bir koleksiyonu satın aldı.
16: Normalde şehir dışına böyle bir hizmetimiz yok aslında.
17: Teveccüh buyuruyorsanız çok teşekkür ediyorum.
5: Daha önce de Antalya'daki villasına Ankara'dan dönerci çağırmış. Döner keyfini işte böyle divalara yakışır şekilde yaşamıştı.
12: Derhal hazırlandık geldim.
18: Aa, Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık.
2: Müzik grubu Manifest yaptığı ziyaretle yürekleri ısıttı bu sefer. Kanser tedavisi gören minik Almira'yı ziyaret eden grup üyeleri Almira ile birlikte dans da etti.
19: Almira'nın en büyük hayalini gerçekleştirdik.
0: Minik Almira'nın en büyük hayali gerçek oldu. Manifest grubuyla dans etti. Minik Almira kanser tedavisi görüyor. En büyük hayali de ünlü müzik grubu Manifest'le tanışmaktı. Hayali sanal medyada paylaşıldı. Manifest üyelerinden paylaşıma çok geçmeden yanıt geldi.
19: Almira'nın en büyük hayalini gerçekleştirdik.
0: Ve grup üyelerinden Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar hastaneye geldi. Almira'yı ziyaret etti. Sohbet ettiler, hediye verdiler. Duygu dolu anlar yaşandı. Ve Almira'nın bir diğer hayalini de gerçekleştirdiler. Almira'yla işte böyle dans ettiler. O anlar sanal medyada gündem oldu.
2: Yeniden İstanbul'dayız. Beylikdüzü'nde taksiciler arasında yolcu alamazsın tartışması çıktı. İkisi de aynı anda cep telefonuyla birbirlerini kayda aldılar.
20: Alıp mı yapacağız? Niye ben alamayacakmışım yolcu? Ben taksici değil mi?
21: Buradan yolcu almayacakmışız ha.
22: Bizim arkadaş yaparken zor olur.
21: Niye alamıyormuşum?
0: İkisi de aynı anda kayıt açtı. Taksiciler yolcu alamazsın tartışmasına tutuştu.
21: Biz buradan almayacakmışız, bir daha söyle. Biz buradan almayacakmışız. Çek çek.
0: Beylikdüzü'nde durakta bekleyen taksi şoförü başka bir taksi şoförüne yolcu almaması için sert çıkıştı.
21: Şimdi ben burada yolcu alamayacağım ha.
0: Söylediğinde ısrarlıydı. İkisi de telefonlarını çıkarıp birbirlerini çekti.
21: Zorbalık mı yapacaksın sen?
22: Niye
21: ben alamayacakmışım yolcu? Ben taksici değil mi?
22: Bizi de aldırmıyorlar.
0: Tartışma araya bu adamın girmesiyle son buldu.
21: Bir dakika. Bir...
22: Gel kurban.
21: Yok yok. Sen beni tanımadın. Şimdi ben burada yolcu alamayacağım.
2: Sevgili izleyenler, 27 Şubat'ta yeni trafik kanunu yürürlüğe girmişti biliyorsunuz. Cezaların caydırıcılığı bu yılın verilerine yansımış durumda. Trafikte 180 bin liralık ceza sonrası o tablo değişti. Şiddet, tehdit ve hakaret olayları yarı yarıya azaldı.
0: Yeni trafik kanunu tabloyu değiştirdi. Caydırıcı cezalarla birlikte trafikteki olaylar yarı yarıya azaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla trafikte yapılan sıkı denetimler araçtan inerek şiddet uygulayan sürücülere ağır darbe vurdu. Trafik yasası çıktı, makas atan, aracından inip saldıranların sayısı azaldı. Yeni trafik kanunu geçtiğimiz Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Kanunla birlikte gelen caydırıcı cezalarla trafikte yaşanan olayların önüne geçildi.
23: Trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayları %51.6 azaldı. Geçen yıl 4806 olan olay sayısı 2328'e geriledi.
0: Geçen yılın Şubat-Temmuz döneminde 1103 olan ölümlü kaza sayısı 955'e geriledi.
23: Hız ihlali yapan araç sayısı da 6 milyondan 3 milyon 200 bine indi. Sık sık karşılaştığımız araçtan inip kavga edenlerse yasa sonrası yarı yarıya azaldı.
0: Geçen yıla göre denetimler de arttı ama işlem yapılan araç sayısında %23'lük düşüş yaşandı. Yani daha fazla denetim, daha fazla ceza getirmedi.
2: Aydın'da da bir zabıta memuru iki kadın dilenciyi gördü ve uyarmak istedi sevgili izleyenler. Ancak kadınlar tarafından öyle bir dövüldü ki araya girenler zabıtayı kadınların elinden zor aldı.
0: Dilenciler zabıtaya saldırdı. Ortalık bir anda böyle karıştı.

0: Oğlum niye vuruyorsun?
1: Bunlar niye yapmadın? Bana söyle.
2: Görüntüler aydından. Zabıta memuru dilencilik yapan iki kadını uyarmaya çalıştı. Kadınların saldırısına uğradı. Üstü başı kan içinde kaldı. Zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.
3: Kardeş saldırdı.
4: Tamam ben gidiyorum arkadaşım.
5: Nereye gidiyorsun?
2: Kaçan dilenci kadınlar da bilisenin bahçesinde işte böyle yakalandı.
6: Biz karşı koymayacağız.
0: Kimse karşı koymasın. Düzgün de durun var. Ve restoranlar sonunda bunu da yaptılar. Bazı işletmeler gözünü müşterilerinin cebine dikmiş olacaklar ki adisyona kuver yazamayınca masaya getirilen ekmek ve sulardan ücret talep ettiler efendim.
7: Dokunulmayan ekmeğe, içilmeyen suya adisyon yazıldı. Restoranların yeni kuver oyunu şaşkınlık yarattı.
8: Müşteriye direkt bunun bilgisi verilmeden yapılması çok yanlış bence. Doğru bir yaklaşım değil.
2: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde masa hazırlığı, çatal, bıçak seti ve önden getirilen ikramlar için alınan kuver ücretini yasaklamıştı.
7: Ancak kuver kalktı derken yerini hiç yenmeyen ekmeklerin, içilmeyen suların faturası aldı.
9: Yani bir yolunu bulup illaki para kazanmaya çalışıyorlar bunun üstünden. Kuver sistemi olsa da olmasa da.
2: Bir işletme adisyona kuver yazamayınca haksız kazanç sağlamanın yolunu buldu. Masaya getirilen ekmek ve sulardan kişi başı 100 lira ücret talep etti.
10: Bunu daha önce birkaç gittiğim restoranda yaşadım. Hatta bunun tepkisini de gösterdim. Bence doğru bir şey değil.
7: Müşteriler duruma itiraz etti. Adisyonun fotoğrafını çekerek sanal medyadan paylaştı. O işletmenin gizli kuver oyununa tepki yağdı.
11: Siparişini verirken menüsünü kontrol edecek, hesabını öderken adisyonunu kontrol edecek. Bu vicdansız insanlarla uğraşmanın başka bir yolu yoktur.
0: İstanbul'da bir adam da iyi niyetinin kurbanı oldu sevgili izleyenler. Kavga eden iki kişiyi ayırmak isterken vuruldu ve canından oldu. Canından oldu.
2: Bayrampaşa'da bir adam eşine laf attığını iddia ettiği kişiyle tartıştı. O tartışma yerini kavgaya bıraktı. Taraflardan biri silahını çıkardı. Olayı gören mahalle esnafı Mehmet Pehlivan müdahale etmeye çalıştı.
12: Ayırmaya çalışıyor. O esnada arkadaş işte öbür arkadaşı vurayım derken Mehmet abi denk geliyor koşun.
2: 56 yaşındaki adam karnından vuruldu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
12: Hastaneye getiriyorlar, orada vefat ediyor.
2: Mehmet Pehlivan memleketi Kastamonu'da toprağa verildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim Adana'da hastaneye sanki bir refakatçi gibi gelen şüpheli park halindeki motosikleti çaldı. 3 gün sonra aynı yöntemle ikinci motosikleti de çalan o hırsız tutuklandı.
2: Önce hastaneye refakatçi gibi geldi. Park halindeki motosikleti düz kontakla çaldı. 3 gün sonra aynı yöntemle bir motosiklet daha çaldı. İlk hırsızlık 12 Temmuz'da Yüreğir'deki Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde yaşandı. B.A. hastaneye refakatçi gibi girerek bir süre çevrede keşif yaptı. Park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şüpheli düz kontak yaparak çalıştırdığı motosiklet ile hastaneden uzaklaştı. Hırsızlık anını güvenlik kameraları kaydetti. BA iddiaya göre 3 gün sonra yeniden ortaya çıktı. Bu defa Güneşli Mahallesi'ndeki başka bir motosikleti aynı yöntemle çaldı. Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan BA'nın yaptığı savunma şaşkınlık yarattı. Eve dönmek için çaldığım motosikletleri koyduğum yeri de hatırlamıyorum dedi. Motosiklet hırsızı tutuklandı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de İETT otobüsünde durakta durmama nedeniyle tartışma çıktı.

0: Can güvenliğinin bulunmadığını söyleyen şoför ise o yolcu inene kadar sefere devam etmeyeceğini açıkladı ve ortalık karıştı tabii.
1: Orada binmeden gitmem ben. Yani. Benim can güvenliğim yok.
2: Polis çağırın lan.
1: Duraksana dur. Polisim
2: ben. Polisim ben.
1: Polisim ben.
3: Çocuk var.
2: Polisim ben abi. Eşek yanıyordu diye durdun ya.
1: Hadi hadi yapma hadi. Bana hareket edemiyorsun gitsene.
4: Durakta durmama tartışması otobüsün içini bir anda karıştırdı. Şoför seferi durdurdu. Yolcular karara tepki gösterdi.
3: Abi, abi. Mağdur etme hakkın yok yani.
1: Benim can güvenliğim yok.
3: Abi ne yapıyorsun? Bir karara girdi ben de bir adamı getirmen lazım. Ben şimdi oraya bağırmam. Hayır ben ona da bağırdım.
4: Sultan Gazi Taşoluk seferini yapan YTT otobüsünde yaşandı bu kavga. İddiaya göre şoförün durakta durmaması üzerine bir yolcuyla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şoför ve yolcular birbirine girdi.
1: Yolda binmeden gitmem ben. Benim can güvenliğim yok.
4: Otobüste bekleyen diğer yolcular da şoförün kararına tepki gösterdi.
3: Tamam devam edin gidelim lütfen ya. Ya gerek yok lan polis bir şey yok ki yani. Mağdur etme hakkın yok yani.
4: O anlar cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
0: Efendim şimdi de dünyadan ilginç görüntüler var sırada.
4: Avrupa'daki göçmen krizine bir yenisi eklendi. Binlerce göçmen Fas kıyılarından hareket ederek İspanya'ya akın etti. Telleri parçaladılar, duvarlardan atladılar. İspanya denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı. 2 kişi hayatını kaybetti. İspanya Başbakanı tüm imkanların seferber edildiğini ve duruma yanıt vereceklerini söyledi. Sokak ortasında 2 kişi arasında tartışma çıktı. Gerilim tırmandığı taraflardan biri yumrukla işte böyle saldırdı. Adam aldığı darbelerle yere düştü. Saldırgan vurmaya devam etti. Kanlar içinde kalan adam yerde hareketsiz yattı. Çevredekiler yardımına koştu. 17 yaşındaki genç ölümden döndü. Kayalıklardan denize atlamaya çalıştı, mesafeyi ayarlayamadı. Kayalıklara işte böyle çarptı. Ağır yaralanan genç denize düştü, hastaneye kaldırıldı. Bir kedi bina boşluğunda cam kenarında duruyordu. Hamileydi. Apartman sakinleri tarafından ilgi görüyordu. Ama bu adam usulca kediye yaklaştı. Bir anda 12. kattan aşağı itti. Yere çakılan kedi can verdi. Adam da arkasından baktı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ekipler olay yerindeydi. Ailesi adamın akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Bir benzin istasyonunda 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri eline benzin pompasını alarak saldırdı. Diğeri de anında karşılık verdi. Elindeki plastik kabı kafasına fırlattı. O anları kamera böyle kaydetti. Bir uçak havalandı ama havada motoru arızalandı. Pilot sahili fark etti. Uçağı o yöne doğru çevirdi ve acil iniş yaptı. Neyse ki korkulan olmadı. Pilot sağ salim uçağı indirmeyi başardı. İki kardeş asansör bekliyordu. Kapı açıldı. Bir adam içeriden çıktı. Aralarında sözlü tartışma çıktı. Öfkeli adam kapanan asansörün kapısını eliyle açtı. İçerideki çocuğa defalarca yumruk attı. Yetmedi, asansörden çıkardı, tekme attı. O anlarda küçük kardeşi de korkuyla olanları izledi.

0: Bir suçlu polisten kaçıyordu. Yere düştü, kalktı, koşmaya devam etti. Ama yakalanacağını anlayınca oturan kadına işte böyle saldırdı. Suçlu kıskıvrak yakalandı.
1: Efendim yeniden yurda dönüyoruz. Mardin'de tartışmaya tutuşan iki grup ortalığı birbirlerine kattılar. Arbede sırasında da iki kişi yaralandı.
2: Birbirlerine girdiler, caddeyi savaş alanına çevirdiler. Meydan muharebesini aratmayan görüntüler Mardin'den. İki grubun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmadığı kavgada iki kişi yaralandı. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Görüntüdeki bu adamı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Ekipler oradaydı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul'da bir adam yoldan bulduğu kredi kartıyla binlerce liralık alışveriş yaptığı, doldurduğu sepetiyle marketin kasasında ödeme yaptığı anlarda güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
3: Yolda kredi kartı buldu, sahibini aramadı. Kendi malı gibi kullanıp binlerce liralık harcama yaptı. Esenyurt'ta bir kişi yolda yürürken kredi kartını düşürdü. Kaybettiğini anladığında her şey için çok geçti. Çünkü kart görüntüdeki bu şüphelinin eline geçmiş ve tam 10 bin liralık alışveriş yapılmıştı. İlk harcamasını akaryakıt istasyonunda yaptı. Ardından markete geldi. Raflarda ne gördüyse sepetine doldurdu ve yoldan bulduğu kartla ödemesini yaptı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli rahat hareketleriyle pes dedirtti.
1: Suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelede devam ediyor. Sanal medya üzerinden tetikçilik ve suç örgütlerini öven paylaşımlar yapan şüphelilere de operasyon düzenlendi.
2: Sanal medyadan tetikçileri ve suç örgütlerini övdüler, şafak vaktinde baskın yediler. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen operasyonda suç örgütlerinin sanal medya ağı deşifre edildi. Sohbet gruplarında örgütsel faaliyetler duyuruluyor, suç örgütleri arasındaki rekabet sanal medyaya taşınıyordu. Ayrıca söz konusu gruplarda tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda yer alıyordu. Ve operasyonun düğmesine basıldı. 52 ilde eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda 216 kişi yakalandı. Adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında gençlerimize hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemiz devam edecek ifadeleri kullanıldı.
1: Kuvvetli rüzgar ve fırtına da kapıda sevgili izleyenler. İstanbul dahil olmak üzere 11 il için sarı kodlu alarm verildi.
4: Bugün fırtına varmış, 70 kilometreye ulaşacakmış.
5: Öyle mi?
4: Daha iyi.
6: Yaz havasını kış gibi, kış havasını da yaz gibi geçiriyoruz gibi.
5: Ay çok kötü bu rüzgar.
4: Bakın bugün İstanbul parçalı bulutlu, ancak bu bulutlar yağmur getirmeyecek. Tam aksine rüzgar bizleri bekliyor. Kuvvetli rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşacak. Ayrıca 11 il için sarı kodlu alarm verildi.
6: Belki yarın, belki pazar günü tekrardan bir yağmur olabilir.
4: Yağmur gözükmüyor ama.
7: Her şey değişti. İklimler değişti, insanlar değişti, havaların değişmesi gayet normal değil mi?
6: Hava güneşliydi, iyiydi, güzeldi derken bir anlık yağmur bastırdı.
4: Uzmanlar bugün ve yarına dikkat çekiyor. Kuvvetli rüzgar 2 gün boyunca hakim olacak. Bu arada termometreler 25 dereceyi gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde güneşli havalar bizleri bekliyor.
8: Çok güzel aslında, bu kadar serin olacağını bilmiyordum ben.
9: İyi geldi, çok sıcak. İnşallah böyle de devam eder.
1: Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek. Hiçbir

0: Haberi ayrılmayın.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı

0: ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Efendim, reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Soruyoruz, bir asansöre acaba kaç kişi binebilir? Standart bir asansöre bu sayı 4 olarak biliniyordu ancak artık 3'e düştü. İlginç olanı ise ağırlık aynı kaldı. Kişi sayısı azaldı sadece. Yani bu da biz artık daha da şişman bir toplum mu oluyoruz sorusunu akıllara getirdi.
15: Bir asansöre kaç kişi binebilir?
16: 4.
15: Önceden 4'tü. Efendim, bir asansöre kaç kişi binebilir?
17: 3 kişi binebilir.
15: Ama şimdi 3 oldu. Yani asansörün taşıyabilme kapasitesi aynı kaldı fakat içeriye binen kişi sayısı azaldı. Neden mi? Çünkü artık daha ağır bir toplumuz.
18: Bunu fark edebiliyorum. Artık asansörlere de daha az kişi biniyor. Toplum olarak fazla kilo aldığımızı oradan da çıkartabiliyorum.
19: Mesela asansörlerin tabelasında 10 kişi yazıyor ama 8 kişi anca binebiliyor. Bu da gerçekten üzücü.
6: TÜİK verilerine göre artık Türkiye'de her 5 kişiden biri obez.
1: Çünkü çok yiyorlar maalesef.
3: Paketli gıdalardan olduğunu düşünüyorum. Sağlıksız beslenme bunu tetikliyor olabilir.
15: Peki obezite oranı neden artıyor?
6: Değişen yaşam tarzımız. Daha az hareket ediyor, daha fazla oturuyor oluşumuz. Ve enerji yönünden zengin, ultra işlenmiş gıdalara çok daha kolay ulaşıyor oluşumuz bu süreci maalesef hızlandırıyor.
4: Pandemi de bizi çok kötü yaptı. Evde oturmaya, sürekli işte yemek yapıp yemeye, hazıra onlara teşvik etti. Maalesef...
14: Evet, tüketiciyi aldatan reklamlar ve sözde indirimler Ticaret Bakanlığı'nın radarındaydı sevgili izleyenler. 10 yeni kural 1 Ağustos'ta artık devreye giriyor. İşte o yeni kurallar.

0: 1000 liralık bir ürünü sen 800 lira gibi güzel bir değerden bulduğunda hani o indirime baz alman lazım ki bir anda fiyat yükselmesin.
1: Tüketiciyi kandıran, aldatan reklamlardan indirimlere kadar yeni kurallar geldi. 1 Ağustos itibariyle devreye girecek. Peki nedir o yeni gelen 10 kural?
0: Neyin yalan neyin doğru olduğunu tespit edemiyorlar.
2: Kuralları ihlal edenler yandı. Artık kampanya öncesi en düşük fiyat baz alınacak.
1: Sanal medyada içerik üreten yani influencerlarla ilgili yeni kurallar da geldi. Eğer reklam yaptıkları ürünle para karşılığında anlaşıyorlarsa ve para kazanıyorlarsa mutlaka ama mutlaka reklam ya da işbirliği yazmak zorunda olacaklar.
3: Aldığım işbirliklerinde hashtag olarak işbirliği, PR ya da reklam yazıyorum.
1: Çocuklara yönelik reklamlar da yasaklandı. Peki yeni kurala çocuklar ne diyor?
4: Ben bunu çok güzel buldum.
5: Harika.
2: Ve çevre dostu yazıları, takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturacak reklamlar yasaklandı.
3: Sosyal medyanın görünmeyen iğrenç bir yüzü bu da.
6: Sevgili izleyenler, Elazığ'da da bir gazetecinin röportaj sırasında başına gelmeyen kalmadı. Bakın, arı kovanlarının hemen yanında yaptığı röportajda arı saldırısına uğradı.
7: 3000 lira çek abi.
8: Röportaj yapıyordu, arı saldırısına uğradı. Bir gazeteci bal sağımını çekmek istedi. Arıcıyla röportaj yapmaya karar verdi.
9: Her bir kovanda kaç tane petek var?
7: Her bir kovanda 10-20 tane var.
8: Röportaj sırasında başına gelmeyen kalmadı. Bir anda arı saldırısına uğradı.
9: Vay tikeni üstünde.
8: Yaşadığı panik kameralara yansıdı.
10: Buradan bir kayıttan çıkalım. Nasıl oluyor ya?
6: Efendim, bölgesel savaşlar ve küresel belirsizliklerin gölgesinde geçen 2026 yılının ilk yarısında Türkiye turizmde istikrarını korumayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çarpıcı rakamları açıkladı.
11: Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk.
12: Türkiye turizmde ezberleri bozuyor. Turizm geliri ilk 6 ayda 25 milyar 700 dolar oldu.
11: Turizm hareketlinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz.
12: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı.
11: Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu.
6: Efendim, bu haberle birlikte bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Geçmiş olsun. Joseph'ten şanslısın. O seni kadar ucuz atlatamamıştı.
1: Şamir. Joseph'in yanında sen de vardın. Sen yara bile almadan kurtuldun. Asıl şanslı sensin.
0: Tanrı daima benim yanımdadır. Ama sen Joseph'le aynı hataları yapıyorsun. Polat Alemdar sandığınızdan daha tehlikeli bir düşman. Siz onu yok etmeniz gereken yerde onun yalanlarını dinliyorsunuz.
1: Polat'a bir şans verdim, kullanamadı. Bu saatten sonra kimseye şans vermeyeceğim.

0: Dede!
1: Gel bakalım. Nasılsın oğlum?
0: İyiyim dedeciğim. Hediyem nerede?
1: Acele etmek yok. Hediyeni misafirler gelince vereceğim.
0: Sağ ol dedeciğim.
2: Usta, ne zamandır sana söylemem gereken bir şey var. Bir türlü fırsat olmadı.
3: Memati, olumsuz bir şeyse şimdi söyleme.
2: O kadar da olumsuz değil usta. Selvi Kenan'ı öldürdü.
3: Ne? Ne diyorsun Memati sen?
2: Merak etme usta. Gömdüm ben.
3: Ne, nasıl? Niye öldürmüş?
2: Usta, biraz da benim yüzümden. Rahmetli şerefsiz, sağda solda ters düz konuşmuş. Güya Selvi ile benim aramda bir şey varmış.
3: Yok mu Memati?
2: Sen de mi usta? Yok öyle bir şey.
3: Memati, sen şimdi yok diyorsun ama Selvi'de bir şey var ki şerefsizi öldürmüş.
2: O kadar da değil usta. Herif tecavüz etmeye kalkmış. Kız zor kurtarmış kendini. Nesrin, Pusat beraber bu kızı da harcayacaklar.
3: Harcatma Memati. Ne yaptınız Abdüley?
4: Abi, adamın evinin önündeyiz. Eve giren çıkan çok. Torununun doğum günü partisi varmış.
3: Abdüley, gözünüzü dört açın. Biz de geliyoruz.

0: çantalar ne?
1: Armatör bağlılığını gösterdi.
0: Reis, bunları ihtiyacı olan adamlara dağıt.
1: Acelesi yok anne, sonra hallederiz. Ne yapıyorsun anne? Bu kadar para dağıtılır mı?
0: Pusat, bu parayı sana niye verdiler sanıyorsun? Bu da bir sınav. Parayı ne yapacağını görmek istiyorlar. Şimdi bu parayı dağıtırsan namın yürür. Herkes sana itaat eder. Yok dağıtmazsan bu alemde gördüğün son para olur. Bir daha da arkandan kimse gelmez.
1: Reis, gel gel. Vazgeçtim. Bu paraları hemen dağıtın. Belki ihtiyacı olan vardır.

0: İşi bağladım Zaza. Cemal bizi bekliyor. Gidip görüşeceğiz Zülfikar için.
1: Ya İzzet, ya sen ne dediğini bilmişsin ya ben seni duymayayım.
0: Gayet açık Zaza. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Adam örgütün üst düzey yöneticisi.
1: Ben de nahiye müdürünün makam şoförü. Beni ayağına çağırıyor.
2: Dayı, örgüt şimdi diplomasiye geçmiş değiller. Pazarlık sevilermiş. Göndeririz İzzet dayıyı. Ortada tarafsız bir yer tespit ederler. He. Buluşursunuz.
1: İmdat, ben öyle orası burası oynayan kalkan adam sevmeyeyim. Senin dayın Ağrı Dağı gibi. Bir ayağa kalkarsamsa zelzele olur. Hem de 7.9.5 biter şiddetinde.
0: Ne yapıyoruz Zaza? Neye karar verdin?
1: O Cemal'e söyle bir Ağrı Dağı'na gelsin. Biraz oksijen alsın, biraz beyni açılsın.
0: Yahu Zaza, 100 milyon dolarlık pastadan bahsediyoruz. Sen neyin peşindesin?
1: Ben pasta sevmeyeyim. Patile sevim. Patile yedirecekse gelin.
3: Gördün mü? Burnumu gördün mü? Bak bakayım. Şişir, şişir, şişir, şişir. Balonu şişir. Evet. Hadi. Hadi. Hadi dans edeceğiz.
4: Çok komik bir şey.

0: diyorum.
1: Tamam canım.

0: Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cahit.
0: Hoş geldin abi.
2: Nedir durum?
0: Abi girenlerin pek öyle şüpheli tipleri yoktu.
1: Bu araba ne?
0: Abi torunla palyaço çağırmış.
2: Yürüyün.
3: Torunumu bırakın. Yalvarırım lütfen. Bırakın.

0: Samir nerede?
1: Aziz, gençlerle ilgilen, ihtiyaçlarına bak.
2: Peki efendim.

0: Sana borçlandık Mete.
1: Biz tüccar mıyız Kara? Borç ne demek?
0: Eyvallah. Ama ben artık karşılıksız hiçbir şeye inanmıyorum.
1: Biz vatanı karşılıksız sevdik. Artık buna da mı inanmıyorsun?
0: Benim bu saatten sonra kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak halim yok.
1: İhaneti sorgulayacak halinde mi yok? Eskiden yaptığımız operasyonları kahramanlık destanı gibi anlatanlar şimdi katliam gibi göstermeye çalışıyorlar.
0: Boş ver Mete. Takılma. Birine göre kahraman olursun, ötekine göre katil. Yeni bir şey değil ki bu.
1: Mesele bu kadar basit değil. Bizim üzerimizden bir dönemi kapatmaya çalışıyorlar. Ya itirafçı olun, ihanet edin, ya sanık olun, bir ömür boyu yatın demek istiyorlar.
0: Doğru. Ama ben ne itirafçı olurum, ne de cezaevine girerim. En kötü sıkarım kafama giderim.
1: Ben de senin gibi düşündüm önce ama sonra bunları temizlemeden ölmemeye yemin ettim.
0: Bu ne?
1: Bu işe birlikte girdiklerimizin listesi.

0: Sil şu yüzünü. Bir çuval inciri berbat ettiniz.
1: Kardeşim sizin için hayatını verdi.
0: Gerekirse sen de vereceksin. Niçin yetiştirildiniz?
1: Bana izin verin, Molat Alemdar'ı öldüreyim. İntikamımı alayım.
0: Zamanı gelince sana intikamını alman için fırsat vereceğim.

0: Efendim, Polat Alemdar Joseph'in korumalarından birini almış.
1: Nasıl? Nerede?
0: Benjamin Hazar'ın evinde efendim.
1: Ne işi varmış orada?
0: Benjamin'e suikast düzenliyormuş. Ne yapalım?
1: Siz bir şey yapmayın. Ben gerekeni yapacağım.
0: Anlaşıldı efendim.

Şamir'in yerini söyle, ameliyatı hastanede devam edelim. Terbiyesizlik etme. Kurşun çıktı. Sana kolay ölüm yok, haberin olsun.

0: Konuşmadı mı Abdüley?
1: Konuşacak abi. Nazlanıyor biraz.
0: Artık çok geç. Şamir çoktan yerini değiştirmiştir.
1: Ne yapacağız abi?
0: Cahit kamerayı getir.
2: Tamam abi.
0: Bu tosun bize Joseph'i nasıl öldürdüğünü anlatacak.

0: Efendim, bunu izlemeniz lazım.
1: Nedir o?
0: Efendim, Polat Alemdar göndermiş.
2: Şamir bizi CIA'ya 15 yıl önce soktu. Biz İsrail doğumlu olmadığımız için dikkat çekmedik.
3: Oraları geç. Sana hayatını anlat demedim. Joseph'ini öldürdünüz.
2: Şamir, Joseph'in Orta Doğu politikasından memnun değildi. Onun İsrail'in çıkarlarına aykırı davrandığını düşünüyordu. Joseph, sizi görüştürmek isteyince ikinizi birden ortadan kaldırmak için plan yaptı.

0: bir daha ne kadar tavır yapacaksın?
1: Cahit, içeriden bir vızıltı geliyor. Bir baksana.

0: Abi çok üzerine gidiyorsun.
1: Bir süre böyle Cahit. En iyi o biliyor. Tadını çıkarmadan bırakmam.
2: Abi Amerikalılar geldi.
1: Ne Amerikalısı? Ne diyorsun sen?
2: Abi Polat abinin haberi var. Alın içeri dedi.
1: İyi al.

0: Evet, sizi dinliyorum.
1: Adamımızı istiyoruz.
0: Hala anlamadınız mı? Sizin adamınız değil.
1: Ona biz karar veririz. Şamir'le yüzleştireceğiz.
0: Yüzleştirip ne yapacaksınız?
1: Eğer iddiaları doğruysa Şamir'i alacağız.
0: Dikkat edin Şamir sizi almasın.
1: Şamir'in işi bitti artık. Adamı ver, gidelim.
0: Adamınız Türk adaletine sığındı.

0: Kızım.
1: Baba içer misin? Sana da çay yapayım mı?
0: Yok kızım. Polat aradı, birazdan gelip bizi alacakmış. Evimizde içeriz.
1: Ömer baba, ben kendi evime geçeceğim.
0: Bir şey mi oldu kızım?
1: Yok baba, doğumum yaklaşıyor. Evde daha rahat.

0: Sen bilirsin kızım. Biz sana çok alışmıştık. Ama sen nasıl rahat edeceksen öyle yap.
1: Keyfin yerine gelmiş bakıyorum.
2: Sen geldin çünkü.
1: Dalgayı bırak. Joseph'in korumasını bana vereceksin.
2: Bir şartla veririm. Bu akşam bana güzel bir ziyafet vereceksin.
1: İstediğin yemek olsun. Kabul. Nerede istersen.
2: Yok. Öyle kolayına kaçmak yok. Kendi ellerinle pişireceksin.
1: Parmaklarını yersin ama.
2: Vay, iddialısın.
1: Ben konuşmuyorum. Akşama yemeklerim konuşacak.

0: yukarıya bak.
1: Bu evde tek başına sıkılacaksın.
2: Burada daha rahat ederim.
1: Cahit, her gün uğra. Kapının önündeki adamlar gevşemesin. Aksilik istemiyorum.

0: Bilsen, çok acil gelmen lazım. Ay, durum çok vahim. Telaşlanma, öyle bir şey değil. Polat'a yemek yapmam lazım. Bilsen, önemli tabii. Parmaklarını yiyeceksin dedim adama. Ne yapacağım şimdi? İyi, tamam, hadi.
1: Efendim, Amerikalılar baskına geliyormuş. Ne emredersiniz?
2: Direnmeyin, gelsinler. Sen hemen kaybol. Benden haber alana kadar ortaya çıkma. Emredersiniz.

0: Ay çiçek ne kadar güzel.
1: Asıl sen çok güzelsin.
0: Geç.
1: Ne ara yaptın sen bu kadar şeyi?
0: Sen beni ne zannettin?

0: Vallahi kim yapmışsa ellerine sağlık, çok güzel olmuş.
1: Teşekkür ederim. Dedim sana parmaklarını yiyeceksin diye.
0: Hadi sen de ye o zaman parmaklarını.

0: Bu yemek Şamir'in ajanı için değil, değil mi?
1: Bu yemek seninle benim için. Ben uzun zamandır seni de kendime de ihmal ettim.
0: Sakın yanlış anlama. Sitem etmiyorum. Ama bu senin hayatın. Bundan sonra da edeceksin.
1: Etmeyeceğim. Ben ölümle çok yüzleştim. Ama ilk defa bu kez kurşunu yediğimde ölmek ağır geldi. Çünkü iki kişiyi bırakıp gitmek istemedim.
0: Biri kızım mutlaka da, diğeri kim?
1: Biliyorsun ama yine de söyleyeyim. Sensin.

0: Polat, söylediklerin gerçekten çok güzel. Ama vazgeçemeyeceğin üçüncü kişi yolda. Onun annesi var.
1: Biz birlikte olursak her şeyin üstesinden geliriz. Sen yeter ki benim yanımda ol.
0: Ben bir ömür senin yanında olurum. Ama sen İnci ile evliyken ancak arkadaşın olurum.
1: İnci ile konuştum. Bu iş bitti.

0: Sonra ararım ben onu.
1: Polat, İnce hamile. Telefona bakar mısın?
0: Tamam o zaman. Hoparlörü açayım, sen de duy. Efendim İnce.
2: İncin, mücevherin, elmasın.
3: Hatta çocuğun elimde. Sen benim çocuğumu aldın, ben de senin.

0: Ben burada kalayım dedim. Çok önemli iş varmış gibi çağırdınız.
1: Yeter. Olmuşu konuşmanın bir faydası yok Cahit. Usta delirdi, delirecek. Bizim sakin olmamız lazım.

0: Nemati abi, abiye bu görüntüyü nasıl izleteceğim ben?
1: Yapacak bir şey yok koçum. Mecbur göstereceksin.
2: Cahit! Plakalara yaklaş. Şu araçları bul. Etrafta ne kadar MOBESE güvenlik kamerası varsa baktır.
0: Emredersin abi.
2: Memati, herkesi dolaş. Bana İzzet'i verene ne isterse vereceğimi söyle.
1: Tamam usta.
2: Abdüley, istihbaratçılarla konuş. İzzet'in bildikleri ne kadar yeri, adamı varsa istiyorum.
3: Tamam abi.

0: Polat. Şimdi güçlü olman lazım.
1: Evden ayrılmasına izin vermemem lazımdı.
0: Bulacaksın, merak etme. Sen nelerin üstesinden geldin? Bunu da başaracaksın.
1: Leyla, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.

0: Sana güzel mekan yaptırdım doktor. Rahat çalışman için.
1: Gerek yoktu, sağ olun.
0: Var doktor, var. Bir süre buradasın. Polat Alemdar'ın çocuğu her şeyden önemli.
1: Merak etmeyin. Her gün gelir kontrol ederim.
0: Sen benim için önemlisin doktor. Seni riske atmam. İstanbul'un sokaklarında yürümek çok zor. Ya karda düşer bir yerini kırarsın, ya tinerciler yolunu keser filan. En iyisi sen bir süre burada misafirimiz kal doktor.
1: İzninizle ben bir hastaya bakayım. Nerede?
0: Gözünüz üstünde olsun.

0: Necmi, gözlerin bu sıra ne kadar iyi görüyor?
1: Abi, hava sisli ancak burnumun ucunu görüyorum.
0: Şimdi ne kadar görüyorsun?
1: Abi sis biraz dağıldı ama sen ne görmemi istiyorsun?
0: İzzet'i en son nerede gördün?
1: Bir ay önce gördüm. Çocuğu olacakmış diye millete para dağıtıyordu.
0: Necmi, gözünü dört aç. Polat Alemdar İzzet'i bulana, görene, yerini haber verene ne isterse verecek. Bunu bütün aleme yay.
1: Abi o kadar mı birbirinize girdiniz?
0: Sana ne diyorsam onu yap. Yardım eden de hainlik eden de karşılığını misliyle alacak.

0: Alo.
1: Abi araçları Ömerli yol üstünde kapatılmış bir fabrikanın yanında bulduk. Görüntü alınmayan bir yerde araçları değiştirmişler.
0: Tamam Cahit.

Abi, İzzet yanına yalnızca çok güvendiği adamlarını, akrabalarını almış. Devletin yanına yerleştirdiği istihbaratçılar bile nerede olduğunu bilmiyor.

0: Davut Bey. Üzücü bir haber vermek zorundayım.
1: Bugün yeterince kötü haber aldım Tuğrul. Ne oldu?
0: Efendim, İnci Hanım kaçırılmış.
1: Ne kaçırılması? Kim kaçırmış?
0: Efendim, damadınıza husumeti olan İzzet Ağa kaçırmış.
2: İçmeyeceğim.
3: Ben bırakayım da. Sen bilirsin.
2: İzzet Ağa nerede?
3: İçeride, kadının yanında.
2: Beni bırakmayacak mısınız? Dışarıda hastalarım var.
4: Bana da bir çay getir.

0: Neredeyim ben?
1: Çocuğunla rahat edeceğin güvenli bir yerdesin.
0: Ne istiyorsun benden? Bunun bedelini

0: Ağır ödersin.
1: Ben bedelini ödedim. Polat bizzat gözüyle gördü. Bedel ödeme sırası onda.
0: Polat sana bir şey yapmışsa hak etmişsindir.
1: Polat karımın karnındaki bebeğimi öldürttü.
0: Sen Dicle'ye tecavüz ettiren sapık mısın?
1: Senin dilini keserim. Ben Polat Alemdar'ı delikanlı bilirdim. Meğer yalancının, haysiyetsizin, iftiracının önde gideniymiş. Böyle mi anlattı sana?
0: Ben Dicle'nin çektiği acıyı çok iyi biliyorum.
1: Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben sana doğrusunu anlatayım. Ömrümü, servetimi, varlığımı bir çocuk sahibi olmak için harcadım ben. Sonunda dualarım kabul oldu. Dünyanın en mutlu adamı olacağım sırada senin kocan mutluluğumu gözlerimin önünde öldürdü.
0: Benim çocuğumun bir günahı yok.
1: Merak etme. Ben kocan gibi bebek katili değilim.
0: Bırak gideyim. Babam sana ne istersen verir.
1: Sen burada güvendesin. Ben senin çocuğunu o katilden kurtaracağım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ha! Maydanoz.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Adamlar girerken çıkarken hiçbir şey dikkatini çekmedi mi?
1: Yok abi, çok hızlı hareket ettiler.
0: Peki. Sorguya aldılar mı sizi?
1: Yo, adımızı bile sormadılar. Abi, sen bir şeyden mi şüpheleniyorsun?
0: Hiç mekan değiştirdiniz mi?
1: Değiştirdik abi. Bizi önce alıp bir...

0: yere götürdüler. Sonra başka bir ekip gelip aldı. Sizin bulduğunuz yere götürdü. Mete, orayı nasıl bulmuş abi?
1: Avucunda görmüş.
2: Dayı, haber gelmiş. Cemal patileleri yaptırmış.
3: İzzet'ten haber yok mu imdatın?
2: Yok dayı.
3: Bu tilki gene kimi kümesine girdi ki haber yok? Hele çıkar şu telefonu.
2: Çıkardım dayı.
3: Karanın adamına telgraf çek.
2: Çekeyim dayı.
3: De ki ona, Karaya desin, Zaza dayının Cemal'ını görmek istiyse acele gelsin. Stop.
4: İzzet karımı kaçırdı. Sana diyorum. Karım 7 aylık hamile. Ben seni onun elinden kurtardım diye benden intikam almak istiyor. İzzet'in ne kadar adi bir olduğunu senden daha iyi kimse bilemez. Karımın o şeyin elinde neler çekeceğini bir düşün. Bana yardım etmen lazım. Konuş Dicle, bir şey söyle. Bakılacak her yere baktım, her yolu denedim. Tek umudum sensin. Ya senden fazla bir şey istemiyorum. Bir kelime söyle bana, bir şey söyle. Ona ulaşmam için bir ipucu. Ne olur Dicle, yardım et. Konuş be kadın, bir şey söyle. Elinde durmayacak. Susma artık.
5: Efendim.
4: Hüsnü, git doktor çağır.
5: Emredersiniz.

0: İsrail'de onu olmadığımız için dikkat çekmedik.
1: Oraları geç. Sana hayatını anlat demedim. Joseph'i niye öldürdünüz?
0: Shamir, Joseph'in Orta Doğu politikasından memnun değildi. Onun İsrail'in çıkarlarına aykırı davrandığını düşünüyordu. Joseph, sizi görüştürmek isteyince... ikinizi birden ortadan kaldırmak için plan yaptı.
2: İnkar etmeye devam mı edeceksin?
3: Benden ne duymak istiyorsun?
2: İtiraf etmeni istiyorum.
3: Ben Hristiyan değilim. Benim inancımda itiraf etmek yok.
2: Sen durumun ciddiyetini kavrayamıyorsun galiba. Bizim içimize sızıp bölgedeki en üst düzey yöneticimizi öldürtmüşsün. Seni çok güvendiğin Yahudi Siyonist lobisi bile kurtaramaz.
3: Sen gerçekten kimin için çalıştığını hiç anlamıyorsun, değil mi? Senin amirlerin, onların amirleri, Kongre, Senato, Pentagon, bütün bunlar bize hizmet için var. Ya hizmet edersin, ya bedelini ödersin.
2: Ne var?
4: Efendim, yukarıdan sizi arıyorlar. Çok acilmiş.
2: Ne yap yap, bana 24 saat kazandır. Shamir kendinden çok emin. Elini kolunu sallayarak gideceğini düşünüyor. Zaman geçtikçe sinirleri bozulacak. Şüphe duymaya başlayacak. O zaman çözülecek.
4: Anlaşıldı efendim.
2: Tamam.

0: Polat mı söyledi aramanızı?
1: Ben inisiyatif kullandım savcı hanım.
2: Polat Bey, İzzet Bey'in yerini öğrenmek için Dicle Hanım'ı sorguladı.
1: Ancak kadın sorgulamakta biraz yetersiz geldi bana.
2: Sizin sorgulamanızın daha iyi olacağı kanaatindeyim.
0: Neler söylüyorsunuz Üstü Bey?
2: Savcı hanım, hemen gelin diyorum. Morali çok bozuk.
0: Tamam.
3: İzzet'le ilgili hala bir şey bulamadınız mı?
4: Davut Bey, örgüt içindeki kaynaklarımı da, istihbarat içindeki kaynaklarımı da aradım. Ama maalesef bir şey bulamadım.
3: Bir kaçakçı bozuntusunu bulacak gücümüz yok mu diyorsun bana?
4: Efendim, aslında bir yol var ama...
3: Uzatma be adam, söyle! Hıncımı senden çıkarmayayım.
4: Mete'yi arasanız, o bu tür adamları nasıl bulacağını iyi bilir.
3: Mete bize yardım etmez. Zamanında yaptığımız yayınlarla adamın kariyerini bitirdik.
4: Efendim, Mete akıllı adamdır. Sizin dostunuzu yeniden kazanmak için yardımcı olacaktır.

0: Neredeymiş bakayım?
1: Amca, sevkiyatlarda bir sıkıntı çıkmasın. İstersen gidip dolaşayım.
2: Otur oturduğun yerde. Ben herkese gerekli talimatı verdim.
1: İyi işte amca, ben gidip bakayım.
2: Lan! Senin kendine ayrın yok. Bir iş becerecekmiş gibi konuşma. Çekil önümden.
0: İzo, oğlum. Canım.
2: Sana yakında kardeş gelecek. Abi olacaksın. Ben yaşlanınca siz bakacaksınız bana.

0: İyi misin?
1: Değilim Leyla. İzzet'i bulamazsam delireceğim.
0: Bu halde zaten bulamazsın.
1: Ya üstüme gelme Leyla.
0: Sen de insansın Polat. Her şeye gücün yetmeyebilir.
1: Bunu hatırlatman iyi oldu. Doğru. İnsanım ben, değil mi? Her insanın başına gelir böyle şeyler. İnsan bütün sevdiklerine mi zarar verir Leyla?
0: Yok. Sen bu halde ne Dicle'den bir şey öğrenebilirsin, ne bir başkasından.
1: Evet Leyla. Ben öğrenemem. Git sen öğren.

0: Hoş geldiniz Davut Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Gelişiniz beni şaşırttı.
1: Belki duymuşsundur. İzzet diye bir kaçakçı kızımı kaçırma cüretini gösterdi.
0: Üzüldüm. Ama bana niye geldiniz?
1: Sen istersen İzzet'e ulaşabilirsin. Eğer İnci'yi kurtarmama yardım edersen... sana karşılığını fazlasıyla veririm.
0: Davut Bey, farkında mısınız? Hala kendinizi lütfeden konumunda görüyorsunuz.
1: Mete, geçmişle hesaplaşmanın zamanı değil. Kızımın hayatı söz konusu.
0: Durumunu anlıyorum. Ama sen hayatını kararttığın bir adamdan yardım istediğinin farkında değilsin.
1: Farkındayım ve istediğim bedeli ödemeye hazırım.

0: Durumu nasıl?
1: Şoka girmiş. Sakinleştirici yaptık savcı hanım.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: İlacın etkisi 4-5 saat sürer. İzninizle.

0: Ne o Cemal? Arkana 5 tane adam alınca ağ mı zannedişin kendini?
1: Biz ağlı yıkmak için bu yola girdik Saza.
0: Bunun için dağa çıkmasa gerek yoktu ki. Gel hadi Saza dayıza. Müracaat edeydiz. Hallederdim.
1: Benimle bunun için mi görüşmek istedin Saza? Derdin neyse onu söyle.
0: Ya böyle dizlerim ağrıyor. Hacer yengen gibi. Romatizma değilsin.
1: Saza, dalga mı geçiyorsun?
0: Dad, girdin mi? Deniz havası yaramış. Dalgayı malgayı hemen anne.
1: Sen karşındakini eski Cemal sanıyorsun. Ben halkı için kendi hayatını feda etmiş, halkı için devrim savaşçısıyım.
0: Piyade misin, topçu musun? Ben garajcıları sevmiyim ha. Ama sizde denizci havacı yok. Sen de haklısın.
1: 50 senedir bu lümpen tavırdan sıkılmadın. Ama ben seni de bilinçlendireceğim. Seni kazanmayı başarabilirsem gerçekleşmeyecek ütopya yok demektir.
2: Değilsin.
0: Beni kazanmak kolay. Sevdiğim şeyleri yapacaksın, sevmediklerimden de uzak duracaksın.
1: Sevdiklerin ne, sevmediklerin ne Saza?
0: Ya misal?
2: Mahkeme sevmeyeyim.
0: Almışsınız sevdiğimi, mahkeme edecekmişsiniz.
1: Şimdi anlaşıldı. Sen Zülfikar denilen o feodalist diyorsun. Cezası kesildi, öder alırsın.
2: Bak ben ödemeyi hiç sevmiyorum.
0: Sen hele söyle. Neymiş Zülfikar'a biçtiğiz ceza?
1: 10 milyon dolar.
0: 10 milyon dolar? Ya o Zülfikar'a az bir sevgim vardı, onu da biçirdiniz. Ne siz dağda taş yerine para mı sahipsiniz?
3: Abi, neyi bekliyoruz?
4: Kıvama gelmelerini. İlk geldiklerinde elleri tetikteydi. Ama Zaza onların aklını alıyor. Birazdan yanlarına kadar gitsek, bunların ruhları bile duymaz.
5: Dayı, donduk. Nerede kaldı bu kara?
2: Ben o karanın.
4: Biraz daha bekleyelim. Zaza sporunu bitirsin.
1: Zaza, bakıyorum Metropol sana kıvırtmayı iyi öğretmiş.
2: Değilsin.
1: Değil.
0: Bakalım sen ne kadar dayanacaksın Metropolis'te. Dikkat et. Etek giyip de böyle dansöz gibi kıvırmayasın.
4: Hadi.
1: Ne oluyor Zaza? Bana pusu mu kurdunuz? Atın silahlarınızı.
4: Atmazsak ne yaparsın?

0: Zaza, beni karanlık ajana mı sattın?
1: Cemal, yeğenimi bırak. Ya benim yanımdayken kimse sana bir şey yapamaz. Bırak.
2: Cemal, seni götürecek olsam çoktan sıkardım kafanı.
0: Ne istiyorsun benden? Niye bana bu komployu kurdun sen?
2: Konuşacağız.
0: Ben senin devrimcilerle nasıl konuştuğunu iyi bilirim.
2: Doğru. Ama bu sefer seninle başka konuşacağım. Bak, ben hainin her türlüsünü gördüm. Hele sizin örgütte çok adam gördüm ama siz olmayanını, satılmış olmayanını hiç görmedim. Sizin örgütünüzdeki bütün yöneticiler bir ülkenin adamı. Ama bir tek sen boştasın.
0: Sen yıllarca tecenin köpekliğini yaptın. Sonunda yatacak bir kulübe bile vermediler.
2: Dur, dur, dur sıkma. Cemal, ne kadar uğraşsan da seni öldürmeyeceğim. Ama tabii dediklerimi yaparsan.
0: Sen beni itirafçı yaptığın satılmış adamlarla karıştırma.
2: Yok, karıştırmıyorum. Ama dediklerimi yapmazsan inan bana çok uzun yaşamayacaksın. Ben sana örgüt içi çekişmelere kurban gitmemen için bir şans veriyorum. Dediklerimi yaparsan örgütün en tepesine çıkarsın.
0: Kara, sen kafayı yemişsin. Koskoca örgütü sizin kurduğunuz 3-5 kişilik kontür gerilla çetesinden mi zannediyorsun?
1: Ya ikisinin de kefili benim. Hadi anlaşın gidek. Çocukluğumdu canım. Bu garda kıyamette.
0: Konuşacak bir şey yok. Ben karanlık ajanlarla işbirliği yapmam.
2: Mecbursun Cemal. Sen benimle görüştün ya. Örgütte senin ajan olmadığına bundan sonra kim inanır ha?
0: Benim kimseye bir şey ispat etmeye ihtiyacım yok.
2: Emin misin? Senin benimle görüştüğünü eninde sonunda öğrenecek. Beni dinle Cemal. Hadi. Sen şimdi git. Dediklerimi de iyice bir düşün.
1: Ya dur dur. Nereye gidiyor? Daha şu fikarı vermedi.
0: Zaza, 10 milyon dolar getir, Zülfikar'ı al.
1: Ya ben versem, Zülfikar kabul etmez. E sen en iyisi git, ne yapayım?
2: Zaza parayı verecek.
1: Ya kardeşim, siz kurban vermeydi siz. He? Benim sizden üstüne para almam lazım. İşimi gücümü bıraktım. Bir de üstüne para vereceğim, he? Ben zaten Zülfikar'ı niye sevmedim? Şimdi anladım yani.
2: Zaza, ben ne diyorsam o.

0: Dayı, tarihe adını altın harflerle yazdırdın. Millet, tarihe geçmek için neler yaptı dayı? Uzaya gidiyi, telefonu bili, devlet kuruyu, 10 milyon dolar ne ki?
1: Ben tarih sevmiyim. Ben para sevmiyim. Para. Hadi gidelim hadi.

0: Yok baba, çıldırmak üzereyim.
1: Bırakma kendini evladım.
0: Bu sefer içimde kötü bir his var baba. Kendimi aciz hissediyorum ilk defa.
1: Yoruldun evladım. Ama acizlik bizim yolumuz değil. Bizim yolumuz mücadele etme yolu. Ümit yolu.
0: Yol bitti baba. Çıkmaz yola girdim.
1: Yol bittiyse yeni yol kurma azmi, iradesi, kudreti sende var. Allah-u Teala her insanı malıyla, canıyla, sevdikleriyle imtihan edeceğini buyuruyor. Herkes kendi gücü ölçüsünde imtihan edilir evladım. Gelen musibet ne kadar büyükse, Yaradan sana o musibette mücadele edecek oranda da güç veriyor.
0: Baba, ben malımdan da canımdan da geçtim. Sevdiklerimin benim yüzümden zarar görmesine artık dayanamıyorum. Bundan sonra gönlüme birinin daha sevgisini koyarsam...
1: Sevmek senin elinde mi evladım? O da Allah'ın bir lütfu. O isterse seversin, istemezse sevmezsin. Elif öldüğünde de böyle konuşmuştum. Sonra küçük Elif geldi. Leyla geldi. Bir tane de yolda geliyor. İnci dahi senin gönlünde bir yer etti. Aziz Allah. Hadi kalk evladım. Seni çağırıyor. Ne söyleyeceksen sahibine söyle.

Nasıl oldun? Polat seni biraz üzmüş galiba.

Ben bu hayatta tek bir adamı sevdim. Ve öyle çok sevdim ki onun bir başka kadından çocuğu olacak olmasına bile katlandım. Benim yaşadıklarımın yanında bunlar ne ki diye düşünüyorsun. Ne anlatıyor bu diyorsun. Biliyorum.

Eğer sen de bir zamanlar birini gerçekten sevdiysen beni anlayabilirsin. Bak, sana itiraf ediyorum. İnci'nin kaçırıldığını ilk duyduğumda bir an mutlu oldum. Çünkü aramızdan çıkacak diye düşündüm. Ama sonra utandım kendimden. Sevdiğim adamın yıkıldığını, çaresizlikten tükendiğini gördüm. İnce aramıza girmiş de olsa Polat'ın çocuğunu taşıyor.

Ben hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım. Polat'a bir evlat veremeyeceğim.

Ama Polat'ın bir evladını kurtarabilirim. Eğer bana yardım edersen. Onun oğlunu kucağına alışını görebilirim. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. Onun bir ömür mutlu olması için ben mutsuz olmaya razıyım. Ondan vazgeçmeye razıyım. Sevmek bazen vazgeçmektir. Sevdiğinden, mutluluğundan, umutlarından. Elimden bir şey gelmez. Sen yeter ki Polat'ın sorularına cevap ver. Gerisini biz hallederiz.

0: Onun uzun saçlı bir adamı vardır. Onunla yeğenlerinden başka hiç kimseye güvenmez.
1: Onlara nasıl ulaşabilirim?
0: Ulaşamazsın. İzzet gözünün önünden ayırmaz hiçbirini.
1: Bir yolu olmalı Dicle. Dışarıda hiç mi birinin anası babası sevdiği yok?
0: Nevzat'ın sözlüsü var. Songül. Ben tanıştırdım onları. İkisi de çok mahcup çocuklardı. Ama birbirlerine çok yakıştılar.

0: Çocuk İzzet'in sırrını biliyor. O yüzden İzzet yanından ayıramaz onu. Ama Songül onu bulur.
1: Aç ağzını.
2: Çek şunu, yemeyeceğim.
1: Yiyeceksin. Yiyeceksin. Sen bunu yemezsen İzzet abini yer çiğ çiğ. Şimdi çakacağım bir tane.
3: Ne yapıyorsun lan sen?
1: Al, doktor yemesi lazım dedi.
3: Ulan bu elini kırarım senin. Senin annene mi düşmüş bize evlat verecek kadına vurmak ha?

0: Nereye Selvi?
1: Sana hesap mı vereceğim?
0: Vereceksin.
1: Sen ciddi ciddi başımıza baba kesildin. Memati'ye gidiyorum. Ne yapacaksın?
0: Selvi!
1: Sen Laz Ziya'nın torunuysan ben de torunuyum. Canımı sıkma. Kapıda bekleyen itlerine seni rezil ederim.

0: Nerede o İzzet abi?
1: Bilmiyorum abi.
0: Ben seni İzzet'in yanına boşuna mı koydum?
1: Abi en yakınları dışında kimseye nerede olduğunu sezdirmiyor.
0: Bu adam kaçakçı değil mi? O kadar mal nasıl gidip geliyor o adam ortada yokken?
1: Düzeni iyi kurmuş, adamları yapıyor.
0: İzzet ortadan kaybolmadan önce ne yapıyordu? Kimlerle görüşüyordu? Bir anlat.
1: Abi herkesle görüşüyordu. Ama bir doktor vardı, o bir tuhaf.
0: Nasıl tuhaf?
1: Ne bileyim abi. Yanından ayırmıyor. Kalktı buna bir sürü masraf etti. Tonlatıp bir malzeme aldı.
0: Aziz, bu medikalcileri bir dolaş bakalım. Öğren, kim ne biliyor?
2: Abi hadi ben ofisi bekliyorum. Sen niye hastanede değilsin?
3: Erhan orada olsam ne, burada olsam ne? Bir faydamız olmadıktan sonra usta orada kafayı yiyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Onu öyle gördükçe kahroluyorum.
2: Abi kimi küçük gördüysek başımıza en büyük belayı o sardı. Amerika, İsrail derken bir kaçakçı gel

0: Senin burada ne işin var?
1: Sana geldim.
0: Ne demek sana geldim? Ne yapacaksın beni?
1: O evde duramıyorum artık. Hepsi kafayıymış.
0: Aman. Onlar deli de sen akıllısın.
1: Bir süre sende kalacağım.
0: Saçma sapan konuşma. Zaten her şey üstüme geliyor. Hıncımı senden almayayım.
1: Al. Seni mutlu edecekse benim için sorun yok.
0: Yürü evine, sabrımı taşırma.
1: İyi, madem istemiyorsun, ben kendime kalacak bir yer bulurum.
0: Selvi. Seni anana zorla mı götüreyim?
1: Bir kere de bana zorla bir şey yaptıramayacağınızı anlayın ya.
0: Bak ben seni nasıl zorla götürüyorum. Yürü.

0: Yokum.
1: Neyin var görelim.
2: Sabaha sabah ettik yine. Bu son el. Kalkacağım.
1: Yaşar ha. Yine bütün cebimizi boşalttın gidiyorsun.
2: Hepi topu 5 milyon kaybettin. Onu mu alıyorsun? Açık 2.
0: Gördüm. 2 daha.
1: 4 daha.
2: 4'ünü gördüm.
0: Yokum.
2: 4 daha.
1: Varım. Gördüm. Ne var?
2: Hadi bakalım. Geçmiş olsun.
3: Oyun devam ediyor mu?
4: Yanlış gelmişsin. Oyun oynayacaksan park dışarıda.
5: Park derken?
4: Çocuk parkı karşıda.
5: Ne oluyor lan? Çekin lan yerlerinize.
3: İçeride mi ağan? Ne o Yaşar ha? Oyunu erken bitirmişsin. Birader bir müsaade.
6: Abi.
2: Çoluk çocuğu buraya alıyorsan bir kollu makine al. Jeton atıp eğlensinler.
3: Madem oğlun yok ortada, ben de bir oğlun sayılırım. Senden iyi hoca mı bulacağım? Bütün numaralarını öğret. Yap bir ağalık.
2: Ben gençlere ders vermesini her zaman severim Pusat. Ama şimdi sırası değil.
3: Otur.
2: Haddini bil. Yoksa ilk dersini şimdi alacaksın.
3: İlk dersimi aldım merak etme. Geçen evime geldiğinde verdiğin dersi unutmadım.
2: Dedenin adamlarını topladın bize dayılık taslamaya mı geldin?
3: Yaşar ağa amma abarttın. Dediler ki bu alemin en büyük kumarcısı Yaşar ağa. Ben de oyun oynamaya geldim. Ne oldu? Parana mı kıyamadın?
2: Beyler, bize biraz müsaade edin.
5: Kimse bir yere gitmiyor.
3: Ne oldu Yaşar ağa? Kaybettiğini kimse görmesin mi istiyorsun?
2: Uzatma. Ne oyun biliyorsan başla.
3: Kılıç keseceğiz. Her kağıt 1 milyon. Söyle ne vereyim?
2: Ana parasıyla harçlıkla kumar oynanmaz.
3: Yok. Bu baba parası. Karşında baba var.
2: İyi. Ver bakalım o zaman bir kısmı.

0: Ya gölgeme sığınacaksınız ya da topunuzu cayır cayır yakacağım.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Benim bankam iş bankası.
8: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
9: Ben mi?
8: Evet.
9: Ne sunacaktım?
8: Sence?
9: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
8: Ve?
9: Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
7: Bankam, iş bankası.
10: Oh Milo Puf!

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. MAD, haz peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank'a.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti.
2: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
19: Aa bak, bu çok güzelmiş.
20: Bırak ya, her şey alt üst oldu. Dicle ablayı kaybettiğimize mi üzüleyim, düğünün ertelendiğine mi?

0: Songül Hanım.
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Sizinle konuşmamız lazım.
1: Ne konuşacaksın benimle? Katil. Dicle abla benim her şeyimdi.
0: Ne katili? Sen Dicle öldü mü zannediyorsun?
1: Hemen gidin yoksa polis çağırırım.
2: Korkmayın, size zarar vermeyeceğiz.
0: İzzet karımı kaçırdı.
1: İyi yapmış. Sen de onun karısını öldürdün.
0: Dicle yaşıyor. Sana gelmemi o söyledi.

0: Çıkar. Halkımız adına sen affettik. Serbestsin.
1: Ben Yezid'in affına sığınacağıma Azrail'in kollarını atarım kendimi.
0: Kalk hadi kalk. Kalk. Bıkmadın mı? Vaaz verip halkımızı uyutmaktan. Diyetini ödediler.

0: İzzet Ağa'ya ameliyathane malzemeleri satmışsın.
1: Niye soruyorsunuz?
0: Cevap ver. Nereye kurdunuz sattığınız malzemeleri? Ha?
1: Biz kurmadık, sadece sattık.

0: Sen bunları test ediyor musun? Sağlam mı, çürük mü diye.
1: Malzemelerimiz garantilidir.
0: Ben daha garantiyi vermedim. Şimdi senin dişlerini tek tek sökeceğim. Kokunu çıkarırsan dilini de koparıp öyle devam edeceğim.
2: Yapma, yerini söyleyeceğim.
0: Onu zaten söyleyeceksin de benim bu kadar zamanımı çaldın.

0: Büyütmeye hiç gerek yok. Zülfikar'a geç. Geç otur. Ben duydum seni almışlar, haber gönderdim. Zülfikar Zaza dayının ahbabıdır, dostudur. Bu terbiyesizliğe bir hemen son verin dedim. Parayı gönderdim. Şükür seni bıraktılar.
1: Zaza, sen utanmıyor musun o Yezidlere haraç vermeye? Ha?
0: İmdat. Benim kulağım gene yanlış duymaya mı başladı? Zülfikar Ağa sağ olasın, Allah razı olsun. Sayende örgütçülerden kurtuldum. İyi ki varsın diye. He? Değil mi?
2: Aynen öyle değil dayı.
1: Zaza, sen benim itibarımla nasıl oynarsın? Bıraksaydın da öldürselerdi. Zülfikar örgüte haraç verdi diye bu zilletle nasıl yaşarım?
0: Ya haraç vermedin ha. Harçlık verdim diyeceksin. 20 milyon senin için ne?
3: İte köpeğe kemik parası.
1: Ya haraç vermem bir ayıp. Üzerine komisyon koyman iki ayıp. 10 milyon vermişsin.
0: Sen örgütçülerin sözüne mi itibar edesin, benim sözüme?
1: İmdat'ın sözüne itibar ediyorum. Gelirken yolda anlattı.
3: Ya İmdat'a dedim, Zülfikar Ağa'ya böyle alıştıra söyle.
0: 10 milyonu sen söyle, 10 milyonu ben söylerim dedim. Değil mi İmdat?
2: He dayı.
1: Değil 10 milyon, 20 milyon, 10 para vermem. Buradayım. İstediğinizi yapın.
3: Ya ben sana ne yapacağım?
0: Bir acı kahve söylerim. Yarın öbür gün sen sıkışırsın. Bana 20 yerine 50 verirsin. İmdat. Ağaya kahve söyle.
2: Tamam dayı.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün yine Bahçeşehir'deyiz. Türkan Hanım'ın villasındayız. Bugün burada buranın kurulumu için tüm ekip olarak, Beyaz Enerji ekip olarak buradayız. Doğukan Bey şimdi karşımızda. Doğukan Bey neler yapacağız?
1: Yine havuz başındayız Çiğdem. Evet. Yine havuz başındayız. Burada Bahçeşehir'deyiz sevgili izleyenler. 20 kW'lık bir güç kuracağız burada sevgili Çiğdem. Onlar da artık elektrik faturasından kurtulmuş olacaklar. Burada biraz daha fark şu. Türkan Hanımların eşinin ve kendisinin ve çocuklarının da elektrikli arabaları var. Dolayısıyla buradaki elektrik sarfiyatı daha da fazla olacak.
0: Daha fazla olacak.
1: Evet. Dolayısıyla bugün yine burada bir kuruluma başlayacağız. İnşallah Allah utandırmasın. İnşallah ara ara da böyle sunumlarla da beraber inşallah neler yaptığımızı, neler ettiğimizi de izleyenlerimize göstereceğiz. Dediğim gibi kıymetli izleyenlerim, bir an önce güneş enerjisini herkes geçsin Çiğdem. İmkanı olan bir an önce geçsin. Olmayan imkanlarını zorlasın. Böyle büyük sistemler kurmaya gerek yok. Yani buradaki tüketim fazla. 20 kW'lık evet. bir güç kurduk ama buradaki tüketim fazla. Dolayısıyla 15 bin lira gibi bir elektrik faturası burada söz konusu. Ama hani faturası 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira gelenler de bu sistemi kurabilirler. Bu kadar büyük bir sistem kurmalarına gerek kalmaz. Bir soru daha var. Sevgili izleyenler, elektrik faturası 500 bin lira, 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira gelenler, bu sistem sizin için uygun bir sistem değil. Yani bu maliyette hani amorti süresi bakımından
0: evet,
1: düşük.
0: Uzun sürecek.
1: Yani elektrik faturası 2500-3000 liranın üzerinde gelen vatandaşlarımız ya da elektrikli araba almak isteyen, arabamı da evden şarj edeceğim, geleceğe yönelik konuşuyorum bunu. Ya da işte evimin ısıtmasında doğalgazdan kurtulup elektrikle ısınmak istiyorum diyen izleyicilerimiz için bu çok cazip. Ama elektrik faturası 500 lira, 600 lira, 1000 lira olanlar için bu sistem çok cazip değil. Yani rakamsal olarak, dönüşüm süresi olarak çok cazip değil.
0: Anladım. Tamam. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.

Kıymetli izleyenlerim, ben her programda söylüyorum, biz güneş enerjisi yaparken bir sanat eseri gibi, bir ressam gibi çalışmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işten de gurur duymak istiyoruz ama bu sefer hiç haddimizi aşmayacağız. Yanımızda profesyonel bir ressamımız var. Türkan Hanım var. Yine biliyorsunuz Bahçeşehir'deyiz. Nihat abinin hemen yan taraftaki villasını yapmıştık. Türkan Hanım geldi. Dedi ki Doğukan Bey, ben aynısından istiyorum dedi. 2-3 kelime söyledi, gitti ve biz buradayız. Türkan Hanım'ı öncelikle tanımak çok güzel.

0: güzel. Ben çok minnettim sizin gibi böyle bir gerçekten resimlerinize de baktım. İzleyenlerimizden de bir yandan da görüyor. Önce Türkan Hanım kimdir? Sizi bir tanımak istiyorum.
1: Türkan Taybara. Tunceliyim. Yaklaşık 8 yıldır Nihat abilerle komşuyuz. Birlikte taşındık buraya.
0: Tabii şimdi sizin eserlerinizi görünce böyle hani ben artık böyle artık kendi yaptığım işi unuttum. Biraz ressamlık nereden geliyor? Resimle ilgili ilişkiniz nedir? Nereden başlamıştır?

0: Sonra belli bir süre sonra istifa edip tamamen resme odaklandım. Resim üzerine biraz grafik tasarım okudum. Onu da bıraktım. Tamamen kendimi atölye çalışmalarına verdim. Yaklaşık 25 yıldır profesyonel ressamlık yapıyorum.
1: Peki gelelim güneş enerjisine. Evet. Bu güneş enerjisi fikri tamamen sizden çıktı. Ben eşiniz de tabii bir mühendis her şeyden önce ama işin elebaşı sizsiniz diyorum. Ben öyle diyorum şirin anlamda. Güneş enerjisi ile ilgili düşünceniz neydi? Biz Nihat abiyle kurulum yaparken neler düşündünüz? Hemen ben de istiyorum demekteki motivasyonunuz neydi?
0: Şimdi daha ben çok fazla ev videoları izliyorum. Hı-hı. Yurt dışında ev yani çok fazla ev videoları takip ediyorum falan. Orada kendini yetebilen evler yapıyorlar. Hı hı. Elektriğini, suyunu falan hepsini evet. Sizi de görünce Nihat abim de yanlış yapmaz diye düşünüp bu konuyla ilgili biraz da bilgim vardı. Sonuçta bizim havuzumuz var. Evet. Evimizde çok fazla elektrik sarf ediliyor. Araçlar var. Klima var. Neden havuz kışında kullanmayalım? Elektriği işte ısıtmaya dönmesin falan diye düşünerekten böyle bir karar aldık. Umarım güzel olacak.
1: İnşallah. Arkadaşlar çalışıyorlar. Gözlemleriniz nelerdir? Bir sanat insanı olarak bizim bu güneş enerjisiyle ilgili bu genel anlamda doğanın aslında ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi ben aslında çok şaşırmadım. Yani sizin gibi sanata düşkün olan insanlar doğaya da çok saygılı, doğaya da çok dürüst oluyorlar. Bu yenilenebilir enerji aynı zamanda biliyorsunuz doğada doğa dostu da bir şey. Her sizin kullanmış olduğunuz, her üretmiş olduğunuz elektrikte bir ağaç dikiliyor sizin için. Dolayısıyla ben sizin gibi sanatkar insanların bu anlamdaki bakış açısını güneş enerjisi ile ilgili izleyicimize buradan neler söylemek istersiniz? Ben sizin gibi bilinçli insanların ben söylüyorum yani lütfen imkanı olanlar bir önce güneş enerjisine dönsün diyorum ama siz ne söylersiniz?
0: Ya bence de imkanı olan herkesin hani küçük de olsa hani bizim evimiz biraz büyük. Büyük olduğu için daha geniş kapasiteli bir sistem kuruyoruz. Ama küçük evlere de daha küçük sistemler kurulabilir. Hem elektrik gitti, jeneratör bozuldu. Böyle dertlerimiz olmayacak. Hem doğayı doğru kullanacağız.
1: Kesinlikle.
0: Doğadan aldığımızı güzelce kullanacağız. Ya, zarar da vermemiş olacağız doğaya. İşte böyle bence herkesin evinde olmalı. Bence sistem zaten bir süre sonra buna dönecektir yani.
1: Kesinlikle. Ben burada en çok şunu önemsiyorum. Sizde de mesela kızınızın, çocuklarınızın arabalarınız hep elektrikli. Şimdi fosil yakıtlar biliyorsunuz çevreyi çok kirletiyor. Tabii. Dolayısıyla biz güneş enerjisini kullanırken aslında aynı zamanda fosil yakıtlardan da kurtulmuş oluyoruz ve temiz ve çevreci bir ülkeye kavuşmuş oluyoruz.
0: Kesinlikle çok doğru söylediniz. Yani bir süre sonra zaten sistem tamamen buna dönecek diye diyorsun.
1: Ben hayırlı olsun diyorum inşallah. Ben sizin gibi bilinçli izleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii eşi beyefendi Orhan Bey de bir mühendis. O da bir makine mühendisi. Bu arada çok güzel bir köpeğimiz var. Prensimiz var burada. Ona da ara sıra oynuyorum. Sağ olsunlar. Çok bilinçli insanlar. Ben zaten genelde hep benim programımda da söylüyorum. Benim bu sistemi kurduran insanlar böyle eğitimli, bilinçli insanlar bunun çok çok farkında ama Türkiye Hanım dediği gibi herkes ileride buna zaten dönecek. Ben kendisine hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullansınlar. Artık elektrik faturası ödemeye gerek yok. Havuzlarını çok rahat kullanabilirler. Araçlarını bedava doldurup şarj edip fıldır fıldır gezebilirler. Dolayısıyla hepsine hayırlı olsun diyorum.
0: Teşekkürler.

0: Kıymetli izleyenlerim, yine enerji sistemleri mühendisim sevgili Mehmet Özunca ile beraberim en sevdiğimiz bölüme geldik. Gelinlik kız gibi sistemi yerleştirdik. Bütün bağlantıları, bütün her şeyi çok iyi bir şekilde yaptık, bitirdik. Tabii ki artık bundan sonra Türkiye Hanım ve eşi Orhan Bey artık güneş enerjisinden yararlanacaklar ve artık onlar da elektriğe para ödemeyecekler. Çünkü güneş ne yapıyordu? Güneş para istemiyordu bizden, değil mi?
1: Güneş
0: para istemiyor. Yani güneş bize fatura göndermiyor. Mehmetciğim, eline koluna sağlık. Yine güzel bir iş yaptık. Yine keyifli bir çalışma oldu. Hemen yan tarafta Nihat Bey'in villasından sonra geldik buraya.
1: Yan taraf yaparken Türkan Hanım zaten bizle iletişime geçmişti. Gelip bir misafirimiz olmuştu. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Anlattık, onun da kafasına yattı. O da istedi. Aradan bir hafta geçti zaten herhalde. Bir hafta 10 gün gibi. Buraya geldik, yine malzememizi aldık. Kurulama başladık, bitirdik. Temiz bir sistemi

0: kurduk.
1: Yani Nihat abinin aslında kopyası oldu bir anlamda.
0: Aynen öyle. Birebir aynısı olmasa da hemen yaklaşık aynısı oldu yani diyelim.
1: Evet, şimdi buradaki gücümüz 20 kW'lık bir güç kurduk burada. Gasponumuz burada, invertörümüz burada, bağlantı yerimiz güzel. Burayı biraz hazırlarken biraz tabii ki zorlandık Mehmet. Özellikle gasponosunun olduğu yer ve işte invertörün, yani bu sistemin kurulduğu yer. Tamam, biz çatıdan yukarıdan elektriği aldık, buraya getirdik ama buradaki işlemler çok önemliydi. Nasıl oldu, neler yaptın biraz anlat istersen.
0: Aslında burada Nihat abinin orada daha problemliydi. Orayı yaparken elektrik sayacı su tesisatının için işte bodrum dar bir alandaydı. Yani oradan aynı yer şuranın aynen. içindeydi. Aynen. Burada gördüğünüz gibi sayaç dışarıda. İşte işimiz biraz daha kolay oldu. Buradan da seramik kaplaması vardı arkadan. Onu kırmayalım, uğraşmayalım diye biraz titiz çalıştık. Neyse de bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Türkan yengemize.
1: Peki. Mehmet, bazen diyorlar ki ya Mehmet mühendis mi, amele mi, her şeyi Mehmet yapıyor. Biliyorum sen çok titizsin, her işi başından kontrol etmek istiyorsun. Sonuçta elektrik tehlikeli bir iş. Sen işine aşık bir adam mısın? Öyle gözüküyor dışarıdan.
0: Yani işimi severek yapıyorum. Doğrudur. Hani normalde mühendis olarak çalışan çok fazla görmedim. Hani eline tornavida yalsın, matka bağlasın, iş yapsın. Ben kendimi bu konuda yetiştirdim. Seviyorum da yaptığım işten keyif de alıyorum. Keyif alınca da çalışmak da keyifli oluyor diyelim.
1: Peki, biz de Mehmet ekibiyle çalışmaktan keyif alıyoruz. Kıymetli izleyenlerim, dediğim gibi hayırlı olsun ev sahibimize. Ben herkese söylüyorum, gücü olan, imkanı olan bir önce açık güneş enerjisine geçsin. Güneş enerjisiyle birçok evinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Isınmadan arabanızın şarjına kadar, evinizin elektriğine kadar, havuzunuza kadar her şeyi karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla ben herkese söylüyorum, gelecek zaten enerji, gelecek zaten dünyanın gidişatı da oraya. Herkesin bir önce güneş enerjisini yapmalarını tavsiye ediyorum ben. Tabii ki burada önemli konulardan bir tanesi de şu sevgili izleyenler, kurulum ekibinin başında mutlaka bir mühendis olmalı. Yani biz bütün programlarımızda, bütün çekimlerimizde, her zaman biliyorsunuz bizim programlarımıza zaman zaman Zehra oluyordu, zaman zaman Mehmet oluyor, zaman zaman başka mühendis arkadaşlar mutlaka bu işin başında olmalılar. Bu bir mühendisliktir. Bu böyle hani mahalledeki bir tane işte bizim elektrikçi var, bu işlerden anlıyormuş, işte iki panel attı, bir akü koyduğuyla olacak iş değil. Dediğim gibi şöyle tertemiz güzel bir işiniz çıksın, sisteminiz şıkır şıkır çalışsın, uzun yıllarsa hizmet etmek istiyorsanız mutlaka bir mühendislik hizmeti alın. Fiyata göre hesaplama yapmayın. Bizim insanımız maalesef, bizim Mehmet toplumumuz biliyorsun hep fiyat kıyaslaması yapıyor. Ama elektrik konusu olduğu zaman, konu enerji olduğu zaman lütfen fiyat her zaman en son konuşulan şeydir. Tekrar ev sahibimize hayırlı olsun. Ben Mehmet'e ve ekibine de tekrar teşekkür ediyorum.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziran'ken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler. Altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım kıymetli izleyenlerim. Tabii burada biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onlar artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyorum.

dışı diyorum. Örnek veriyorum, işte biz böyle 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eşdeğerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, 1 saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar panel isteyin. Ona eşit panel isteyin. Bizler de burada böyle yapıyoruz ve programımız da aşama aşama devam ediyor.

Kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabi anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı, kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kirimetin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle biraz zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e de geçmiş olsun. Gördük, evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsanız o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerini doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Doğukan Bey merhabalar.
1: Merhabalar sevgili Çiğdem.
0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler size görmüyorsunuz. Çok ekranda gözükmüyor kendisi ama...

0: Çiğdem programımızın koordinatörü, aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem, sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor? İzleyicimiz ne soruyor? Hem onları konuşalım, hem onları anlatalım. Bir de burada ne yaptım? Soruyu sor bana şimdi. Gelsin.
1: Şimdi burada neler yaptık?
0: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayırmaya çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi, artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şey yaptık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kilo attık, bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
1: Zaten onu da soracaktım yani, neye göre
0: değerlendirdim. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle, depolamalı sistemle elektrik ihtiyacını burada karşılayalım. Onu karanlıktan kurtaralım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı, her şeyin çalışacak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir. Efendim söyleyeyim, televizyonunu çalıştırabilir. İşte şarjlarıdır efendim söyleyeyim, evin lambalarıdır. Bunları rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
1: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
0: Tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşmayayım. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da, 8.30-9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan, işte evin yapısal sorunlu olabiliyor, farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlarda her şey, hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ersi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
1: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz, elektriğimizi açıp gidiyoruz,
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu, çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız, gideceğiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
0: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
3: Evet, acayip mutlu olmuştu artık.
0: Bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey, bunu gördük burada değil mi? Aynen.
3: Bugün hatta can rahat çalıştık ki bugüne enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
0: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım kendisine. Elektriği açacağız, bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim, gerçekten ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şebeke, hiç elektriği olmayan yerler bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok, onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet, eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse. Evet. Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık, ne ettik?
3: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış, mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
3: 10 kW gücünde, hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
0: Saatte.
3: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
0: bir panel. 1 saatte dolduracak.
3: 1 saatte dolduracak.
0: Paneli ne kadar düşürürsen,
3: evet,
0: süre o kadar uzayacak.
3: Hani şunu da yapabilirdik biz, atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da 2-3 saatte dolduracaktı.
0: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı: gündüz içeride tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
3: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla hani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme gör.

0: vermediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
1: Şimdi sevgili izleyenlerim, burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum, sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in, program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı, Doğukan Bey biz TikTok'ta niye yokuz diye. TikTok'ta da Beyaz Enerji programı, TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan, hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin, yani siz bize bir şey soruyorsunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor, bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber, ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten canhıraş, bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım, şu saatte bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kaliteli sistem kurarsanız, güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
0: Evet, doğrudur.
1: Sağ ol Mehmet, çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim. Hadi bakalım, soru, görüş ve düşünceniz çok önemli. Ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamız, hep Merve abla, Merve abla, Merve ablamızı. Çiğdemciğim, şu elektriği bir açıp kapatır mısın sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüğünüz elektriği bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet, evet.
0: Abla önce ne hissediyorsun onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeğe geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir dipnot düşmek isterim. Benim tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayı da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendim söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendime onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben seni rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor. Doğru mu ablam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle ve şu anda ışıklarım yandı ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına
0: ama,
1: rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için mağdur durumdayız.
0: Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektriği gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava. Her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt pişimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Her şeyi şimdiden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçten? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar dönüyor ve Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
0: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum.

0: Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
1: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

0: Sevgili izleyenlerim, yine güzel bir mekandan huzurlarınızdayım. Mersin'deyim sevgili izleyenler. Mersin'in Gülnar bölgesindeyim. Daha doğrusu aslında bir anlamda burası Toroslar. Torosların devamı. Sevgili Hasan abi, kendisi sağ olsun 6 ay önce bir konuşmuştuk, sonra tekrar konuştuk. Bugün kısmetse onun buraya 10 kW'lık bir güneş enerjisini, depolamalı bir güneş enerjisini kuracağız ama önce Hasan abiyi bir tanıyalım. Hasan abi, önce seni bir tanıyalım.
1: Ben Hasan Ulupınar. Emekli memur, hanım da emekli öğretmen. Emekli olduktan sonra, Covid'den sonra buraya yerleşmeyi düşündük. Tam yerleşmedik. Kışları Ankara'da, yazın da burada. İşte elimizden geldiği kadar bağ bahçe işlerini, yani ticari olmamak kaydıyla.
0: Hobi bazında.
1: Yapıyoruz. İşte burası da babadan kalma. Elimizden geldiği kadar uğraşmaya çalışıyoruz tabiatla.
0: Şimdi Hasan abi önceden de araştırmış, birkaç firmalara da görüşmüş. Evet. Çok aklına da yatmamış. Bana da sordum ki abi o sistem olmaz dedim. Yani senin ihtiyacın olan sistem budur dedim.
1: Ben Ankara'da sorduğumda benim burada bir de kuyu var. Yaklaşık işte 100 metre derinliğinde 3 beygir motor var. Sorduğumda Ankara'da dediler ki panelin kuyunun paneli ayrı olacak. Evin paneli ayrı olacak dediler.
0: Genelde çok soruyorsunuz ya, benim böyle işte yazlık evim var, çiftliğim var ya da efendime söyleyeyim yazlığım var, villam diyoruz ama bir de kuyum var. İşte ben kuyunun elektriğini, kuyu için kurduğum güneş paneli elektriğini evde kullanabilir miyim? Evde kurduğumu kuyuda kullanabilir miyim? Yani hem kuyumu çalışacak hem de evim elektriğini nasıl sağlayabilir mi? Çok soruyorsunuz bana. Aslında burada bir taşla iki kuş vurmuş olacağız biz. Burada yapacak olduğumuz sistemde biz Hasan abinin hem kuyusunu hem de evini çok rahatlı bir şekilde çalışacak, rahat bir şekilde çalışacak, 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Nasıl kuruyoruz? Hadi yine hep beraber izleyelim.

Kıymetli izleyenlerim, tabii ki kurulumuz devam ediyor. Ne kurduk kıymetli izleyenlerim? 18 tane 620 wattlık son teknoloji güneş panellerini koyduk. Aynı zamanda 10 kW hibrit invertör koyduk. Hibrit invertör koymamızdaki bir amaç da kıymetli izleyenlerim, bu hem akülü sistemi çalıştırabilen hem de şebekeye bağlı olan sistemi çalıştıran çok akıllı invertörler bunlar. Ki Hasan abinin burası ileride şebekeye de bağlanacak. Şebeke bağlantısı yapılacak. Biz ona göre şu anda burada bir altyapı yaptık. Tabii ki Hasan abinin burada en çok elektrik tükettiği kalem ise burada bir kuyusu var kendisinin. Bu kuyudan suyunu temin ediyor kendisi. Tabi burada 3 beygirlik bir kendisinin pompası vardı. Biz buraya 5,5 beygirlik bir güç kurduk. 4 kW 5,5 beygirlik ekstra bir sürücü daha kurduk. Yani biz burada ne yaptık kıymetli izleyenlerim? Güçlü bir üstte panel yapısı, altta güçlü bir invertör. Efendim, aynı zamanda da bütün gücü akıllı şekilde dağıtacak, yayabilecek. Bir de aynı zamanda bunun yanına sürücü ilave ettik. Burası çok daha rahat çalışabilecek olan Hasan abinin elektrik ihtiyacını 24 saat karşılayabilecek olan bir sistemi burada kurduk. Panel montajının ardından aşağıda invertörlerin, efendim söyleyeyim, GES panosunun ve akülerin montajını da ekranınıza getireceğiz.

Sevgili izleyenlerim, çatıda artık işimizi bitirdik. Çatıda panellerimizi yerleştirdik. Uygun şekilde, projeye uygun olan bir şekilde güneş panelimizi yerleştirdik. Şimdi hep şunu soruyorsunuz. Doğukan Bey, değişecek olan sayaç hangi sayaç değişecek? Şimdi kıymetli izleyenlerim, sistem şöyle çalışıyor. Hani yukarıda bizim güneş panellerini kurduk. Yukarıda bir güç oluşturduk ya. İşte siz aslında bana soruyorsunuz. Doğukan Bey, işte paneller benim kuyumu çalıştırır mı? Paneller benim klimamı çalıştırır mı?

0: panellerin sizin kuyunuzla direkt bir alakası, bir işi yok zaten. Yukarıda kurmuş olduğumuz güneş panelleri sevgili izleyenlerimiz üretmiş olduğu enerjiyi direkt size kullandırmıyor. Siz normal şebekeden kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani mevcut şebekeden kullanmaya devam ediyorsunuz. Yukarıda kurmuş olduğumuz güneş panelleri üretmiş olduğu elektriği şebekeye veriyor. Şebekeye verirken ne yapıyoruz biz burada? Şuradaki elektrik sayacımız var. Bu sizin normal her evin olduğu elektrik sayacı. Bu sayaç değişiyor. Bunun yerine çift yönlü sayaç kullanılıyor. Bir tane sayaç sizin içeride tükettiğiniz hesap ediyor. Bir tane sayaç işte sizin üretip şebekeye vermiş olduğunuz elektriği hesap ediyor. Dolayısıyla burada çalışan sistem bu şekilde. İnvertör demiş olduğumuz şey nedir efendim? Bizim güneş enerjisini bizim normal DC akımı AC akıma çeviren, yani direkt akımı alternatif akıma çeviren bu invertör aslında bu güneş enerjisi santralinin beyni, her şeyi, bunu planlayan her şeyi. Burada hibrit invertör kullandık sevgili izleyenler. Yani hem off grid sisteme göre hem de on grid sisteme göre her iki durumda da çalışabilecek, her iki durumda da evin enerjisini yönetebilecek bir sistem, planlanabilen kullanılan bir sistem. Burada zaten ekranı var burada sevgili izleyenler. Buradan ekrandan her şeyi zaten görmeniz mümkün. Burada iki tane lityum akümüz var. Beşer kilovatlık sevgili izleyenler. Bunlar gerçekten son dönemlerde lityum aküler çok çok önemli. Artık jel akü dönemi bitti. Diyorsunuz ki Doğukan Bey işte benim jel aküm var. Efendim söyleyeyim lityumu birleştirebilirim. Hayır, birleştiremezsiniz. Jel akü dönemi artık eskide kaldı. Jel akünün de tabii kullandığı yerler var. Kullanılabilecek olduğu yerler var ama bu tür güç sistemlerde mutlaka bizim son teknoloji burada görmüş olduğunuz 51.2'lik 5 kilovatlık burada akülerini kullandık. İsterseniz hemen tarımsal sulama tarafına geçelim. Tabii ki burada evdeki elektriği burada yönetiyoruz. Bunu yapıyoruz. Peki kuyudaki durum ne? Orada da aslında bizim invertör görevini gören bir tane sürücümüz var. O sürücü de kuyuda aynı işlevi görüyor. İsterseniz hadi bakalım kuyuda ne oluyor? Sevgili izleyenlerim, akşamda yavaş yavaş güneş de batıyor. Güneşin altında ben size sistemleri anlatmaya devam ediyorum. Burada şimdi sürücünün yanındayız. Hasan abinin burada kıymetli izleyenlerim 3 beygirlik bir motor var. Burada bir pompası var. Bu kuyu ruhsatlı bir kuyu kıymetli izleyenlerim. Yani izinli bir kuyu. Burada bir elektrik aboneliği, tarımsal sulama aboneliği var Hasan abinin. Dolayısıyla Hasan abi burada normal şartlarda yani kullanırken buradaki elektriği ayrıca şebekeden alarak ayrı bir sayaç üzerinden alıyor. Evinkinde ayrı bir sayaç üzerinden alıyordu. Biz ne yaptık burada sevgili izleyenlerim? Hem evin şebekeye bağlanan elektriğinin bağlantısını kestik. Hem kuyudaki bu kuyudan alınan elektriğin de bağlantısını keserek tamamen güneş enerjisini sistemi çevirdik. Burada bir tane sürücümüz var sevgili izleyenler. 5,5 beygirlik bir sürücümüz var burada. Bu sürücümüz ne yapacak burada? Hasan abimizin burada kullanmış olduğu pompanın efendim güneşten üretmiş olduğumuz elektriğini normal elektriğe çevirecek ve Hasan abi artık burada sulamasında sabahleyin kalktığı zaman efendim söyleyeyim sulamasını bütün gün burada çok rahatlıkla yapabilecek ve artık şurada görmüş olduğunuz bakın bu normal buna fatura ödüyor Hasan abi. Bu elektriği kullandığı zaman ki bu buradaki kuyu 3 beygirlik bir kuyu kıymetli izleyenlerim. Bunu da kullandığınız zaman aslında bu da çok ciddi fatura getiriyor bu da. Dolayısıyla artık buradaki faturadan da sulamadaki faturadan da kurtuluyoruz. Durum böyle. Kurulumuz devam ediyor. Ben de yavaş yavaş sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Sevgili izleyenlerim, geldik finalde, günün sonunda Hasan abiyle ve Hasan abi bugün çok güzel yedik, içtik. Allah razı olsun. Zahmet verdik gerçekten. Ekibimiz çok mutlu. Dolayısıyla burada başta Hülya Hanım Efendi'ye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dolayısıyla güzel bir gün geçirdik. Kurulumuz bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Günü nasıl değerlendiriyorsun? Ekip nasıldı? Sistem nasıldı? Gelen malzeme, herkes sözünde durur. Olumlu olumsuz bütün görüşlerini söyler misin?
1: Ekip iyiydi. Güler yüzlü, işini bilin, işini ehli, arkadaşlar da hepsi Allah razı olsun yaptılar, ettiler. Malzemeler de birinci kalite.
0: Eyvallah abi.
1: Şimdilik bir sıkıntı yok. İleride de zaten garantimiz var. Eyvallah. Gelip bakacağız dediler. Evet, dediniz. Evet, evet. Daha bundan iyisi, Samtak ayısı.
0: Abi senin şimdi bu sistemi kurduk, ettik. Bundan sonra artık elektrik faturasıyla bir işin yok. Elektriğe zam gelmiş, beni çok ilgilendirmiyor diyeceksin.
1: Elektrik emekliyiz. Neticede elektriğe para öde, şuna para öde, buna
0: tabii
1: para
0: öde. Senin bir de sulaman var daha önemlisi. O çok var. Elektrik çekiyor tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii. Elektrik su saati hakikaten çok yüklü geliyor. Ondan sonra evinki herkes öyle. Bir de biz bunu mahsuplaşacağız. Ankara'daki yani, evimizle evet. Mahsuplaşmayı düşünüyoruz. Bir takım eksiklerimiz var. O eksiklerimizi tamamlayıp mahsuplaşmayı düşünüyoruz. Neticede yani orada iki evimizi birden elektriğini ödememiş oluyoruz.
0: Çok güzel bir nimet. Bu mübarek güneş doğduğu sürece bize hizmet devam edecek.
1: Allah bize bu nimeti verdiyse biz de bu nimeti değerlendiriyoruz. Devletimizin

0: üstünden de yük almış oluyoruz.
1: Şimdi sevgili izleyenler, burada Hasan abi ve kıymetli eşi Hülya Hanım yazın buradalar. Kışın Ankara'dalar. Tabii bizim programda ben hani izleyicilerimize kamera gösteriyorum ya. Her hafta bir tane izleyicilerimize kamera hediye ediyorum ya. Orada Hasan abi dedim ki Hasan abi sistemi kurayım, sana bir tane kamerayı ben hediye edeceğim. Çünkü sen Ankara'ya gittiğin zaman burası da burada bir bekçiye ihtiyaç var. Tabii. 24 saat uyumayan bir bekçiye ihtiyaç var. Sevgili mühendisimiz de getirsin kamerasını. Bunu biz programda bu kamerayı. Evet Mehmet'im şöyle sen de gel istersen hemen Hasan abinin sağına gel. Şöyle gel şöyle hemen şöyle tutabilirsin burada. Abi kameran da hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olasın, artık teşekkür ederiz.
1: Evet Mehmet'cim açabilirsin içini.
0: Bakalım
1: açalım.
0: Bir.
1: Açalım.
0: Nasıl bir şeymiş?
1: Evet.
0: Bir de uygulamalı olarak.
1: Evet. Şimdi burada yayında da gösterdiğimiz bu kamerayla sevgili izleyenler yayında da anlatıyoruz. Bu elektriğini kendisi Mehmet'in panelinde gösterir misin içeriden? Evet. Bu ürün kendi elektriğini kendisi üretiyor. Yani şebeke elektriğine ihtiyacı yok buranın.
0: Evin panelinde panelli kamera.
1: Bu birbirine uydurduk. Şimdi hırsızlar genelde sevgili izleyenler önce işte kamera kaydetmesin diye elektriği keserler. Binalardaki elektriği keserler. Dolayısıyla internet olmasın, kamera olmasın değil mi? Ama bunun öyle bir durumu yok. Bu kıymetli izleyenlerim bunu şimdi uygun bir yere monte edeceğiz burada. Mehmet'ciğim evet monte edeceğiz. Bunun üzerinde zaten yayında da anlatmıştım. Gördüğünüz gibi 360 derece dönen bir kamerası var. Sabit iki kamerası da var. Üç kameralı burada. Yani burada senin bir bekçin var gibi. Tabii. Sen burada ne olup ne bittiğini Ankara'daki evinden göreceksin. Tamam. Burada en ufak bir hareket olduğu zaman hemen sana cep telefonuna bildirim gelecek. Yani burada bir hareket var diye. Gerekirse polis arayacak, jandarmayı arayabilecek. Birçok özellikli olan bu kamerayı da ben sana söz verdim. Hediye edeceğim dedim. Kurulumu yaptıktan sonra sana hediye edeceğim dedim. Bir tane de burada hediye etmiş olduk. Son olarak ne söylemek istersin? Güneş arası yaptırmak isteyenlere ne mesajın olur?
0: Ya ben önceden sordum, araştırdım zaten. Yani işin içi bir kış boyunca hatta iki sene bir Ankara'da ben kendi fizibilitemi yaptım. Nasıl olur, malzemeler nasıl alır, nereden alır, ne edilir araştırdım, soruşturdum. En son size geldim.
1: Evet, evet.
0: Ondan sonra kafada şu şekilde olacak. O zaman benim şartlarıma uyuyor dedim. Yaptırdık Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlısı olur.
1: Biz de elimizden geldiği kadar burada çok güzel, son derece kaliteli ürünlerle iyi bir sistem kurduk. Burada herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Abi dediğim gibi ben elimden geldiği kadar amacım şu. İnsanları güneş enerjisi konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve teşvik etmek. Enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük, biliyoruz. Dolayısıyla bu bilinç çok çok önemli. Emin olun Hasan abinin buraya yatırmış olduğu yatırım öyle çok büyük de bir yatırım yapmadı. Bugün bir cep telefonu insanlar 150-200 bin lira verip çok rahat hava atabiliyorlar ama Hasan abinin kazandığı şeyi hiçbir zaman kazanamayacaklar. Dolayısıyla burada tabi buranın en önemli unsurlarından bir tanesi bölgede çok sık elektrik kesintisi oluyordu. Hasan abiye burada biz 10 kW'lık lityum akü depolama da yaptığımız için bölgede elektrik kesilse bile Hasan abinin elektriği kesilmeyecek. Ben emeği geçen herkese, başta sevgili mühendisim Mehmet ve ekip arkadaşlarına hepsine çok çok yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka kurumda görüşmek üzere. Mersin'den mutlu herkese selamlar, sevgiler.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik kaçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler.

0: Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Ha! My tofu.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Şimdi ton banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank hemen...

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Beyaz Enerji devam ediyor.
12: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2+1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var, ne kadar güneşlenirse maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurulur? Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler, çatımız ne kadar müsait? Bunu bilmemiz lazım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında, ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey, işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı diyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını, ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin, elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarım sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna. Sürçülisan edilsek affola, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arabanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengül, yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

Efendim merhabalar, Beyaz TV ekranlarına Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Yeni sezona bismillah diyoruz ve sizlerle birlikte yeni sezon heyecanıyla Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti diye bilinir. Halbuki ilk başkenti değildir. Bir yerden üçüncü başkentidir, başka bir açıdan ikinci başkentidir. Ama Osmanlı'nın başkentlerinden biri olan Bursa ile açılış yapmak istedik ve bu sezona şehirlerin incisi Yeşil Bursa olarak da adlandırılan Bursa'nın saltanat kapısını arkamızda almışız. Yani devletin gücünü arkamızda almışız. Merhaba diyoruz. Artık klasikleşti. Beyaz TV ekranları, Geçmişe Yürüyen Adam. Biz geçmişe yürürken tarihte yürüyoruz. Tarihin üzerinde yürüyoruz. Tarihi dokümanları, malzemeleri karşımıza, arkamıza ya da sağımıza, solumuza alarak sizlere anlatıyoruz. Ve biz bu işten ekip arkadaşlarımız olarak kamera önünde ben ama kamera arkasında onlarca arkadaşım çok keyif alıyoruz. İyi ki siz oradasınız. İyi ki kameranın arkasında evlerinizde pazar kahvaltınızı yapmışsınız. Çay içerek, kahve içerek bizi izliyorsunuz. Var olun. Allah sizden razı olsun. Bursa ya da en klasik söylemiyle Prusya. Bitinya İmparatorluğu'nun milattan önceki dönemlerde hükümdarı olan Prusias'ın adıyla kurulan bu şehrin aslında gerçek kurucusu Hannibal'dır. Evet, yanlış duymadınız. Roma İmparatorluğu'nu yıkılma noktasına getiren Kartacalı kral, ardından hükümdar Hannibal Barca buraya geldi. Roma İmparatorluğu ile bir savaş yaptı. Alp dağlarından gemileri ve filleri yürüttü. Ardından Roma ile yaptığı savaşı yanındaki yaverlerin ispiyonlamasıyla kaybetti. Buralara kadar çekildi. Bitinya İmparatoru Prusias'tan yardım istedi. O da Bursa bölgesini ona verdi. Ve Hannibal burada yepyeni bir şehir kurdu. Biz şu an Hannibal Barca'dan bahsetmeden Bursa'sız, Bursa'dan bahsetmeden de Hannibal Barca'sız bir tarih olmaz diye düşündük. Gebze'de de Hannibal diyoruz, Bursa'da da Hannibal diyoruz. Zira kurmuş olduğu medeniyet Bursa'da, fakat zehri içerek vefat ettiği, öldüğü yer Gebze'de. Roma İmparatorluğu'nun baş belası Hannibal Barca'nın hayatının belli bir kısmının geçmiş olduğu noktadayız. Arkamda görmüş olduğunuz kapı her ne kadar

kadar Osmanlı Devleti döneminde restorasyondan geçirilmiş dahi olsa, arkamda Roma İmparatorluğu'ndan daha eski Bursa şehri var olduğu sürece var olan bir noktadan sizlere hitap ediyorum. Bu şehir

Osman Bey Bursa'yı almak istedi. Osmanlı Devleti kurulduğu yıldan yıkıldığı yıla kadar hiçbir zaman hücum etmedi. İddia ediyorum hücum etmedi. 1526 Mohaç Meydanı Muharebesi'nde de aslında Macaristan'a, Mohaç Meydanı'na ya da Peç'e ya da Zigetvar'a giderken de hücum etmedi. Her zaman ve daima savunmada ve kendini korumakta geçti. Buraya da savunmak için geldi. Buraya saldırmadı. Bursa adı verilen bir tekfurluk vardı ve bu tekfurluk Roma İmparatorluğu'na bağlı olan bu tekfurluk Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında her zaman ve daima fitnenin, sıkıntıların, Osmanlı'nın başına bela olan bütün argümanların başkentiydi. Osman Bey için yapılması gereken tek bir şey vardı. O da Roma İmparatorluğu'nun güzide şehirlerinden biri olan Bursa'yı almak. Tam 1300 yılında Osman Gazi'nin bu topraklara adım attığı 1300 yılında Bursa şehrinin etrafına gözlemci koydu. 1300 yılından 1317 yılına kadar kuşatma devam etti. 1317 yılında bir dakika ben neler söylüyorum böyle. İstanbul'un fethi ki İstanbul 18 kilometrelik devasa bir ortaçağ kalesidir. İstanbul 53 günde alındı. 6 Nisan 1453, 29 Mayıs 1453, 53 günde kocaman bir şehir alındı. Ben yıllardan bahsediyorum. 1300-1326, koskoca 26 yıldan bahsediyorum. 26 yıl boyunca alınamayan ama etrafı kuşatılan bir şehir. Neden alınamadı? Çünkü şu devasa taşlardan oluşan bu kaleler, ki bu kaleyi uzunlamasını da göreceğiz. Bu kaleler topsuz, tüfeksiz nasıl alınacak? Yaklaştığımız zaman kameraman kardeşim Murat'ın olduğu yere kadar bir Osmanlı askerinin gelmesi imkansız. Çünkü ok atılır. Merdiven dayayıp yukarıya çıkayım desen kızgın yağ dökerler. Nasıl ben buraya çıkacağım? Çıkamıyorum. Etrafı kuşatırım. İçeridekileri açlığa terk ederim. İçeridekiler aç kalınca kapıları açarlar ve derler ki yeter artık biz teslim oluyoruz. Fakat Bursa kendi içinde ırmakları, dereleri akan yemyeşil Uludağ arkasında olduğu için tarih boyunca hiç su sıkıntı çekmemiş, çok mümbit toprakları olan, hiç kimseye muhtaç olmadan yüzyıllar boyunca yaşayabilecek bir şehir. İstanbul gibi değil. Dolayısıyla böyle bir şehri almak zor. Tam 26 yıl sürdü burayı almak. Çünkü surları yıkacak, topun yok, tüfeğin yok. Bu yüzden 1300 yılında muhasara başladı. 1317 yılında tamamen savaş başladı. Tam 9 yıl sonra 1326 yılında Osman Gazi'yi artık göremedi. 1324 tarihinde Orhan Gazi'ye bütün devlet işlerini veren Osman Gazi oğluna evladım beni şu gümüşlü kümbede defnet diye bir vasiyette bulundu. Bu arada elimi öylesine iş olsun diye o tarafa doğru göstermedim. Zira Osman Gazi'nin vefat ettiğinde gömülmeyi murat ettiği, gömülmeyi vasiyet ettiği gümüşlü kümbet ya da Roma İmparatorluğu'nun tabiriyle İliye Manastırı tam olarak oradaydı. Bugün Bursa'da yaşayan kıymetli dostlarımız oraya İliye Manastırı demiyorlar, oraya gümüşlü kümbet demiyorlar, oraya Tophane diyorlar. Halbuki oranın adı Tophane değil, gümüşlü kümbettir. Daha orijinal adıyla İliye Manastırı'dır. Osman Gazi oraya defnedilmeyi murat etti. Ve oğlu babasının vefatından sonra Söğüt'e defnettiği babasını, Ertuğrul Gazi'nin ayak ucuna defnettiği babasının mirasını ve vasiyetini yerine getirdi. Bursa'yı aldı. Ertuğrul Gazi'nin türbesinde bulunan babasının bedenini aldı ve İliye'ye, gümüşlü kümbede, hikayesini orada inşallah konuşacağız, gümüşlü kümbete defnetti.

Bu arkamda görmüş olduğunuz antik dönemlere ait binlerce yıla şahitlik yapan kadim Bursa surları Osman Gazi döneminde yıpranmıştı. Orhan Gazi devrinde ilk defa bu arada burası Bursa'nın içi. Biz şu an Bursa'nın içindeyiz. Ben şimdi Bursa'dan çıkıyorum. 1300 ile 1326 yılları arasında Osmanlı Devleti şu kapıdan içeriye benim şimdi yaptığımı yapmak için uğraştı. Ben şu an Bursa'nın dışındayım. Bu kapıyı aşmak için 26 yıl uğraşan bir devletin emekleri sanırım zayi olmaz. Şu an Bursa'nın içindeyim. Şimdi ise Bursa'nın dışındayım. Böyle bir Bursa yok. Buralar bomboş, dereler, nehirler bulunmakta. Panorama 1326 Müzesi'nde buranın fetihten önceki halini net olarak göreceğiz. Şimdi ben Bursa'nın içine geldim. Burası sur içi, orası sur dışı. İlk defa tarih boyunca sur dışına bir şey yapan, sur dışına bir şey, şöyle düşünün, benim bir param var, bu paramı bankaya koyarım, eve saklarım. Cesareti olan varsa bu paraya dokunsun diyerek evin bahçesine paramı koyarsam bu benim gücümü, bu benim azametimi, bu benim cesaretimi gösterir ya. Heh, bu şehri fetheden Orhan Gazi ilk defa külliyesini, ilk defa camisini şehrin dışına, Ulu Cami'nin hemen yanına yapmış. Orhan Gazi demiş ki surların içinde yaşamak, surlara mahkum yaşamak korkakların işidir. Ben Devlet Ali Osman'ı kurmak isteyen bir adamım. Ben korkak değilim. Açın kapıları, Orhan geliyor der. Kapıları yıkar geçer ve dışarıya, surların dışına, torunu Yıldırım Beyazıt Han'ın 1396 tarihinde başlattığı Ulu Cami'nin yanına bir cami yapar. 1330'lu yıllarda artık buranın imarı, artık buranın restorasyonu ve artık buranın Osmanlılaşması tamamlanmıştır. Çelebi Mehmet, Fetret devrinden almış olduğu dersle dedesi Orhan Gazi kadar cesur davranamaz. Yıkılan Osmanlı surlarını tekrar tahkim eder, tekrar Bursa'da bir kale oluşturur. Bu durum 1440'lara kadar devam eder. Artık Bursa sıradan basit bir Osmanlı kenti olmuştur. Surlara ve kalelere herhangi bir ihtiyacı yoktur. Bu haliyle 1855'e kadar devam eder. Kıyamet-i Sugra, yani küçük kıyametlerden biri olan 1855 depreminde arkamda görmüş olduğunuz surların, mesela bakarsanız şurada sur yoktur. Halbuki bu surlar devam etmesi gerekiyor. Bakın, şehre doğru giriş yaptık. İşte buraların yıkılması, yolların yapılması gereğinden dolayı Sultan Abdülhamit Han döneminde 1904 tarihinde surlar yıkılır, etrafına yollar ve şehirler yapılır. Efendim, Hannibal Barca'nın ihya ettiği, Prusya'ya bağlı olan Roma'nın kadim kenti, 1326'dan beri Osmanlı şehri, 1920'lerde, onu da konuşacağız, Yunan işgaline maruz kalan Türkiye'nin aziz kentlerinden biri olan Bursa'ya hoş geldiniz. Sizlere hoş geldiniz hitabını kadim saltanat kapısından yapmaktan ve sizlerle birlikte iki bölüm, iki hafta boyunca Bursa'yı anlatmaktan iftihar edeceğim. Beyaz TV ekranları, geçmişe yürüyen adam programı başladı.

Az evvel sizler sur içindeydiniz. Bursa'daydınız. Ben dışarıdaydım. Şimdi ben Bursa'nın içinden dışarıya doğru çıktım. Burası Bursa değil. Orası Bursa, burası Bursa değil. Demiştim ya az evvel, 1904 tarihinde Abdülhamit Han döneminde surların bir kısmı büyüyen ve gelişen Bursa

Adana'nın yol ihtiyacını karşılamak için surların bir kısmı yıkıldı ve kesildi. Üzerinden yollar geçirildi. İşte bakın, yıkılan surlar. Ben şu an 1903 yılında olsaydım üzerimde bir sur olacaktı. Yani şu duvarın içinde olmakla burada olmak arasında aslında bir fark yoktu. Bu duvar böyle geliyor. Zaten yolda da çok fazla bariz. Ben şu an sur yolu boyunca ilerliyorum. Bakın burada surun devamı var. Buraya kadar geliyor. Burada bir yol var aslında. Fakat bu yol tamamen bu şu an üzerinde bulunduğum asfalt yolun tophane denilen gümüşü kümbede bağlanması için surlar kesildi, duvarlar yıkıldı ve üzerinden yollar geçirildi. Orası Bursa, burası değil. Orhan Gazi'nin fethettiği, Osman Gazi'nin hayalini kurduğu Bursa şu an arkamda. Yavaş yavaş sizi Bursa'nın dışına bırakıyorum. Ben yavaş yavaş Bursa'nın içine doğru giriyorum. Efendim Allah'a emanet olun. Ben Bursa'ya, kadim şehir Prusya'ya doğru giriş yapıyorum. Sizi ise Bursa'nın dışında bırakıyorum. Yok yok, bırakmayayım. Hadi hep beraber gidelim Osman Gazi'nin türbesine, Orhan Gazi'nin türbesine. Bu memleketi bize yurt yapan, bu uğurda yıllarını harcayan büyük mücahit gazi, sultan babalarımızın huzuruna ve türbelerine gidelim. Nerede? Sur'un iç kısmında İliye Manastırı'na ya da Gümüşlü Kümbe'de ya da bugünkü adı ile Tophane'ye doğru adım adım gidelim. Buyurun lütfen. Osman Gazi ömrünün 24 yılını bu şehir için verdi. Takvimler 1300'leri göstermekteydi. İşte tam olarak burayı, İliye Manastırı adı verilen bu bölgeyi, Bursa'nın yar kısmında bulunan ve tam dipte bulunan, güneş battığında ve doğduğunda güneşin şavkımasıyla birlikte parıl parıl parıldayan gümüş bir kubbe vardı. Manastırın kubbesinin bir kısmı gümüşle kaplıydı. Bu Bursa'nın ekonomik anlamda durumunun zengin olduğunu gösteriyor. Bursa şehri zengin bir şehir ve manastırının, şu an manastırın olduğu yerde bir türbe bulunmakta. Manastırının kubbesi gümüştenmiş. Her akşam ya da güneş doğarken her sabah bu bölgeyi gören, Bursa'nın tepesini gören karşıdaki tepelerde durur. Güneşin batışı ve doğuşu esnasında parlayan gümüşlü bir kubbeyi seyreder ve oğulları Alaaddin, Orhan, Hamit, Pazarlı, İsfahan gibi, şimdi biz filmlerde bir tek Orhan'la Alaaddin'i biliyoruz ama Osman Gazi'nin 6 tane çocuğu bulunmakta. 6 tane oğlu, 1 tane kızı var. Ayşe Hatun Sultan, Ayşe babaannemiz. Onlar bulunmakta evlatlarına. Der ki, beni Bursa'ya, Gümüşlü Kubbe bahçesine defnedin der. Ama bunu Osman Gazi göremez. Takvimler 1324'tür. Osman Gazi vefat etmiştir. O an itibariyle 1317'den beridir saldırıların hızlandığı Bursa hali hazırda bir Osmanlı kenti değildir. Ve 1324 yılında Ertuğrul Gazi'nin hemen ayağının dibine defnederler. 2 sene sonra 1326 yılında ruhuna rahmet, atalarımızın büyüklerinden ve bana göre solda ama size göre sağda defnedilmiş bir biçimde yatan Orhan Gazi dedemiz bu şehri alır. Bir gece yarısı babasının bedenini mezarından, dedesi Ertuğrul Gazi'nin türbesinin ayak ucundan çıkartır, kaçırarak buraya getirir. Neden kaçırır? Neden babası Osman Gazi'yi gizli gizli Söğüt'ten buraya getirir? Çünkü Söğüt akraba kaynamaktadır. Çünkü Söğüt Kayı aşiretinin merkezidir. İzin vermezler. Osman bir tek senin baban değil. Osman Söğüt'ün babasıdır.
ve biz sana Osman'ı vermeyiz derler.

Orhan Gazi'ye. Ama babasının bir vasiyeti vardır. Gümüşlü kubbeye defnedilmek. Bu yüzden Orhan Gazi sevgiden ve sahiplenilme duygusunun aşırılığından dolayı babası Osman'ı kaçırır. 1326 yılında alır, Gümüşlü Kubbe olarak bilinen İliye Manastırı'nı türbeye çevirir ve buraya defneder. Burası Bursalıların, Bursa'da yaşayan dostlarımızın ağzıyla Tophane. Üç tane top var diye adı Tophane. Halbuki buranın kadim ve Osmanlı zamanındaki adı Gümüşlü Kubbe'dir. Osmanlı buraya bu adı vermiştir. Şimdi sizlerle birlikte programımızın bu kısmından sonra önce Orhan Gazi dedemize küçükten büyüğe gidelim. Ardından finali Osman Gazi dedemizde yapalım. İçinde kimler metfun? Ben size onları da anlatayım ve burası daha anlamlı olsun. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı devam ediyor.

0: Hadi! Al bayrağı! Nöbet derhal! Stöger çökmedikçe, altta yer delilmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu albaylar, sen nedir kardeş?
1: Üstegen çekmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu albaylar, sen nedir kardeş?

0: giyeyim al bayrağı. Saçım gök girsin kıza çıksın ki canım pahasına ben de bir karındaşım.
1: Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Saçım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına bende de yarındaşım.
2: Nöbetiniz kutlu ve şerefli.
3: Amin.

Ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi. Ben Orhan, el muzaffer daima. Sultan Orhan Gazi'nin Osmanlı hükümdarlarından ikincisi olan ve henüz hükümdar sıfatını kazanmamış, sadece Alplerin başındaki bir oba beyi olan Orhan Gazi, Ceddi Osman Gazi'den 4600 kilometrelik bir toprak aldı. 1324 tarihinde, vefat ettiği 1360 tarihine gelindiğinde 16000 kilometrelik bir toprak sahibi oldu. Ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi. Ben Orhan, el muzaffer daima. Bu sunuş ve hitap aslında Güney Marmara'nın bir kısmına sahip olan Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya'nın bir kısmına hakim olan Orhan Gazi için çok iddialı bir cümle. Fakat öyle bir başlangıç yapmış ki bu vizyondan, bu duygulardan ancak Kanuni Sultan Süleyman çıkar ve Viyana kapılarına kadar dayanır. Orhan Gazi 1324 tarihinde babası Osman Gazi'nin vefatı değil, hastalanması ve yatağa düşmesi sonucunda tahtı alır. Yanında bir tane de iddialı bir kardeşi vardır, Alaaddin. Osman Gazi aslında Orhan'ı işaret etmiştir. Ama Orhan abisi Alaaddin'e der ki, gel beraber bu devleti idare edelim. Alaaddin der ki, olmaz. Çift başlılık her zaman kötüdür. Babamız Osman, bende görmediği bazı

şeyleri sende görmüş olmalı ki bana vermediği postu o aralar taht da yok. Daha çok yeni her şey için bana vermemiş olduğu postu sana verdi. Demek ki sende bir şeyler gördü. Hükümdarımız, sultanımız, beyimiz sensin. Ben sadece sana yardım ederim ve toprak işletirim der. Ve Söğüt'te belli başlı bir arazinin sahibi olur. Bir de devletin ekonomik olarak defterlerini tutar. Halil İnalcık'a göre Osman Gazi okuma yazma bilmeyen bir alptir. Halil İnalcık'ın Devlet Aliye kitabına göre Osman Gazi okuma yazma bilmemektedir. Bu yüzden oğullarını çok iyi biçimde okutmuştur. Orhan Gazi de Alaaddin de Latince metinleri okuyacak kadar o kültüre hakimdir. Orhan Gazi 1324 yılında babasının vefatı üzerine eline almış olduğu Osmanlı Devleti'ni 1360'da Holifer Hatun, yani bizim bildiğimiz isimle Nilüfer Hatun'un beraber ortak çocukları Murat Hüdavendigâr'a devleti teslim ettiğinde devlet tam 4 kat büyütmüştü. 4600 kilometrelik bir toprak parçası Orhan Gazi zamanında 16.000 kilometreye geldi. 1360 tarihinde şurada da yazdığı gibi 1360 tarihinde vefat ettiğinde oğlu Murat Hüdavendigâr'a 16.000 kilometre karelik bir toprak verdi. Peki 1389'da Kosova'nın Priştina Ovası'nda şehit olan oğlu Murat Hüdavendigâr vefat ettiğinde babası Orhan'dan aldığı 16.000 kilometre karelik toprağı oğlu Yıldırım'a ne kadar verdi? Cevap veriyorum, 95.000 kilometre. Yani devleti 8 kat daha büyüten bir adamdı Murat Hüdavendigâr. Bu aile Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet'e kadar 7 padişah, bir öncesini de sayın, Ertuğrul Gazi, 8 hükümdar, deli, birbirinden deli, at sırtından inmeyen, rahat döşek görmeyen, sıcak çorba içmeyen, devlet ve millet uğrunda cihadı baş üstünde gören insanlar. Devletin ana mekanizmasını, devletin ana omurgasını oluşturan ve ilk defa sultan lakabını alan insanın huzurunda bulunmaktayız. Şimdi bir dakika, ders kitaplarında sultan lakabını ilk defa alan Murat Hüdavendigâr'dır diye geçer. Ama ben Orhan dedim. Gebze'de bir cami var, adı Sultan Orhan Camii. Sultan Orhan Camii'nin varlığı ve kitabesinde Osmanlı Sultanı Orhan Bey tarafından yapılmıştır denmesi ve o kitabenin de Osmanlı zamanında kullanılıyor olması bize sultan lakabını Orhan tarafından kullanıldığını göstermektedir. Orhan Gazi gözü tıpkı Hamza gibiydi. Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmazdı. Gündüzlere hakimdi, gecelere hakimdi. Bu yüzden ellerini bütün cihana açarak ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi, ben Orhan, el muzaffer daima biçiminde dünyaya seslenebiliyordu. Ceddimiz Osman'ın evladı, mübarek dedemiz Orhan Gazi'nin ruhuna Fatiha.

Şimdi Orhan Gazi'ye duamızı ettik. Ama Orhan Gazi'nin eşi bir Roma prensesi olan Holifera Hatun, devleti kocası adına idare eden, Müslüman olduktan sonra da Nilüfer adını alan Nilüfer Hatun'u da anmayalım mı? Nilüfer Sultan'ı anmayalım mı? Öyle bir kadın ki, öyle bir evlat yetiştirdi ki, Murat Ödavendigar'dan bahsediyorum. Ve fakültedeki ders yıllarımdan beridir bunu anlattığım her an duygulanıyorum.

Bir insan hayatının 30 yılını padişah olarak geçiriyorsa 30 yılda kaç savaşa girer? Cevap: eğer Murat Hüdavendigarsa 36 savaşa girer. Allah aşkına hiç dinlenmedin mi? Hiç eğlenmedin mi? 30 yılda 36 savaşa girmek ne demek? Aşık Paşazade Tevarih Ali Osmanlı'ndan babam Orhan'ın imamı Yaşı Fakı'dan duymuş ki diye anlatır. Murat Hüdavendigar şehit olduğunda bedeninde onlarca 40-50 tane ok, mızrak, kılıç yarası var. Harita gibi bir vücuda sahip vefat ettiğinde neden? Sen Osmanlı padişahısın. Muhteşem Yüzyıl filminde anlatıldığına göre haremin var ve hareminde bir sürü cariyen var. Neden haremde cariyelerle gönül eğlendirmiyorsun da vücudunda harita gibi yaralarla 30 yılda 36 tane savaşa giriyorsun? Ey mübarek adam! Bana bu sözleri söyleten Murat Hüdavendigar'ın annesi şu an bizi dinliyor ve sizlere bakıyor. Holifera Hatun, gözünü bir Roma sarayında açan, doğar doğmaz vaftiz edilen fakat öyle bir hayat yaşamış ki külliyeler, zaviyeler, medreseler, camiler, köprüler, hanlar, hamamlar, şifahaneler yaparak Osmanlı mülkünü süsleyen, Nilüfer adını alan, Bursa'da bir semte adını veren bir padişaha eşlik, bir padişaha annelik yapan güzel kadın Nilüfer Hatun tam olarak burada yatmaktadır. Haydi bir Fatiha da Nilüfer babaannemiz için. Şimdi devletin kurucusu Osman Gazi'ye doğru adım adım gidiyoruz. Haydi buyurun lütfen.

Osman Gazi ruhuna rahmet, bir devlet inşa eden ve bize bir vatan bırakan Osman Gazi ceddimizin mekanında, makamında, huzurunda bulunmaktayız. 1258 tarihinde Söğüt'te babası Ertuğrul Gazi'nin hükümeti zamanında, beyliği, bu aralarda böyle hükümdarlık, sultanlık, taht gibi kavramlar konuşmamak gerekiyor. Çünkü henüz o yapı oluşmamış, bir beylik var, aşiretten beyliğe geçilmiş bir post var ve o posta oturan bey var. Ertuğrul Gazi 1258 tarihinde aslan gibi bir çocuğa sahip oldu. 3 tane evladı vardı. Gündoğdu Bey, Sarı Savcı Batu ve Osman. Osman Karagöz Osman, Yağız Osman, Deli Osman, Kemik Kıran Osman gibi lakapları bulunmaktaydı. Asabi bir adamdı, netti ve dikti. Asla silaha sarılmazdı ama eli pusata gittiğinde can almadan da o pusat yerine girmezdi. Çok delikanlı bir adamdı der Roma kaynakları Osman Gazi ile alakalı tüm sözlerinde. 1281 tarihinde devlet Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye geçti ve Osman Gazi 1324 tarihine kadar, 1281'de Ertuğrul Gazi'nin vefatından 1324'e kadar Devlet-i Ali Osman denilen o günkü ilk nüveyi 4600 kilometreye çıkarttı. Rakamları vereyim mi? Sayıları vereyim de nasıl büyümüş bir devlet görelim. Osman Gazi'ye devlet, Osman Gazi'ye geçtiğinde 4600 kilometreydi. Osman Gazi Orhan Gazi'ye verdiğinde 16.000 kilometreydi. Orhan Gazi Murat Hüdavendigar'a verdiğinde 95.000 kilometreydi. Murat Hüdavendigar Yıldırım Beyazıt'a verdiğinde Osmanlı Devleti'nin sınırları 775.000 kilometre karelik Türkiye'de, hitap ediyorum size. Allah'a hamdolsun ki Türkiye'de doğdum. Allah'a hamdolsun ki bu toprakların evladıyım. 775.000 kilometrelik bu ülkeden hitap ederken diyorum ki Murat Hüdavendigar Yıldırım Beyazıt'a vermiş olduğu toprakları Yıldırım Fetret devrine kadar 500

bin kilometreye çıkarttı. 4600'den 500 bin kilometreye Osmanlı Devleti yalnızca 100 yılda çıktı. İnanılmaz rakamlar. At sırtından inmeyen, saray yüzü, rahat döşek görmeyen insanların omuzlarında yükselen bir devletten bahsediyorum. Bugün at sırtından inmeyen, eli pusat bırakmayan bu şanlı alplerin mirası ve vazifesi, Allah her bir ferdinden razı olsun. Allah her bir ferdinin bileğini kavi kılsın. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensubu arkadaşlar o emaneti yerine getiriyorlar. Ve bu ülke sınırları içerisinde böyle programlar yapılıyorsa, bu programlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayesinde, onların kanları ile sulanan bu vatan sayesinde yapılıyor. Arkamda iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu aslan gibi alp görüyoruz. Ellerindeki o kılıçlar ve baltalar bir devlet kurdu. Ve bu asker abiler de onları devam ettiriyorlar. İçeride Osman Gazi, merhum ceddimiz bulunmakta. Önünde ise alpleri nöbet tutmakta. Bu arada buradan selam olsun. Yaş olarak benden çok büyük değil ama mevki ve bilim olarak benden çok büyük Zafer Halis Koç Paşa vardır. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Zafer Halis Koç. Bilecik Garnizon Komutanıyken ve Tuğ Generalken Ertuğrul Gazi'nin türbesinin önüne alp dikti. Assubay arkadaşlar, uzman çavuş arkadaşlar görevlendirildi. Ardından Bursa'da Osman Gazi'nin önüne alpler nöbet tutmaya başladılar. Bir vefa nöbeti gibi. Bu geleneği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu geleneği, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'lerimizin sandukalarının ve türbelerinin önünde askerlerimizin hala bekliyor olma geleneğini Kor General Zafer Halis Koçpaşa başlatmıştır. Zafer abiye de buradan selamlar. Diyor ki arkadaki abiler, altta Yağız yer yarılmadıkça. Şimdi bunun hikayesi var, nedir o? Göktürk Devleti'ni kuran Ulu Bilge Kağan der ki, ey Türk, titre ve kendine dön. Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, nehirler gibi akıttığın kanına layık ol. Altta Yağız yer yarılmadıkça, üste mavi gök çökmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilirdi? Fakat sen düşmanlarının mallarına kandın. Gelinlik kızlarını cariye, damatlık oğullarını köle verdin. Ey Türk, titre ve kendine dön. İşte bu cümlelerden pasajlar alan arkamdaki alpler, bilekleri kavi olan alpler, her saat başı bu yemini ederek Osman Gazi'nin kapısındaki nöbetini devrediyorlar. Allah İslam ümmetinin son barınağı ve son ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni baki kılsın. Kıyamete kadar al sancaklı bayrağımız, hilalimiz gökyüzünden hiç inmesin. Bu devletin diz çökmesi, ümmetimizin diz çökmesidir. Bu devlet diz çökmesin. Arkamdaki komutanlar, abiler sayesinde inşallah. Şimdi bu sözlerden sonra devletimizi kuran Osman Gazi'nin huzuruna gidip torunluk görevimiz yapmayalım mı? He, bir dua etmeyelim mi? Hadi gelin, Osman Gazi dedemiz bizleri bekliyor. ...1258 Söğüt'te dünyaya gelen, 1324 tarihinde Söğüt'te vefat eden, 1326 yılında buraya defnedilen Osman Gazi ceddimizin cedlerine rahmet, ruhlarına rahmet, huzurunda bulunmaktayız. Osman Gazi hayatında rahat döşek görmemiş birkaç insandan biridir. Sadece vatanına, milletine ve devletine bağlı kalmak ve bir Selçuklu devleti yıkılıyor ya, bir yıkılan devletin külleri üzerine farklı bir devlet kurmak ve bölgedeki

İslam ümmetine yurtluk yapmak içindi bütün amacı. Bir nefes darlığı problemi vardı. Nikris olduğundan şüpheleniliyor. Nefes darlığı probleminden vefat etti. Oğlu Orhan Gazi de 1360 tarihinde bir pandemiden vefat etti. Şimdi biz pandemi kavramını Covid ile ilişkilendiriyoruz. Nasıl yani, Orhan da mı Covid oldu? Hayır. Pandemi bütün dünyayı saran salgın hastalık demektir. 1360'lı yıllardaki dünya pandemisi de kara vebaydı. Kendisi nefes darlığından, oğlu Orhan Gazi ise pandemiden, kara vebadan vefat etti. Büyük adamdır, büyük bir insandır. Fakat 1920 yılında hiç hak etmediği bir hadiseyle muhatap olmuştur. Yunan kralının oğlu Prens Konstantin, Komutan Konstantin, bizim hürmetle ve başımızı eğerek girmiş olduğumuz kapıya tekme atar, içeriye girer. Sandukanın önünde durur. Ey gidi Osman, hey! Bak gördün mü? Zaman neler gösterdi. Hadi şimdi kalk da işgalimiz altında, elimizin altında bulunan milletini ve devletini kurtar. Hadi kalk der. Aynı tarihlerde Söğüt'teki babası Ertuğrul Gazi'nin sandukasına ise mermi sıkmışlar. Hem türbe duvarlarına hem sandukaya mermi. Bu kadar aşağılık insanlar, bu kadar kötü ruhlu insanlar, güçleri yalnızca vefat etmiş. Üstelik 800 sene önce, 750 sene önce vefat etmiş bir insanın sandukasından ne istiyorsun? Gücün buna mı yetiyor? Konstantin demiş ki kalk da gücün yetiyorsa esaretimizin altında bulunan milletini bizim elimizden kurtar. Osman Gazi büyük insandır. Bir tarafında Osman Gazi'nin oğlu Şehzade Alaaddin, onun yanında ise Savcı Bey yatmaktadır. Bu tarafta ise kendi torunları ve gelini Asporça Hatun da burada bulunmaktadır. Yolunuz Bursa'ya düştüğünde ne olur buraya gelin, ama bir müze ziyareti yapar gibi değil. Dedenin yanına gelmiş ve onun o yaşadığı anları hissetmiş bir biçimde gelin ve burada Osman Gazi'ye, oğlu Orhan'a, oğlu Alaaddin'e ve bil cümle şehidana dua edin. Ceddimiz Osman Gazi'ye El Fatiha.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan

0: lezzetli Etili Folif'ten. Yeni Etili Folif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Folif meyve bar.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki

0: bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş. Bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir.

0: Sunan Kredi'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
10: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
11: Sarık ola!
12: Fanta sarık ola canım o.
10: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun H5?
0: Devrelerim şişti. Hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Şarj olmaya.
2: Hoş 5'i durdurabilirsen.
3: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
3: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
9: Bir yerde saat kulesi görüyorsanız aklınıza mutlak 34. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit Han gelmeli. Meydanları şehir şehir, Kudüs'ten Selanik'e kadar bütün Devlet-i Ali Osman topraklarını saat kuleleriyle donatmış. 29. tahta çıkış yılı, yani 1905 tarihinde buraya Roma İmparatorluğu zamanındaki adı ile İliye Manastırı'na, Osmanlı zamanındaki adı ile Gümüşlü Kubbe'ye veya bugünkü adı ile Tophane bölgesine bir saat kulesi yaptı. 2, 4, 5 kattır aslında. Fakat en sonundaki kulenin en son katı daha sonra eklendi ve 6 katlı oldu. Sultan Abdülhamit Han'ın ruhuna rahmet. Abdülhamit Han olmasaydı bizim ufuk dünyamızda ve Osmanlı Devleti'nde kocaman bir boşluk olacaktı. Saat demek, bugün saat kaç diye sorsam ya telefonuna bakarsın ya kolundaki saate bakarsın. Problem şu, telefonun da yoksa, kolunda saat de yoksa neye bakacaksın? Osmanlı Devleti zamanında saat sahibi olmak o kadar kolay değil. O halde meydanlara, bütün şehirlere saatli kuleler yapmak lazımdı. Bu yüzden Abdülhamit Han tahta çıkışının yılları içerisinde saat kuleleri yaptı. 29. yılında da 1905 tarihinde böyle bir kule yaptı. Arkamda ise bu tepeye Tophane Kulesi adını veren toplar görmekteyiz. Yunan işgali esnasında Yunanlılarla Bursa Kuvayi Milliyesi'nin ve ordusunun mücadelesini işaretledi ve bu toplarla biz bu şehri korumaya çalıştık. Bu yüzden buranın adı Tophane. Efendim daha bitmedi. Haftaya ikinci bölümü var. Haftaya Ulu Cami var. Haftaya Yeşil var. Haftaya Setbaşı var. Haftaya daha pek çok Bursa'yı Bursa yapan yerler var. Aslında bir şey söyleyeyim. Bir İstanbullu olarak itiraf ediyorum. Bursa'nın hakkı 10 bölüm. 2 bölüm değil. Ne bileyim, belki Allah nasip eder. Bugün birinci bölümü bitti. Haftaya ikinci bölüm. Belki yolumuz bir daha Bursa'ya denk düşer. 3, 4, 5, 6 yaparız. Bursa bunu hak eden bir şehirdir. Allah fırsat ve ruhsat verirse, ölmez isek, haftaya Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam programıyla tekrar karşınızda olmak istiyoruz. Lütfen bizi evlerinize alın. Lütfen alın, biz Anadolu'yu karış karış tarihi anlamda sizlerle gezelim. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı bitti.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Evet.
1: Benim arzum bu enstitüyü mali olarak kazançlı hale getirmek. Birbirimize karşı dürüst olmamız gerekirse hepimiz biliyoruz ki bu festival çok uzun zamandır maliyeti yüksek bir nostalji haline geldi. Eğer Profesör Cleary ve Wasserman gelecek olursa bunu kendilerine iletirsiniz.
2: Affedersiniz, geciktim. At sorun çıkarttı.
1: Doktor Wasserman, üniversitenin geleneksel edebi yazarlık festivaline desteğini çekmesi kararı aldım. Üzgün olduğunuzu biliyorum ama kendimize karşı dürüst olalım. Hiçbir yetkin yazarı böylesine mütevazı bir etkinliğe katılması için ikna edemiyoruz bile.
3: Eskiden bu festivale harika yazarlar katılırdı.
2: Updike.
3: Festivalin en güzel yılıydı. Onu davet etsek ya.
2: Adam öldü Arthur.
3: Çok üzücü.
4: Dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika.
2: Geç kaldın. Edebi etkinliğimizin kalbine balta indi. Zalim celladı da tam karşında duruyor.
4: Demek son yılların en güzel edebiyat etkinliğinden vazgeçmek istiyorsun.
1: Üzgünüm profesör, ben kararımı verdim.
4: Öyle mi? Peki size bu yılki festivale katılacak kişinin bizi tekrar edebiyat dünyasına sokacağını söylesem?
1: Kim olabilir, tahmin bile edemiyorum.
4: Affedersiniz, sizin göreviniz bu değil mi? Yani...
2: Tamam, hadi söyle Simon, kim geliyor?
4: Başyapıtı yayımlandıktan sonra sıra kadem basan, 20 yıldır ortada görülmeyen yazar kimdir?
3: G.D. Salinger. Salinger geliyor.
2: O da öldü Arthur.
4: Shriver.
2: Shriver mı?
1: Shriver mı?
3: Shriver mı? O öldü sanıyordum.
5: Shriver. Kahrolası tuvalet yine bozuldu. Biraz çabuk olur musun? Sabrım tükenmeye başlıyor.

0: Bir mektup geldi.
1: Bu yılki temamız gerçekler, kurgular ve alternatif olgular aynı zamanda. Bu yıl başyapıtınızın yayımlanmasının 20. yıl dönümü olması büyük şans diyorlar. Keçi zamanı. Ayrıca bu yılın Acheron Edebi Eser Ödülü'nün

0: Ne biçim başlık bu?
1: Sen hiç keçi zamanını biliyor musun?
0: Hiç duymadım.
2: Evet, evet.
1: Baksana, keçi zamanını herkes okumuştur. Tamam. Şu kadın sen keçi zamanını okumuş.
2: Anlaştık mı?
1: Şu herif keçi söyle. Zamanını okudunuz mu?
2: Ne keçi zamanı?
1: Keçi zamanı.
0: Konusu ne?
1: Hayır, keçi hayır. Zamanı.
2: Sersemin teki.
0: Biri benimle oyun oynuyor.
1: Öyle mi?
0: Eski karımın arkadaşlarından biri olabilir.
1: Olabilir.
0: Hayır.
1: Ne? Bunu nasıl çözeceğimizi biliyorum.
3: Bitirdiniz
1: merhaba. Evet
3: mi?
1: Nasılsın? Alabilirsin. Bu meseleyi anlamanın tek bir yolu var. Sayın bayan. Hayır, bu hitap iyi olmadı. Sayın profesör. Oldu mu? Oldu mu?
0: Evet, evet.
1: Hayır, hayır, evet, olmadı. Evet. Sayın Doktor Clearly. Benim için...
3: Saygın ve prestijli festivalinize katılmak ve alanım olan gerçekler, kurgular ve alternatif olgular konusunda konuşmak büyük onurdur. Hatta daha bu sabah sevgili dostum Lenny'ye bu konudan söz ediyordum. Yoksa ödül araba mı? Tanrım! Merak ettim çünkü... evet. Neyse... Araba konusuyla devam etmiş. Bay Shriver'ın sarsıcı espri anlayışını hepimiz biliyoruz.
4: Birkaç yıl önce bir dergide Shriver'la ilgili bir makale okumuştum. Hangisiydi hatırlamıyorum.
3: Karşılaştırmalı Dil Bilim Dergisi.
4: Neyse, önemi yok. Ama makalede enteresan bir karşılaştırma vardı...
3: O makaleyi ben yazdım.
4: Shriver'ın keçi zamanıyla Ulysses'i karşılaştırmış.
3: O makaleyi ben aslında... yazdım T.
4: Aa, gerçekten mi?
5: Ben hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
6: Evet, adam kaçık gibi bir şey.
4: Dünya cinnet merkezi haline geldi. Ancak bilgeler daha derin delilikler içindeler. Ve melankoli korku veren bir hisse dönüştü.
6: Byron, değil mi?
3: En iyisi vazgeçelim. Okul parasını ödeyenlere işe yaramayacak diplomalar vermeye devam edelim.
7: Bir keresinde ben Philip Roth'u davet etmiştim.
5: Pekala. Ama pişman olacaksın Simon. Shriver'ı getir. İnsanları topla. Çünkü bu festival için son şans.
7: Bana cevap vermemişti.
3: Sayın Bay Shriver, davetimizi kabul etmenize ne kadar memnun olduk anlatamam.
0: Ona cevap yaz, gitmeyeceğimi söyle.
1: Otur sen.
0: Ben yazar değilim.
3: Festivali sürdürmekte zorlanıyoruz. O yüzden yanıtınız bizi umutlandırdı.
1: Günümüzde herkes yazar oldu. Kahve mekanına en son ne zaman gittin?
3: Tüm edebiyat severler adına size teşekkür ederim. Umarım haddimi aşmıyorumdur ama... bizimle yeni yazılarınızdan bir bölüm paylaşırsanız muhteşem olur.
0: Ben yazmıyorum.
1: Yazarların birçoğu yazmıyor. Tek yaptıkları yazamamaktan şikayet edip sonra neden yazamadıklarını yazmak. Bir de bunalımdadırlar. Sürekli bunalım takılırlar.

Anlaşılan ilham krizindeyiz. Anladım, sarhoş olduğun için. Bir de üç kağıtçı. Sadece bir yazarla aynı adı taşıyorsun. Küstahlığa bak. Benden bir şey yazmamı istediler. Saçmalama. Kalemi bırak, içkini iç.

Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi. Uzanıp ağladığım yatağın hemen üstünde.

0: Bayanlar baylar, Salt Lake City yolculuğumuza hoş geldiniz. Ekrana iniş saatimiz yaklaşık 17.00.
1: Ah, tanrım affedersin bir tanem. Evet burası. Merhaba.
2: Merhaba.

0: Hanımefendi.
1: Ne var? Özür dilerim. Tuvalete mi gitmeyen gerekiyor?
0: Hayır.
1: Kusacak mısın?
0: Acaba bana bir iyilik yapabilir misiniz diyecektim. Şunu okuyabilir misiniz?
1: Neden? Test falan mı bu?
0: Hayır, yani uygun olmuş mu?

0: El yazın berbatmış. Tavanda bir su lekesi belirdi.
1: Evet öyle. Evet.
0: Sen yazar mısın?
1: Hayır.
0: Senin kim olduğunu biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet biliyorum. Gördün mü? Yani aslında sana pek benzemiyor değil mi? Kendini biraz değiştirmiş görünüyorsun. Ama gizemli Shriver'ın bilinen tek fotoğrafı bu. Delta Jones.
1: Merhaba, merhaba.
0: Ben de bir biyografi yazıyorum. Bu festivale her yıl katılırım. Aslında bir şey rica edeceğim. Bunu imzalarsan gerçekten minnettar kalırım. Çok tuhaf biliyor musun? Bu yıl festivale gitmeyecektim aslında. Sonra senin katılacağını öğrenince bir an durdum. Boom! İşte bu. Bu bir işaret dedim. Kurduğum cümle buydu. Bu bir işaret. Çünkü Shriver benim yazdıklarımı bir tek o anlar.
1: Evet.
0: Neyse dur sana yardımcı olayım. Rica etsem Delta'ya yazar mısın? Şu boşluğa yazabilirsin. Bir de rica etsem okunaklı olmasına dikkat edersen harika olur.
1: İmzalayamam, affedersin, yapamam.
0: Ne?
1: Belki daha sonra.
0: Peki, tamam.
1: Evet.

0: Evet. Biyografim, rica etsen bir göz atar mısın? Hemen bakarsın. Al lütfen. Aman tanrım, umarım detayları sana ters gelmez. Dur ya, ne saçmalıyorum, ters gelmez tabii ki. Shriver, Bay Shriver.
1: Bakar mısınız hanımefendi? İlk uçakla New York'a dönmek istiyorum.
0: Tabii, yardımcı olmaya çalışayım. Bir saat sonra kalkacak bir uçağımız var.

0: Ay, içki hafif olsun. Üç de zeytin lütfen.
1: Kanguru.
0: Efendim?
1: İki farklı içkinin karışımı içkiye kanguru denir.
0: Pekala, bakın. İçkimin keyfini çıkaracağım. Sonrasında belki bir tane daha söyleyebilirim.
1: Anladım, evet. Tabii günümüzde bir bara gidip kanguru isteseniz başka bir şey verirler. Ahmak bir adam size kaçıkmışsınız gibi bakar. O yüzden detaylı açıklamanız daha iyi. Yani neyse.
0: Oh. İzin verdiğinize göre anlamsız sohbete devam etmemize gerek yok.
1: Anlamsızdı sanırım, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Bakın özür dilerim, rahatsız etmek istemedim.
0: Konuşmasak?

0: Okumayı sever misin?
1: Hayır, çok sevmem.
0: Olsun, şunu dene. Ya da başka birine ver.

Affedersiniz. Siz Profesör Clear misiniz?

0: Bunların hiçbiri yaşanmadı.
1: Tamam.
0: Senden 3 gün düzgün davranmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin?
1: Evet.
0: Senden muhteşem bir kitap yazan adam olmanı istiyorum sadece. Sonrasında geri dönüp her nereye saklanıyorsan, saklandığın deliğe girebilirsin. Ayrıca araba yok. Ödül. Sadece dandik kristal bir plaket.
2: Shriver adına. Shriver.
3: Evet, Shriver, Shriver.
2: Shriver.
0: Daha ne kadar sürer?
2: Ah, tamam, buldum. Bay Shriver. Oda ücretiniz ödenmiş efendim. Ek harcamalar için kredi kartınızı alabilir miyim?
1: Kredi kartım yok.
2: Korkarım bu mümkün değil efendim.
1: Mümkün. Mümkün. Hiç kredi kartı almadım.
2: Bu işimizi görür. Teşekkürler. Oda servisi akşam 20'ye kadar. Holde sabah 7'den akşam gece yarısına kadar açık. Alışveriş torbanı.
0: Teşekkürler. İhtiyacın olan her şey burada. Programım belli. Ve şehirdeki iş yerleri için indirim kuponların.
1: Peki, tamam.
0: Sabah gelip seni alırım.
1: Tamam.
2: Rica ederim.
1: Şu ek harcamalar ne?

0: Hadi açıl, hadi. Hadi açıl. Hadi yüce tanrım. Hadi. Açılsana.
1: Merhaba. Ne oldu? Yardım ister misin?
0: Hayır.
1: Dikkatli ol. Eski kilitler sola çevirerek açılıyor. Aman tanrım, niye sana daha güzel bir oda vermemişler?
0: Olsun olsun, bu bana yeter.
1: Bak ne diyeceğim. Benim odama geç, olur mu? Hadi lütfen, lütfen benim odama geç. Bu odadan çok daha güzel. Şu eski televizyona bak. İnanamıyorum.
0: Bana yeter, sağ ol.
1: Emin misin?
0: Eminim, teşekkür ederim.
1: Tamam, ama bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu?
0: Evet.
1: Güzel.

O güzel profesörler şeyi mahvediyordu neredeyse. Bu yalanı insanlara daha ne kadar yutturabilirsin sence ha? Uzun sürmez sanırım. Boynundaki şu isimlik güzel bir detay. Merak ediyorum, bu küçük yalanın komediyle mi yoksa trajediyle mi sonuçlanacak? Fark eder mi?

0: Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi. Uzanıp ağladığım yatağın hemen üstündeydi. Yağmurun sesini dinlerken su lekesinin büyümesini izliyordum. Yavaş yavaş beyzbol topu büyüklüğüne ulaşıyordu. Birkaç saat sonra top atan kavunu büyüklüğündeydi. Ne var?
1: Merhaba, onda orada olacağım.
0: Kimsin sen?
1: Benim Simon.
0: Tamam.
2: Merhaba Shriver. Shriver?
0: Selam.
2: Weiserman.
0: Merhaba.
2: T diyebilirsin.
0: Çok iyi.
2: Ben yazarım. Biliyor musun? Tıpkı senin gibi.
0: Evet.
2: Evet, yarınki paneli ben yöneteceğim.
0: Panel mi?
2: Evet, programında yazılı. Torbanın içinde. Bak, ne dersin? Gidip birkaç kadeh yuvarlayalım mı? Konuşacağımız noktaları belirleyelim.
0: Ben...
2: Günaydın Simon.
3: Merhaba.
2: Simon, seni getirdiğini söylediğinde hepimizde kuşkular vardı. Ama buradasın işte.
0: Evet, buradayım.
3: Burada işte.
2: Tabii eğer gerçek Shriver hala saklanıp yerine seni göndermediyse.
3: T.
2: Hey bak, hatırlat da sana kitaplarımdan birini göndereyim.
0: Ne kadar cömert.
3: İnsanlara para vererek işini yaptıramaz. Son romanında 80 sayfa saman keserek meditasyon yapmayı anlatıyor. Şu gördüğün de ona ait. Bariz nedenlerden ötürü araba kullanamıyor. Dinle, dün sana ters davrandığım için özür dilerim. Bu festivalde bir sürü sorumluluğum var.
0: Hayır, seni anlıyorum, hata bende.
3: Bunun için hazır mısın?
0: Hayır.
3: Değilsin tabii. Mümkün olduğunca sıkıntı yaşamamanı sağlayacağım, söz
0: tamam,
3: veriyorum.
0: Tamam.
3: Evet. Ben yazarım, anlıyorum. Tek başına böyle bir etkinlik...
0: Yazar olduğunu bilmiyordum.
3: Yani şu anda program yöneticisiyim. Derslerim de çok yoğun ama yazma...

0: yapmak için her gün zaman yaratıyorum.
1: Güzel.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben Bay Schreiber'ın ücretini.
0: Harika. Dedim. Bu Teresa, yardımcı öğretim görevlisi.
2: Bozukları için kusura bakmayın.
1: Benim için kampüste...
2: Evet, sizin için, buyurun. Yazarların harcamaları için kampüsteki otomatik kullanıyoruz. Ayrıca şu anda...
0: Teresa, tamam. Bizim...
1: Evet, iyi güzel.
2: Tamam, her neyse. Peki.
0: Seni bıraktıktan sonra kiminle konuştum biliyor musun? Senin Bay Cheatham.
1: Kim?
0: Cheatham, menajerin. Her neyse, geri dönmeni ne kadar sevindi anlatamam. Ve sürpriz yapmak istedi ama okuma seansına yetişecek. Shriver?
1: Kahretsin.
0: Hayır. Tamam, bırak.
2: Ben yardımcı olabilirim.
0: Teresa halleder, onun işi bu. Teresa, sen paraları topla.

0: Bay Schreiber, Bay Schreiber. Roman taslağımı okur musunuz acaba? Baksanız da olur. Heh. Okumanıza gerek yok. Destek için bir şey yazsanız. Ben sizin yerinize yazarım. Bir dakika bile sürmez.
1: Lütfen bunu imzalar mısınız Bay Schreiber?
0: Lütfen Bay Schreiber.
1: Lütfen bunu da imzalayın. Size hayranım. Lütfen imzalayın. Bay Schreiber, lütfen imzalayın.
2: Schreiber.
3: Bir dakika. Ah, selam, selam, selam. Teşekkür ederim. Ah, Tanrım.
2: Gel.
3: Evet, çok kalabalık.
2: Evet. Bu arada... şarkınız çok güzel ama... Yeter. Lat Brown'un eserlerini biliyor musun?
3: Hayır, hiçbirini bilmiyorum.
2: Ben sana hemen... Teresa, Bay Schreiber'a bu kitaptan ver. Merak etmeyin, daha sonra alırsınız.
3: Teşekkürler.
4: O sana gelmiş. Sana siyahi adam, iskele babası, zalimin koruyucusu. Silahın, sopan. Kadını elini tuttun, boğazına bastırdın, yüzüne soludun ve ona sahip oldun. Sahip oldun. Kadının soluğu kesilene kadar.
5: Çok doğru.
4: Teşekkür ederim. Ne muhteşem bir okuma. Eminim Bayan Brown'a soracaklarınız vardır. Lütfen mikrofonların başına yerinizi alın, başlayalım. Sorusu olan... Utanmayın. Kimse sormayacak mı?
6: Bay Schreiber'ın bir sorusu var. Sizi dinliyorum.

0: Acaba hiç erkeklerin bakış açısından yazmayı düşündünüz mü?
1: Biliyor musunuz Bay Schreiber?

0: Sorunuz abartılı ergen maço ıslak hayallerini yazıp roman diye piyasaya süren bir adamdan beklenecek bir soru. Kitabınız
1: çok iyi cevap.
0: Dehşete düşürüyor. Gençleri ise büyülüyor. Ama şunu kabul edelim. Başrahir hakkında konuşmanızın tek nedeni meşhur ortadan kaybolma numarası. Sorunuzun cevabına gelince neden erkek bakış açısından yazayım ki?
2: Evet. Evet. Boş verin, eminim haklısınızdır. Şiirinizi paylaştığınız için teşekkürler.
3: Şurada bir soru var. Sonra da buradakini alalım.
4: Shriver, seni ihtiyar şeytan. Hala sorumu çıkartıyorsun. Keçi zamanı yayımlandığında Rolling Stone için röportaj yapmıştık.
2: Merhaba Blunt. Uzun zaman oldu seni tanıyamadım.
4: Telefonda konuştuk zaten.
2: Tabii ya, unutmuşum evet.
4: Hayır sorun değil. Dinle, birkaç dakikan var mı acaba konuşmak için? Edebiyat dünyasından neden elini eteğini çekme kararı verdiğini öğrenmek istiyorum.
2: Röportaj vermiyorum.
4: Harika. Bana bir ayrıcalık tanırsın.
2: Söyleyecek hiçbir şeyim yok.
4: Şöyle gelir misin? Seninle açık konuşacağım. Seninle ilk röportaj yaptığımda Rolling Stone elemanıydım. Şimdi ne yapıyorum söyleyeyim mi sana? Lanet olası bir internet dergisi için çalışıyorum. 20'li yaşlarında yazar bozuntularını yazıyorum. Senin kesip attığın tırnak bile olamaz onlar. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
3: Görüyorum ki eski dostunla bir araya gelmişsin.
2: O mu?
3: Röportaj yapmanda sakınca yok, değil mi? Hem bana borçlusun. Görüşürüz.
2: Bir şey içmek istiyorum.
4: Tam adamına rastladın. 20 yıl önce elinde devasa bir romanla sahneye fırladın. Baş sayfa yazılarında Times, Newsweek fotoğrafın yoktu. Sen saklandıkça hakkında daha fazla yazdılar. Kitabın daha çok sattı. Ama kim bu adam? Sonra ulusal kitap ödülünü kazandın. Ödülünü almaya da gelmedin. Sonra insanlık ulusal ödülünü aldın. Başkan Bill Clinton madalyayı boynuna kendi elleriyle takacaktı. Bunun için kesin gelirdin. Kendime bir smoking kiraladım. Her yerdeydin. Ama sonra...
2: Sonra?
4: Sonrası yok. Kayboldun. Shriver yok oldu. Puf! Lanet olası Kaiser Soze gibi. Her yerde seni aradım. Bunca zaman neredeydin? Ne yapıyordun?
2: Dinle
4: dostum. Yazdın mı?
2: Biraz.
4: Ne yazdın? Kitap mı? Roman, biyografi, öykü. Yani ne? Şimdi kalkmış festival adı verilen bu amatörce şeye katılıyorsun. Hadi ama ne demek bu? Hiçbir mantığı yok bunun. Hiçbir mantığı yok. Seni çözeceğim.
2: Ben Shriver değilim.
4: Çok zekice. Gerçekten.
2: Hayır, yani ben... Adım Shriver. Ama o kitabı yazan Shriver, yani o ben değilim. Ben o Shriver değilim.
4: Değilsin tabii. Sen keçi zamanındaki şekilden şekle giren Shriver'sın. Etrafına bir koza örüp sonra yok olan türlerden.
2: Ben o Shriver değilim.
4: Değişmeyen, hiçbir değişime uğramayan kahramanı...
2: Ben Shriver değilim.
4: Yeniden canlandırıyorsun.
2: Ben Shriver değilim.
4: Dur, tamam, peki. Git ama şu kadarını söyleyeyim. Bu gece yayımlanacak.
2: Yayınlanacak mı? Ne yayınlanacak?
4: Bu hikaye.
2: Ama ben sana bir şey anlatmadım ki.
4: İnternet gazeteciliğinin güzelliğini bilmiyorsun hala. Hiçbir şey yeterli gelmez. Ve ben Shriver'la birkaç kadeh içtim. İşte tüm hikaye bu. Bunun dışındaki her şey dolgu malzemesi gibi.
2: Ama öyle olmadı.
4: Ne olmadı?
2: Shriver'la içki içmedin.
4: Benimle oyun oynama Shriver.

0: Sizi tanıştırayım. Victor Shastri Bey.
1: Resmiyete gerek yok bana. VSB diyebilirsiniz. Fugar Soyinka'yı tartışıyorduk ve eserlerimle bağlantılı metinler arası benzerlikleri.
2: Lütfen.
3: Devam edin.
4: Bu adama içki getirin.
1: Elbette.
5: Ben bir kanguru alabilir miyim?
1: Anlamadım.
5: Barmen biliyordur.
0: Ben de.
5: Siz resmi olarak tanıştınız mı bilmiyorum. Blight Brown, bu da arkadaşı Layla.
1: Evet Shriver, söylesene, sen de tiyatro hayranı mısın? Son zamanlarda üstüne yazmaya değer bir oyun izledin mi?
3: Evet. Çok oyun izlerim.
1: Mesela?
3: Evet, ben bazı oyunları izledim.
1: Son oyunlardan mı? Seni etkileyen herhangi bir oyun oldu mu? Anlatsana biraz.
3: Evet, mesela... geldi işte.
5: Peki siz ne iş yapıyorsunuz Bayan Layla?
6: Ben heykeltıraşım.
4: Hangi malzemeleri kullanıyorsun? Pipo temizleyici, oyun hamuru...
6: Pasta.
4: Pasta mı dedin?
2: Bazen de yeriz.
4: Pasta dedi Shriver, duydun
3: evet,
4: mu?
3: Evet. Evet. Çok tuhaf.
6: Tuhaf mı?
3: Hayır, öyle demek istemedim. Yanlış kelime kullandım. Kızma lütfen.
6: Hangisi daha sinir bozucu bilmiyorum. Dünyaya cinsiyetçi bir ataerkillikle bakma konusundaki ısrarın mı? Yoksa işini yapan kadınların eserlerini saldırganca reddederek ciddiye almaman mı?
3: Sanırım ikisi de eşit oranda sinir bozucu.
6: Evet.
4: Şerefe.
5: Ben de tabii ki ona şöyle söyledim.
4: Şuna bak.
1: Gerçekten öyle.
5: İyi misin?
3: Evet, iyiyim. Şu menajerin ne zaman geleceğini hatırlıyor musun? Menajerimin yani şu benim.
5: Programını anladım. Kendisi yaptı.
3: Evet.
5: Kahretsin oldu. Saat. Kampüse dönmeliyiz sevgili Victor Bennett'in oyunu için.
1: Sahi mi?
4: Kalkma.

0: Sorun olmayacağından emin misin?
1: Simon ya da Profesör Clary'e yakalanmadığımız sürece.
0: Onu sinirlendirmek istemiyorum.
1: Ona tutuldun değil mi Shriver?
0: Bilmem.
1: Ona hassas davran. Kalbi yaralı. Sevdiği adamın ihanetine uğradı. Birkaç yıl önce yaraları yeni kapanmışken Simon aşık oldu. Üçüncü sınıf bir şaire. Buraya gelmiş bir gezgindi. Sessiz sedasız. Kendini belli etmeden. Bir nefeste kalbini çaldı. Ama çok yakışıklı bir adamdı. Shriver. Sen en iyisi oraya git. Ararlar şimdi seni. Hiç bekleme. Git hadi.
0: Tamam.
2: Çok farklı bir konusu vardı. Evet.

0: Gerçekten. Ah Shriver, söylesene nasıl buldun oyunu?
1: Özür dilerim, ben kaçırdım. Ama belki kitabı okumama izin vererek beni onurlandırırsın.
0: Teşekkür ederim. Bu benim için çok anlamlıydı.
1: Zevkle.
0: Neyse, insanlar beni bekliyorlar.
2: Hoşça kal.
0: Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Tebrik ederim. Evet.

0: Teşekkür ederim, Victor Bennett konusunda. Burada olman üniversite için çok önemli. Benim için de. Yıllarca burayı daha iyi bir yer yapmak ve bunu bir yazar olarak yapmak için çok büyük bir mücadele verdim sonunda. Aslında bu yel değirmenleriyle savaşmak gibi, biliyor musun?
1: Ama yel değirmenlerine çarpmaktan iyidir.

0: Saat kaç?
1: Ne?
2: Evet evet haklısın.
0: Hayır.
3: Numaranı aldım dostum.
4: Niye?
3: Sende bir tuhaflık var biliyor musun?

0: Evet, birinci günü yalanlarla atlattın. Ama sonrası daha zor olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu pastacı kadına dikkat ederdim. Sorun yaratabilir. Şair kız arkadaşı da. Evet, kitabımdan nefret ediyor, orası kesin. Kitabından mı? Hala bak, kendi yalanına inanmaya başladın. Onlara yalan söyleyebilirsin ama bana değil. Ne? Sorun ne?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Günlüğünün 24 saati.

parazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. İki bellona, bellona.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat... tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hasta.

0: hızlısıyız.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Güne lezzetli bir başlangıç.

0: pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
4: Sende bir tuhaflık var biliyor musun?

0: Evet, birinci günü yalanlarla atlattın. Ama sonrası daha zor olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu pastacı kadına dikkat ederdim. Sorun yaratabilir. Şair kız arkadaşı da. Evet, kitabımdan nefret ediyor, orası kesin. Kitabından mı? Hale bak, kendi yalanına inanmaya başladın. Onlara yalan söyleyebilirsin ama bana değil. Ne? Sorun ne?
1: Uyumak yok, Schreiber.
2: Aa, evet.
1: Birkaç tane bardak bulalım.
2: Beni yok mu sayıyorsun?
0: Evet.
2: Seni suçlayamam.
1: Evet, bu gece uyumayacağız.
0: Layla nerede?
2: Odamızda her zamanki gibi somurtuyor.
3: Aha, daha çok var.
1: Şerefe.
3: Bunu nasıl yaparsın ha? Parti veriyorsun ama beni davet etmiyorsun Schreiber. İnanamıyorum, ne kabasın.
1: Ya, bence bu daveti reddetmek enayilik olur.
0: Ben biraz yorgunum.
1: Schreiber, Ece zamanını yazan adamdan seni beklediğim hayatının tadını çıkartma olayı nerede kaldı?
3: Ati, bu çok iğrenç. Bundan söz edemeyecek kadar yaşlı ve güçsüzsün.
1: Delin ısır güzelim, yaşlı olabilirim. Ama şair yanımı kaybetmedim.
3: Ben varım.
0: Bu gece benden bu kadar.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın Schreiber. Yürü Teresa.
3: Peki, burada işim bitti zaten. Sabah görüşürüz.
2: Herkes nereye gidiyor?
3: Parti çabuk dağıldı, değil mi? Ama bence sorun yok. Beni nerede bulacağını biliyorsun.

0: Alo.
1: Merhaba, ben Teresa Lobby'deyim.
0: Kim, ne?
1: Bu sabah yaratıcı yazarlık atölyemde konuşma yapacaksın.
0: Hayır, yanlışlık olmalı.
1: Aa, hayır, yanlışlık yok, programda var. Sende program yok mu?
0: Hayır, bende program falan yok.
1: Tamam, neyse, ders 20 dakika sonra başlıyor.

0: bardaydı. Sonra yukarı çıkacaktı. Dün gece buradaysan bir şey gördün mü diye soruyorum.
1: Hayır, görmedim.
0: Ah, Shriver. Ah,
2: Shriver, hemen gitmeliyiz.
3: Günaydın Shriver.
4: Affedersiniz, anahtarım orada kaldı.
0: Blight dün gece odaya gelmedi. Haberin var mı? Kayıp, ortadan kayboldu.
2: Gitmemiz lazım, öğrenciler bekliyor.
1: Talihsizlik olmuş.
3: Yürüyüşe çıkmıştır belki.
0: Yürüyüşe mi? Nereye yürüyecekti ki?
3: Yürüyüşlerde hiçbir zaman belirgin bir rota olmaz.
0: Oh, hadi.
3: Ben ıssız ve sakin gecelerde yürüyen bir adamım.
2: Hadi gitmemiz lazım.
0: Aman tanrım.
3: Dün gece senin odanda değil miydi?
4: Evet ama çıktı.
0: Kaçta çıktı?

0: bilmiyorum.
1: Nasıl bilemezsin?
2: Aa, bilmiyor işte. Düşünmesi yani gereken bilmiyorum. Daha önemli şeyler var. Hadi
1: polisi arayacağım biliyor musun?
2: Aa, gitmek zorundayız.
3: Öğrencilerinin benden beklentisi ne?
2: Aa, hiçbir şey. Onlara daha iyi olduğunu söyledim. Ne desen yerler. Kitap okumalarını söylemiştim. Bazıları gerçekten okumuş olabilir. Ayrıca hepsi yazar olmak istiyor ama hiçbir okumayı sevmiyor.

0: Kitaplarınız neden misoginistik?
1: Bence gayet açık.
0: Pislik yapma.
1: Ne olmuş? Hayat da pis. Ve bir şey sormak istiyorum. Kitabınızın ana karakterine neden kendi adınızı verdiniz acaba?
2: Aklıma başka isim gelmedi ve benimki kullanışlıydı.
0: Peki karısına ne oldu? Nasıl ortadan kaybolabilir?
1: Karısını öldürdü, değil mi?
2: Hayır, öldürmedi.
0: Gerçek olan ne? Hangisi hayal gücünüz, hangisi gerçek hayatınız?
2: Açıkçası gerçekle hayal gücü arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorum biraz. Ama hayal gücünüzü kullanmadan yaşadıklarınızı nasıl açıklarsınız ki? Kurgu, hikayeler insanlara özel bir şey. Başka canlılarda böyle bir şey yok. Varlığımızı ifade etmek için kullanırız. Gerçek dünyayı anlamlandırmak için kurgusal bir dünya laboratuvarı yaratırız.

0: Öğrenciler gerçek bir yazarla tanıştı.
1: Burada bir sürü gerçek yazar yok mu?
0: Değil Simon.
2: Kitaplarını sadece okul kütüphanesinin yerel yazarlar bölümünde bulabilirsin.
1: Simon'un kitap yayımladığını bilmiyordum.
0: İki tane yayımladı bile. Aslına bakarsan kötü bir yazar değil. Hatta oldukça iyi ama o çok tedbirli bir insan.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Çünkü ben onun yaşında Brooklyn'de yazarlık, editörlük ve menajerlik yapmak istiyorum. Akaranda olmak istemiyorum.

0: Aha, burada mıydın? Hadi gitmemiz lazım. Ne? Çok geç kaldık. Gitmeliyiz.
1: Bunları alabilir miyim?
0: Tabii. Bunları hesabıma geçer misin? Aha, teşekkür ederim.
1: Ben koyarım.

0: Aa, dün gece harika bir parti kaçırdın Schreiber. Çok iyiydi, çok. Ama Otel 99'da olan Otel 99'da kalır, öyle değil mi? Ama bir gün orasıyla ilgili çok satan bir kitap yazacağım. Bir bölümde senden bahsetmeyi de umuyorum.
1: Orada olan orada kalır dememiş miydin?
0: Evet. Merhaba Victor. Ortadan kaybolan en sevdiğimiz şair Şah.

0: depoyu görmek güzel. Yetkililere haber verildiğini duydum.
1: Yetkililer mi? Hangi yetkililere?
0: Endişelenmiş gibisin Shriver. Söylemek istediğin bir şey mi var?
1: Onları okudun mu?
0: Evet, tabii ki. Çok iyi. Bunlar...

0: Yani senin ve benim gibi yazarlar demek istediğim biz büyük balığın peşindeyiz değil mi? Zifiri derinliklerde sarsıcı gerçekleri tarıyoruz. Ah neyse. Merhaba, hoş geldiniz. Ya, biliyorum ki hepimiz burada olmaktan çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Sağımda oturan beyefendiyi tanıtmakla başlayacağım. Yüzünü bilseydik tanıtılmaya ihtiyaç duymayacaktı. Kendi bir roman yazarı. Harika bir romanın yazarı. Bayanlar ve baylar, Schreiber. Yanındaki ise sevgili oyun yazarımız Victor Bennett. Buraya okyanus ötesinden geldi. Dün gece burada oldukça komik ancak bir o kadar da duygusal oyununu büyük bir zevkle izledik. Bu salonda hepimiz buradaydık. Victor Bennett.
1: Teşekkürler.
0: Bugünkü panel tartışmamızın teması şu sayfalardaki sözcükler gerçek mi yoksa yanılsama mı? Beyler.
2: Gerçeklik de bir yanılsama değil midir zaten?
3: Saçmalıklar başlar.
2: Gerçeklik, yani bu taksim işareti anlamdaşlık içerir, öyle değil mi? Meslektaşlarım gibi kurgu yazsaydım oyun yazarı ya da romancı olurdum. Kimse buna karşı çıkmazdı. Kadın doğumcu taksim jinekolog. Milattan önce taksim, milattan sonra taksim.
0: Tam olarak böyle. Gördüğüm kadarıyla düşüncelerini not defterine not alıyorsun Şiray. Rica etsek bizi aydınlatır mısın lütfen?
4: Bakın, dün gece otel odasının penceresinden bir grup pompon kız gördüm. Genç kadınlar havuz kenarında dans edip çocuklar gibi bağırışıyorlardı. Bu genç hanımlardan biri havada süzüldü yavaşça. Meltemde savrulan bir tüy gibi. Uzun saçları, mavi gözleri vardı. Pencereden dışarı uzanıp genç kadının yüzüne dokunabilirdim. Bu genç ve güzel kadının dışında engin çölün karanlık gökyüzüyle nerede kesiştiğini ayırt edemiyordum. Ufuktaki o görünmez çizgide dünyanın nerede bitip milyarlarca yıldızın nerede başladığını kestiremiyordum. Ve tüm bunlar uzun ve ağır yük treninin geçişi esnasında yaşanmıştı. Rayların üstünde rahatlatıcı bir ses çıkarıyordu. Sesler kalp atışlarımla aynı anda yankılanıyordu. Belki de hepsini ben uydurdum.
1: Bravo, harikaydı.
0: Çok iyi, çok iyi.
1: Harikaydı gerçekten. Bravo.
5: Hey, işte aradığım adam geldi. Şuna bir bak. 100 binin üstünde beğeni aldı. 600 yorum yapıldı ve devam ediyor.
4: Benim tuvaleti kullanmam.
6: Bay Shriver, ben dedektif Karpaz.
5: Yoksa başın dertli mi Shriver?
4: Bilmiyorum.
6: Buyurun. Kitabınızı okuyorum Bay Shriver. İlginç bir hayat anlayışınız.
4: Öyle mi?
6: Evet. Nihilist olarak tanımlayabilirim ya siz?
4: Ben kategorize etmeyi sevmem.
6: Hı hı.
4: Küba prosu mu o?
6: Evet. Öyle. Karakterlerinizde ahlak olgusu yok değil mi? İyi yok, kötü yok, tanrı yok. Sadece sapkınlık ve erdemsizlik, alabildiğine sadakatsizlik, bir de cinayet elbette.
4: Evet.
6: Evet. Duyduğuma göre Bayan Brown'u son sağ gören sizmişsiniz.
4: Bir dakika, öldü mü?
6: Hayır, ben öldü demedim. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var?
4: Bayan Brown
6: hayır,
4: öldü mü?
6: Hayır, kayıp. Ama biliyorsunuz 24 saat geçtiyse sonuç iyi olmaz. Oteldeki gece çalışan Bayan Brown'un o akşam size...

0: bir not bıraktığını söyledi.
1: Evet, barda buluşup bir şey içmek istemişti.
2: İşte bu ilginç. Çünkü o gece tam 400 kişi tartıştığınıza tanık olmuş. Peki bara gittiniz mi?
1: Hayır, yorgundum.
2: Ama odanızda parti veremeyecek kadar yorgun değildiniz.
3: Shriver, avukata ihtiyacın var mı?
1: Zannetmiyorum, yok.
3: Peki.
2: Peki.
3: Suare'de görüşürüz.
1: Ne suaresi?
2: Eğlenceli biri.
0: Bakın, geçmişinizi araştırdım ve bazı taşlar yerine oturmuyor. Eski karınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Hayır.
2: Pekala. Bir şey bulursam haber veririm.
1: Aman tanrım, kahretsin. Senin öldürdüğünü düşünüyor. Kim öldürdüğümü? Şairi elbette. Hatta belki karını da. Ama ben öldürmedim. Biliyor musun? Senin hayatında Shriver'ın kitabındaki kahraman arasında ilginç bir paralellik var. Sence de öyle değil mi? Peki, peki, tamam. Beni yalnız bırak da biraz düşüneyim, olur mu?
4: Ben Shriver.
1: Affedersin.
4: Gel hadi. Birkaç işim var, sonra eve uğrayıp üstümü değiştireceğim.
1: Şu halime bak, berduş gibi görünüyorum.
4: Sen yazarsın, istediğin gibi giyinebilirsin.
1: Peki ya sen de yazarsın.
4: Buradaki insanlar beni öyle görmüyor. Bu partiden nefret ediyorum. Keşke hiç gitmesek.
1: Gitmeyelim.
4: Hayır, yapamayız.
1: Neden?
4: Çünkü Doktor Bedroyson bu festivalin en büyük destekçisi. Bu gece evine gideceğiz. Ona çok önemli biri olduğunu hissettireceğiz. Hatta sen ona çok önemli biri olduğunu hissettireceksin. Buna yemek için şarkı söylemek denir.
1: Anlıyorum.
4: Açıkça belirteyim, Doktor Bedroyson'un senden istediği her şarkıyı söylemek zorunda değilsin. Bilmem anlatabildim mi?
1: Doktor Bedroyson ne öğretmeni?
4: Üniversitede değil, bu bölgenin jinekoloğu. Kitaplarımı satın aldığını söyleme.
1: İmza almak için getirdim.
4: Söyleseydim ben sana verirdim. Bir koli kitap var.
1: Gerçekten mi?
4: Evet.
1: Kitaplarını dünya bilmeli. Çünkü şu ana dek okuduğum kadarıyla gerçekten olağanüstü.
4: Pek çok hayal kurdum. Ama işte sonra gerçekle yüz yüze kaldım. İnsanlar bana tavsiyelerde bulunuyor. İnternete gir, site kur, platform oluştur. Bunun yazmaktan daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ne gülünç bir durum değil mi? Ama bir de sen varsın. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Neredeyse kendi kitabının yazarı olduğunu reddedeceksin bile. Ne zaman biri sana bir şey sorsa zeka oyunları oynuyorsun. Söylediklerinle değil, işinle ortada olmak isteyen birisin. Ben işimle ortada olmak istediğimde ise kimse dinlemiyor. Ben artık hazırlanayım, geç kalmayalım. Anlaşma yapalım. Bana özel olarak geçiş zamanından bir bölüm oku. Ben de kitaplarımı imzalayayım.
1: Peki hangi sayfayı okumamı istersin?
4: İşaretlediğim sayfalar dışında bir yere.
1: Yüksek sesle mi?
4: Hayır, içinden. Evet, yüksek sesle.

Karımın gidişinden günlerce, haftalarca, aylarca sonra bir şey hissetmek için bekleyip durdum. Ama hiçbir şey hissetmedim. Ne acı, ne boşluk, ne üzüntü. Sadece bitkinlik duyuyordum. Dipsiz derinlikteki bir kuyudan ağır bir kovayı çekermiş gibi. Sonra bir gün

0: Otobüse bindiğimde Franz'le öğle yemeğinde şehir merkezinde buluşacaktık. Bir adam gördüm. Benim yaşlarımdaydı, benim boyumda, uzun bir tweed palto giymişti. Yıllar önce benim tren istasyonunda bıraktığım paltonun aynısıydı. Uzak geçmişte kalan o gün kış ayazıyla başlamış, öğle saati geldiğinde yerini bahar sıcaklığına bırakmıştı. Paltoyu çıkartmış, katlayarak yanımdaki banka koymuştum. Sonra uyuyakalmışım, rüya görüyordum sanırım. Trenin son çağrısıyla uyandım. Kalkıp koşmaya başladım, paltoyu orada unutmuştum. Kayıp olduğunu bir yıl kadar sonra ertesi kış fark ettim. Adamın paltosunu inceledikçe benim paltom olduğuna daha fazla ikna oluyordum. Neden palto giyiyordu? Nisan ayıydı. Ben mevsime uygun bir ceket giymiştim. Otobüs ineceğim durağa geldiğinde adam da indi. Onu takip etmeye karar verdim. 7. bulvarı geçip 21. sokakta yürümeye başladı. Bir dakika kadar gazete bayinin önünde durdu ve bazı magazin gazetelerinin başlıklarını okudu. O kendi saatine baktı, ben kendi saatime. Adamı birkaç yüz metre daha takip ettim ve Franz'la buluşacağım kafeden içeri girdiğini gördüm. Onu pencerenin dışından izledim. Birkaç masanın arasından geçti ve beni şaşkınlık ve hayret içinde bırakarak durdu ve Franz'a selam verdi. İki adam birbirine sarıldı. Sonra geçip Franz'ın karşısında oturdu ve sanki Franz'la öğle yemeği randevusu olan oydu. Orada dikilip yemeklerini yemelerini izliyordum. Adam omlet istedi. Franz Nisua salatası, yanında da bir şişe benim sevdiğim Sancerre söyledi. Bu yabancıdan nefret etmiştim. Benim hayatımı yaşıyordu. Benim yemeğimi yiyordu, benim oksijenimi soluyordu. Bir zaman gelecek, koşullar beni onunla yüzleşmeye zorlayacaktı. Eve kadar yürüdüm. Çok iyi görünüyorsun.
1: İyi mi? Tek söyleyeceğim bu mu?
0: Hayır, harika demek istedim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, göz alıcı, fevkalade. Evet. Bu partiye gitmek zorunda mıyız gerçekten?
1: Evet.
0: Peki.
1: Aç çantam.
0: Aa hey. Söz verdin, kitapları imzalayacaktın.
1: Aa, neden bunu partiden sonra halletmiyoruz?
0: Tabii neden olmasın, olur.
1: Aa, tamam. Merhaba.
0: Tamam. Hafif bir içki isteyelim. Artık gidebilir miyiz?
1: Tamam, geliyor. Onu hoşnut etmeye çalış.
2: Merhaba Simon.
1: Merhaba.
2: Bizi burada ağırlamak ne büyük onur.
0: Teşekkür ederim.
2: Umarım evimde rahat edersiniz. Bu kültürel çölde bir kentlinin ince zevkini var etmeye çalıştım.
0: Evet, belli oluyor.
2: Bence örnek oluşturmak çok önemli bir şey. Sizin burada olmanız bunun büyük bir parçası. Yaptığım bağışın her kuruşuna değer. Anlayacağınız, ben edebiyat delisi biriyim.
0: Şu adam kim?
2: Hiç bilmiyorum. Size kütüphaneyi göstereyim.
0: Burası kütüphaneye hiç benzemiyor.
2: Evet, ama en iyi çalışmamı burada yapıyorum. İşte burada. Birinci basım çok iyi durumda. Söylememe gerek yok sanırım. Buna bir servet ödedim. Kitabı adıma imzalamanız için yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl yazarsan.
0: Kalem lütfen.
2: Kalem.
0: Tuvaleti kullansam iyi olacak.

0: Shriver'ın malikanesi, ben Jeeves.
1: Lenny benim. Büyük sürpriz.
2: Galiba ben Shriver'ım.
1: Evet, Shriver'sın, ne oldu ki?
2: Hayır, meşhur Shriver.
3: Delice ama her şey yerine oturdu. Onun hayatını hatırlıyorum.
2: Benim hayatım.
0: Sen orada ne içiyorsun öyle?
1: Söyler misin?
0: Bu söylediğin tam bir delilik.
4: Her şey yolunda mı?
5: Ha evet, gayet iyiyim.
1: Ne?
2: Her şey mantıklı bir hal aldı. Ben üçkağıtçı değilim, keçi zamanını ben yazdım. Hepsi içimde saklıymış.
1: Bir kitap yazdığını, meşhur biri olduğunu unutmuş musun yani?
0: Bilemiyorum. Emin misin?
3: O kitabı yazmak bana pahalıya mal oldu.
2: Bunu unutursam bir cinayet işlediğimi de unutabilir miyim dersin?
0: Varsayımda bulunuyorsun, öyle değil mi? Söyle.
2: Bilmiyorum. Tek bildiğim Shriver benim. Ve başım dertte olabilir.
0: Pekala, tamam. Tamam.
2: Hayır. Ben Shriver'ım.
0: Tamam tamam, bir ilaç al
2: ben
0: o zaman.
2: Ben Shriver'ım.
0: Alo?
4: Kaygılanmaya başlamıştım.
2: Kusura bakmayın.

0: Evet. Yemeğe inelim mi?
1: Yemek bekleyebilir. Şu anda açım. Lütfen bana edebiyattan söz et. Bu yatağı Positano'dan giydirttim. O kadar ağır ki altındaki zemini güçlendirmemiz gerekti. Romanımı okumalısın, kesin çok satar. İçinde her şey var, şiddet ve ilişki.
0: Evet, evet.
1: Bak, konusu güzel bir jinekolog. Çok derin ve karanlık bir sırrı var. Evet, biliyorum, beni anlatıyor, ne derler bilirsin, bildiğin şeyi yaz. Edebiyat aslanı.
2: Ben, inan bana doktor, bu surat duvarını süslemeyi hak etmiyor. Asla.
0: Simon, gitmem lazım.
1: Tanrım ama... Romanımı unuttun.
0: Hey Simon, Simon, Simon!

0: Bir tane vardır mutlaka. Herhangi bir oda olabilir.
1: Simon.
0: Aa, evet benim. Peki ama sen kimsin?
2: Ben Shriver'ım.
0: Biliyor musun, geldiğinden beri neden kaçamak davrandığını merak ediyordum ama bir gelip bana aradığım cevabı verdi.
2: Yani bana jinekolog yüzünden kızmadın.
0: Aa, lütfen.
2: İçim rahatladı ama Simon...
0: Hayır, hayır, bana Simon deyip durma. Kimsin sen? Bana dürüstçe geldiğinden beri yalan söylemediğini söyleyebilir misin?
2: Bak, bu çok karmaşık bir soru. Tamam, aslına bakarsan yalan söyledim. Ama yalanların gerçek olduğu ortaya çıktı.
3: Ah. Hey, içeride havlu kağıt bile yok.
4: Bu adam kim?
3: Ben Shriver'ım. Ha, işte burada. Günün adamı, sevgili adaşım. Bana büyük sıkıntıya neden oldunuz beyefendi. Çok güzel bir tapınaktaydım. Mutlak huzur ve mutluluğa erişmeme bu kadarcık kalmıştı. Ama bir telefon geldi.
4: Bak dostum, kendini ne zannediyorsun bilmiyorum ama gerçek Shriver bu adam.
3: Hayır, kesinlikle o değil. Ve bence geldiğin yere dönsen iyi olacak. Çünkü bu güzel hanımefendiyi çok üzüyorsun.
2: Ondan uzak dur. Sen bir sahtekarsın.
3: Sahtekar mı? Asıl sen sahtekarsın sevgili dostum.
2: Peki gerçek Shriver olduğunu nasıl kanıtlayacaksın?
3: Ehliyetime bak istersen ya da kredi kartlarıma. Ulusal kitap ödülüm burada işte bak. Bu da Ulusal İnsanlık Ödülünü almam için Clinton'ın gönderdiği davetiye. Bir yakın arkadaşımdır.
2: Tamam, evet, çok inandırıcı.
4: Bunları hep yanında mı taşıyorsun?
3: Evet öyle.
0: Bir düşün. Neredeyse sana.
2: Simon.
3: Teşekkür ederim. Küçük düşmeyi kaldırabilirsen okuma seansına katılabilirsin.
0: İzninizle.
3: Nereye gidiyorsun?

0: Shriver, kim bu adam?
1: O ben sanırım.
0: Üzülme.

0: Muhtemelen şu anda yanında başka bir Shriver var. Onu öpüyor. Oo, Shriver
1: kapa
0: diyor.
1: Kapa çeneni, yapmıyordur.
0: Bence yazarlara karşı zaafı var.
1: Evet, yani kimin yok ki? Çok normal. Unutuyorsun Bay Shriver. Ben Bayan Clary'yi Simon Wieserman olduğu günlerden tanıyorum. Ah, olamaz. Bilmiyordun demek.
0: Demek Simon'un kalbini kıran oydu.
1: Hayır, onu yıllar önce eski bir ayakkabı gibi kapının önüne koyan oydu.
0: Ha.
1: O zamanlar bugünkü gibi ayyaş bir şair değildi. Simon'un öğretmeniydi. Danışmanıydı onu her anlamda geçene kadar tabii. Herkesin dikkatini çekmeye başladı. Wieserman kaldıramadı. Kendine güveni kalmadı. Bulduğu her fırsatta moralini bozdu. İnanılmaz bir şey. Üstün başarılı kadınların taklitçi sendromu ile ilgili bir makale okumuştum. Simon'u anlatıyordu. Sen erkek olduğun için bunu anlayamazsın ama... Onun tüm yalanlarına inanmıştı. Kendine olan güvenini kaybetti. Ama sonunda onu hayatından çıkartma cesaretini buldu. Wieserman 5 yıldır yaptıklarını telafi etmeye çalışıyor. Bir de içiyor tabii.
2: Hey, demek buradasın.
0: Tanrım.
1: Ne oldu?
2: Seni bulmak için her yere baktım Shriver.
0: Yeni bir şey mi buldun dedektif?
2: Evet. Bu geceki yarışma için şehirde olan pompon kızlardan biriyle sohbet ettim. Sophie bir şey, tatlı bir kız. Güzel, genç bir kız.
0: Evet.
2: Biliyor musun, bir kızım olursa o yaşta onun gibi olmasını isterim. Her neyse, o gece geç saate Bayan Brown'u odanda gördüğünü söyledi.
0: Bayan Brown'u gördüğünü mü söyledi?
2: O sırada... Evet, havaya sıçrama egzersizi yapıyormuş. Tıpkı bugün sizin anlattığınız gibi. Bayan Brown'un yatağınızda sızdığını söyledi.
0: Ben öyle bir şey hatırlamıyorum.
2: Şairimizi en son gören sizsiniz.
1: Affedersiniz, özür dilerim ama bu olayla Bay Shriver'ın ilgisi nedir?
2: Herkes.
1: Peki, öyleyse bizim Shriver'ımız numarası yapan sahtekarı da araştırıyor musunuz? Hı?
2: Sahtekar mı?
1: Evet.
2: Evet.
1: Hazır not defterinizi de çıkartmışken, hı-hı, şunu da not alın. Bayan Brown ben oradayken odadan ayrılmıştı.
2: Sophie odada sizi gördüğünden söz etmemişti.
1: Evet, tuvaletteydim herhalde.
2: Anlıyorum.
0: Dedektif, eski karımı bulmaya çalıştığınızı söylememiş miydiniz?
2: Evet, evet, o da ilginç bir durum. Ama cevapların orada olduğuna eminim. Hey, bazıları burada da olabilir.

0: Vay canına.
1: Bu, bugüne dek katıldığım en iyi festival olmalı. En iyisi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Anahtarım odada kaldı da.
1: Aa, üzüldüm. Gergin görünüyorsun.
0: Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
1: Schreiber adındaki ünlü yazar olduğunu söylediler.
0: Bu konuda bazı fikir ayrılıkları var.
1: Senin için tezahürat yapayım. Schreiber, Schreiber, yazmaya hazır. Çık ortaya.

0: ya, savaş savaş, kalem kılıçtan keskindir derler. Öyleyse hepsi kaleminden geçecekler.
1: Bunun insanlara yararı oluyor mu?
0: Öyle görünüyor. Finaller bugün.
1: İyi şanslar.
0: İhtiyacım yok.
1: Affedersiniz, benim oda anahtarına ihtiyacım var. Dün anahtar içeride kalmıştı.
2: Bende başka anahtar yok.
1: Peki ya temizlikçi? Temizlikçi de var mı?
2: Siz kahvaltıya geçin, ben onu bulurum. Durun. Bugün izinliydi.
1: İzin? Ne demek istiyorsunuz? Ne biçim otel bu? Bütün otele bir temizlikçi mi bakıyor?
2: Evet, ama eli çabuktur.
3: Kim bu adam?
1: O adam ben anlaşılan.
3: Ne? Neyse, duyduğuma göre Doktor Bedrosyan'ın kütüphanesini keşfetmişsin.
1: Yemin ederim hiçbir şey yapmadım.
3: Sahi mi? Bu bir ilk olur.
1: Burada olduğumu söyleme.
4: Teresa. Onu gördün mü?
3: Kim gördün mü?
4: Biliyorsun
5: eminim
4: işte.
5: Eminim bu lapo onundur.
4: Söyle, onun mu?
3: Az önce gitti.
2: Üniversitedeki kadın çıkış saatinde odadan ayrılmanızı istedi.
1: Çıkış saati ne zaman?
2: Yarım saat önceydi. Sizden bir günlük ücret alacağız. Kredi kartınız lütfen.
3: Tamam, anahtarı bulana kadar evimde kalabilirsin.
1: Kahretsin.
3: Evim o kadar kötü değil.
6: Bana tam bir ay kazandırdın dostum. Onu kastetmedim. Ve senin sayende yılın edebiyat haberini yaptım. İnzivaya çekilen yazar rolü yapan bir sahtekar ortaya çıkıyor. Yazım gerçek yazarı saklandığı yerden çıkmak zorunda bırakıyor. Bu gerçekten inanılmaz ironik bir durum. Bu haberi New York'a satacağım.
3: Hadi gidelim.
1: Özür dilerim.
3: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
5: Pekala, nerede o? Shriver. Shriver. Shriver. Shriver. Shriver. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Havlu istiyorum.
5: Bu gelmiş geçmiş en büyük aldatmacalardan biri, öyle değil mi?
7: İçimizde utanmaz bir sahtekar var.
1: Benden mi söz ediyorsun, ondan mı?
5: O şarlatanı ilk duyduğumda ona inanmayı çok istedim. Tamam, aslında senden bir an kuşkulanmıştım. Seni kıskandım. Eski karımın sana aşık olmaya başladığını görüyordum.
1: Aşık mı?
5: Hayatım boyunca bir tek gün bile bir yazarın, gerçek bir yazarın kolonya kokuları saçmadan dolaştığını görmedim. Ama sen Shriver, sen yeni mezunlar gibi dolaşıyordun. Birinin gelip sana tamam kalemi bırak artık, karnını doyurmak için balık tutmaya başla demesini bekler gibiydin. Ne oldu sana?
1: Varsayımlarım var.
5: Benim de var. Sen kaçıksın. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü ben de kaçığım Shriver. Ama Keçi Zamanı'nın yazarının sen olmadığına inanacak kadar kaçık değil. Çık şu küvetten hemen. Hadi. 15 dakika sonra o düzenbaz için üniversitede başkan kutlama yapacak. Sonra konferans salonuna götürülecek. Ve orada senin kitabını okuyup senin ödülüne göz dikecek. Ama hayır, ödül araba değil. Sadece dandik bir plaket. Gidelim.
1: Teresa nerede?
5: Oteldeki sorunu çözmeye gitti.
1: Üniversiteye nasıl gideceğiz?
4: Çok teşekkürler. Evet.
8: Merhaba, tanışmanın oldu.
9: Evet, ben de. Evet. Uzun zamandır burada yoktum, evet.

0: Tut sevgili oğlum.
1: Victor Lastik bize Eyfel Kulesi'ni satmaya gelmiş.
0: Bayanlar ve baylar, huzurlarınızda Shriver.
2: Ne oluyor burada? Siz çok cesursunuz ikiniz de.
3: Ben sadece özür dilemek istiyorum hepsi.
4: Niçin özür dileyeceksin?
3: Çünkü buraya yanlış amaçlarla geldim.
2: Özrün kabul edilmedi.
4: O adam bir düzenbaz.
5: Oh yapma.
4: Sahtekarın biri, üçkar.
2: Çeneni kapatır mısın ayyaş ihtiyar? Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git.
4: Onu ikna et Shriver.

0: Bakın, öncelikle burada olmamın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Sizlerin arasında olmak. Bay Bennett, oyunlarınızdan birini izlemek için can atıyorum. Keşke Bayan Brown da burada olsaydı. Şiirlerinin hepsini tek tek okuyacağım. Ve Bayan Layla, umarım bir gün heykellerinizden birini yeme ayrıcalığını yaşarım. Ki Bayan Teresa, hepiniz gerçekten olağanüstü insanlarsınız. Bana saygı ve nezaket gösterdiniz. Sizleri hiç unutmayacağım. Ama hep kalbimde olacaksınız. Ama herkesten çok Profesör Clary'e teşekkür etmek istiyorum. Bana kendimi keşfetme fırsatı verdiği için.
1: Bu harika. Bu yıllardır okuduğum en harika şey.
2: Başından beri odanda saklanıyormuş.
1: Yatağın altında uyuyakalmışım. Dün öğleden sonra uyandım. Layla ile tartışmak istemedim. O yüzden yeni şiirler yazmaya başladım. Sonra sen dün gece otel odasına gelmeyince bir gün daha kalayım dedim. İşte bunu da o zaman buldum. Bu bir başyapıt.
3: Ne yedin? Sadece merak ettim hepsi bu.
1: Tahıllı bar. Torbanda buldum.
4: Neyse. Bu maskarala son verebilir miyiz lütfen? Kusura bakmayın ama çok gülünç. Hadi Simon.
1: Bu da kim?
5: Sanırım Shriver.
4: Evet, ben Shriver. Benim, evet.
1: Bu herif ahmak.
4: Sensin ahmak.
6: İzninizle takdim edeyim. Bay Shaddam. Shriver'ın menajeri.
7: Seni tekrar görmek ne güzel Shriver.
5: Teşekkürler. Böylece seni olay çözümlendi. Neden ikiniz...
8: Bu adam gerçek Shriver.
5: Çok affedersiniz.
4: Hayır. Hayır.
5: Neden özür diliyorsun? Hayır. Kendi müşterini tanımıyor musun?
7: Sadece bir kez karşılaştık. Ben 15 yaşındaydım. Bay Shriver'ın asıl menajeri babamdı. Ve şirketi bana miras kaldı.
9: Pekala, kimse kapırdamasın.
10: Ulu Tanrım, neler oluyor Simon? Başımıza ne işler açtın?
9: Rica etsem, gerçek Shriver öne çıkabilir mi? Bu kitabın yazarı burada değil mi? Sürekli değişen insanı yazan kişi. Bu fantazmagorik alegorinin yazarı.
5: Shriver bu beyefendi. Ve sizden çok özür diliyorum.
9: Acele etmeyin profesör.
1: Shriver o değil.
9: Bayan Brown, hayatta olduğunuzu not edeceğim. Yani Shriver benim diyorsun.
4: Elbette.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
14: Ama ne otel?
15: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Annem yaparsın.
19: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: Oh, Milo Puff.

0: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
1: servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi diyemiyorsan yeni et

0: Altı da meyveli, üstü de.
1: Etilif elif meyve var.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Hayır, durun. Bay Shriver'a ne yapıyorsunuz?
5: Delik bu yaptığınız.
6: Bu Shriver değil. Bunu neden yapıyorsun?
5: Bak bu çok saçma. Simon lütfen onlara söyle.
4: Lütfen.
6: Bu adam profesyonel bir düzenbaz.
5: Ne?
6: Evet, gerçek adı Herbert Davis. Baltimore'lu.
5: Hayır, hiç gitmedi.
6: Bu adam birçok önemli kişi olduğunu iddia etmiştir. Bunların arasında Merkez Bankası başkanı da
5: ne
6: var.
5: Ne olduğunu bilmiyorum.
6: Ve Centerbury başpiskoposu. Yakalayın şunu. Yakalayın. Bu yolla pek çok kadının yatağına da gelir. Birkaçının birden.
7: Aha. Bence yine edebiyat dünyasında yerimizi aldık.
4: O kadar utanıyorum ki. Senden şüphelenmeye çok hazırmışım. Hayır. Kendimden şüphelendim. Çünkü geleceğini söylediğinde doğru olmayacak kadar güzel dedim. İçimde o kitabı sadece senin yazmış olabileceğini söyleyen sesi dinlemedim.
8: Ben bile bilmezken sen nasıl bildin?
4: Yazdığını biliyordun. Yazmadığını düşünüyordun. Buraya bu yüzden geldin.
8: Baştan başlayabilir miyiz?
4: Ne?
8: Yani en baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Bunların hiçbiri olmadı.
4: Merhaba. Ben Simon Cleary. Hazır mısın?
8: Gerginim.
9: Bay Shriver'la ilk tanışmamı hiç unutmam. Babam şöyle demişti, şöyle dedi. Donnie, tanıştırayım. Bay Shriver tanıyabileceğin en iyi yazar. Yıllar
4: gayet
9: sonra babam...
4: Gayet iyi olacak.
9: Bir gece çok içtiğini ve sonra...
8: Teşekkür ederim.
10: Evet.

0: Ve ben de... Shriver. Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Size yemin ederim, kara vebanın bizden aldığı her anne, kız, baba ve oğlun intikamı alınacaktır. Topraklarımıza bu laneti getiren cadı kraliçedir. Onun ölmesiyle huzura kavuşacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Kalbi tamamen durana kadar yok olmayacaktır. İçinizdeki korkuyu öldürün. Bu işin geri dönüşü yok. Zaten geri dönecek bir şey de yok.

0: O ses nedir Dolun?
1: Aramızda eksenler var.
2: Burası ölüm kokuyor.
3: Aklını başına topla.
4: Yakın durun.
5: Bu o.
6: Melpetantop.
5: Kraliçe.
6: Melpetantop.
0: Geri çekilin. Demir ve ateşle. Demir ve ateşle.
1: Kaldır.
5: Dolun.
3: Kraliçe.

0: Cennetteki babamız, bizi iblislerden koru.
1: Düzeninizi bozmayın sakın.

0: Seni özledim.
1: Sen gerçek değilsin. Olamazsın.

Fareler gibi çoğalıyorsunuz. Taş üstüne taş koyup sonra da kendi pisliğinizde yaşıyorsunuz. Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Vebayı bu yüzden yarattım. Her biriniz bu yüzden ölmek zorunda. Demir ve ateşle.

0: Demir. Ve ateşle.
1: Sevdiğin herkes ölmüş. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun sen.
0: Bugün ikimiz de öleceğiz.

Seni yaşamla lanetliyorum. Huzur nedir bilmeyeceksin. Sonsuza dek yalnız dolaşacaksın.

0: Son cadı avcısı.
1: Teşekkürler.
2: Affedersiniz.

0: Hey.
1: Dikkat etsene.
2: Affedersin, benim hatam.
1: Affedersiniz.
0: Cadı avcısısın.
2: Evet.
0: Ben bir şey yapmadım.
2: Şuna bir bakalım.
0: Neye bakalım?
2: Hadi.
3: Bayanlar baylar, lütfen sakin.
2: Neyse ki ıslatmamışsın.
3: Kaptanımız yönümüzü tayin etmeye çalışıyoruz.
2: Uzun zamandır bunları arıyorum. Bunlar eski çağlardan kalma. Hava durumunu değiştirebilirler. Yağmur, rüzgar, soğuk, sıcak.

Kendi çantana sokuşturmuşsun. 12 bin metrede fırtınayla sıcak, nemli havayı birleştirirsen ne olur biliyor musun? Temel bilim. İnanılmaz. Cadılar nasıl bir güce sahip olduklarını hiç anlamıyorum.

0: Beni cadı konseyine mi teslim edeceksin?
1: Hayır.
0: Öldürecek misin?
1: Öldürmek mi? Ben senin ölmene engel olmaya çalışıyorum. New York'un keyfini çıkar.
2: Beyefendi, kemer ikazı yanıyor. Lütfen yerinize oturun.
1: Benim adım Calder.
2: Yerine oturman gerekiyor Calder.
1: Seth Rowe'da geçirdiğin çocukluğunu dinlemek isterim.
2: Nereden bildin? Aksanımı yıllar önce düzelttim.
1: Çok insanla tanıştım. İnsan neleri fark ediyor şaşarsın.
3: Cadılar aramızda gizlice yaşıyor. Büyüleri çok eski bir ırktan geliyor. Sulandırılmış, yarısı unutulmuş ama yine de çok tehlikeli. Yüzyıllar süren bir savaştan sonra nihayet barış sağlandı. Bir tek kurala uydukları takdirde cadıların yaşamasına ve kendi kendilerini yönetmesine izin verilecekti. Büyülerini asla insanlar üzerinde kullanmama şarttı. Ama barış kırılgandır. Eski günleri, cadı kraliçe dönemini özleyenler de var. Calder bunlarla uğraşıyor. 800 yıl boyunca balta ve haça hizmet etti. Birlikte nöbet tuttuk. Ve barışı koruduk.
4: Kusura bakmayın peder yolan. Kendisi toplantıdaymış.
3: Toplantı bitti. Ben balta ve haça çok farklı bir şekilde hizmet ediyorum. Ben 36 dolanım. Calder'in tarihini yazıyorum. Onun asistanıyım. Günah çıkarttığı kişiyim ve dostu olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman mefunum yok.
1: Tabii ki var ama seninkinden farklı.
3: Görevi başardın mı? İklim yazmalarını sorunsuz elde ettin mi?
1: Sana verdiğim tablete ne oldu?
3: İade ettim. Herkes senin kadar kolay adapte
1: olamıyor. Kağıt geçmişte kaldı.
3: Ama üzerine kayıt aldığım çok faydalı bir nesne. Yine Ludwig konusuna mı bakıyoruz?
1: Bugün biraz duygusalım.
3: Emekliliğim. Onun için geldin.
1: Birlikte iyi çalıştık. Pek çok cadı yuvasını dağıttık. Bırakmaya gerçekten kararlı mısın? Daha sadece 50 yıl oldu. Tam da sana alışıyordum.
3: O kadar olmuş mu?
1: Seni özleyeceğim ufaklık.
3: Bu Waterman 402...
1: Baş harflerini yazdırdım.
3: Çok değerli.
1: Değeri biraz düşmüş olabilir.
3: Benim gözümde değil.
1: Bunu düşün. Kalem yine de sende kalabilir.
3: Halefimi seveceksin. Benden daha modern biri.
1: Ettiğin yemin ne olacak?
3: Yanında ölümü göze alacağıma yemin ettim. Devrilene kadar çalışacağıma değil.
1: Senden önce 35 dolun geldi. Bir tek senin tavsiyelerini dinledim.
3: Uyumamak için.
1: Ama hep dinledim.
3: Sen de emekli olsan ne olurdu peki? Mesela bir sonraki görevin, son görevin olsa?
1: Ama olmayacak.
3: Nedenmiş o?
1: Şikayet etmiyorum. Uyandığım her gün dünya biraz daha rahat olur.
3: Calder, hayatı benim aklımın alamayacağı kadar uzun tat. Ama gerçekten yaşayalı çok uzun zaman oluyor. Bu dünyadaki kısa ömrümüzün en güzel kısımlarını kaçırıyorsun. Paylaşmayı, güvenecek birini bulmayı.
1: Sana güveniyorum.
3: Biraz daha alımlı biri de belki. Seninki kadar uzun ve zengin bir hayatım olmadığını biliyorum. Ama fonda ay ışığı sonunda...

0: sanatı eşliğinde geçip giden hosteslerden fazlası olduğunu biliyorum.
1: Sen hostesler hakkında ne biliyorsun ki?
0: Ben doğuştan rahip değilim. Hadi biraz çalışalım. Sıkıcı olduğunu da biliyorum ama baştan başlayalım.

0: Söylemeye bile gerek yok. Ama çok faydalı hizmetlerin oldu. Yarın Calder'la karşılaştığımda soğukkanlı davranacağım, değil mi? Ayin bitene kadar kahve yok.
1: Tarzın çok önemli değil. Nasıl olsa her şekilde dalga geçecek. Ama sana bir şey olmaz. Beni asıl Calder endişelendiriyor.
0: Calder için mi endişeleniyorsun?
1: Balta ve haçın büyükleri ona ne diyor biliyor musun?
0: Ona silah diyorlar.
1: Raporlarımda tek görmek istedikleri sayılar. Kaç cadıyı mahkum ettiğimi, kaç tanesinin kanunları çiğnediği için öldürüldüğünü...
0: Peki suçlayabilir misin? Yaptığı iş çok önemli.
1: Doğru, tabii. Ama o sadece bir silah değil. Gerçekleri bilenler sorumluluğunu da üstleniyor. Şimdi ne olursa olsun onu kollayacağına bana söz ver.
0: Tabii ki. Benim işim bu.
2: Taksi!

0: Alo.
1: Caller. 36. Doğulun dün gece huzur içinde vefat etti. Tören yarın yapılacak. Başın sağ olsun.
2: Senden önce 36 kişi Dolan adını aldı. 37. olmaya layık mısın?
3: Olduğuma tanıklık ederim.
2: Kardeşimiz Calder'a her durumda hizmet etmeye söz veriyor musun? Onu en az kendisi kadar iyi tanımaya.
3: Söz veriyorum.

0: Demek yeni eleman sensin.
1: Daha önce tanışmıştık aslında. Uzun zaman önce.
0: Şu köşe taşını görüyor musun? Burası da mısır tarlasıyken o taşı yerleştirmelerini seyrettim. Uzun zaman önce öyle olur.
1: 37. Dolun olarak kendimi ve sadakatimi sana sunuyorum. Görevlerimi yerine getirirken sana yardım edeceğimi yemin ederim.
0: Bu şehri yaparlarken inşaat işçileri yerin 20 metre altında bir toplu mezar keşfetti. İçinde binlerce unutulmuş köle vardı. Ne yaptılar biliyor musun?
1: Hayır.
0: Deliği kapatıp inşaata devam ettiler. Kötülüğün gölgesi her yerde.
1: Sana yeni kredi kartları, yeni pasaport ve yeni bir kimlik veriyorum.
0: Eskisine alışmıştım.
1: Şey, onun günü geçmiş. Artık küresel veri tabanları, kameralar, akıllı telefonlar ve konum takipleri var. Dünya değişiyor.
0: Sadece yüzeyde.
1: Evet, ama dikkat çekmemek çok önemli değil mi?
0: Hı hı.
1: Ah. Ha neyse, en azından kırmızı değilmiş. Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?
0: İnsanların yaşlandığını, emekli olduğunu ve öldüğünü gördüm. Ama nadiren aynı günde.

0: Ne arıyoruz?
1: Bir bölgede büyü olduğunu nasıl anlarız?
0: Cadıların büyüsü dört elementten gelir. Ateş, su, toprak ve hava. Doğru simyayı uygulayınca varlığı ortaya çıkar.

0: Burada büyü yok.
1: Emin olmak istedim. Pencere açık değildi. Şu içeri nasıl girmiş? Bir tane bir şey ifade etmez. İki tesadüftür. Üç, bela var demektir.

0: Ne?
1: Onu cadılar öldürdü.
0: Balta ve haç tarihinde hiçbir dolun öldürülmemişti.
1: Bırakmak ister misin?
0: Hayır. Ama zam istiyorum. Bu savaş ilanı demek. Bunu kim yapmış olabilir?
1: Her şeyi normal göstermek için gizleme büyüsü yapılmış. Bir şey arıyorlarmış. Anlamamızı istememişler. Element büyüsü tarafsızdır. Kökleri gibi o da ne iyi ne de kötüdür. Ama bu farklı. Bu kara büyü. Kötülüğün ötesinde. Onu sandalyeye bağlamışlar. Ölüm.
0: Bu da büyünün parçası mı?
1: Dün gece o ölmeden önce buradaydın, değil mi?
0: Evet.
1: Ellerini göster. Şimdi.
0: Cadılar evimizi yaktığında ben daha 5 yaşındaydım. Ailem orada öldü. Ama sen alevlerin içinden geçip beni bir battaniyeye sardın ve 2. kattan atladın. Kemiklerin kırıldı. Daha önce tanıştığımızı söylemiştim. Eğer hatırlamıyorsan referans olarak...
1: Hayır. Hatırlıyorum.
0: Cadıları yakalayıp onları adalete teslim ettin. Hayatım boyunca sana yardım edecek fırsatı bekledim.
1: İşte sana fırsat. Bunu yapan cadıları yakalamama yardım edebilir misin?
0: Bir silahımın ya da çekicimin falan olması gerekmez mi?
1: Derin nefes al, kendini merkeze
0: evet,
1: al.
0: Evet, tabii. Büyüye karşı gelmek için zihin açıklığı gerekir.
1: Max 14. seviye cadıdır. Yapabileceğin bir şey yok. Sakin olmaya bak.
2: Ücretsiz numune ister misin Peder?
0: Teşekkürler.
1: Ben olsam 2 kere düşünürdüm.
3: $10,000 veremem.
4: Bu parayla sağladıkları Efsun'un gücünü biliyorsun.
3: Evet.
4: İşleri gitmiyor mu yoksa?
3: Evet. Dükkan kapalı Max.

0: Kalver, uzun zaman oldu. Zihni değiştiren böcek satmak yasa dışı değil.
1: İnsanlar da kullanırsan yasa dışı. Keklere koyuyorlar.
0: Farkında değilim.
2: Bunu fark ettin mi?
0: Siyah bano

0: olmuştu. Hem çok nadir hem de yasak. Bunu nekromansi de kullanırlar. Kara büyü. Böyle kötü şeylere bulaşmadım biliyorsun.
1: Max, bu yollara başvurmayacak kadar akıllısın. Bana ne kadar çok yalan söylediğini aklın almaz.
2: Tarihteki herkesten daha çok
0: diyebiliriz. Yapma Kaolda. Bu otu kullanan kişi senden korkmuyor. Bu da beni korkutuyor.
1: Seni korkuttuğumdan çok mu?
3: Max.
0: Beni görmeye gelen adamın cildinde bir koku vardı. Sarımsağı andıran ama başka bir şey.
1: Arsenik. Başka bir şey?
0: Ve çürümüş yaban elması.
1: Teşekkür ederim Max.
0: Dikkatli ol.
1: Oyum değil.
0: Sen değil, o.
2: Bunlardan bir sonuca vardın mı?
1: Sen varmadın mı?
2: Hayır.
1: Arsenik iç savaşta mumyalamak için kullanılırdı. Dolunu öldüren kişi eskiden cenaze evi olarak kullanılan bir yerde kalıyor olabilir. Yaban elması ağacı olanını bulmalıyız.
2: Bu ne için?
1: Taksi için. Bundan sonra olacaklara hazır değilsin.
2: Tabii. Fatura da isterim.

Annen sana ağaçlardan şeker almamanı söylemedi mi? Evine git ufaklık.

0: buradan.
1: Korkma.
0: Benden uzak dur.
1: Korkma.
0: Hemen uzaklaş benden.
1: Sana bir şey yapmayacağım.
0: Git.
1: Korkma.
2: Olamaz.
1: Dolun'u öldürdün. Neden?
3: Dolun da kim ya? Öyle birini hayatımda görmedim.
4: Yeni kalemimi beğendin galiba. He?

0: konsey önündeki ilk infazımın bizden birine karşı işlenmiş bir suç olacağı hiç aklıma gelmezdi. Elik Lamasniel.
1: Merhaba peder. Oo, iyi birine benziyorsunuz. Zevk sahibi biri. Ben hiç...
0: Lütfen beni küçümseme. Sonra günah çıkartırım.

0: Konsey sizi kabul edecek. Balta ve Haç'ın 37. dolanı.
1: Barış devam ediyor.
2: Barış devam ediyor. Elik Lamansnail'ı yargılamanız için size getirdim. Suçu 36. dolunu öldürmek. Suçlanan kişinin meskeninde bu delil bulundu.
3: Bulunmak mı? Hadi ama. Bu ne böyle? 80'lerin berbat gruplarına benziyorsunuz. Şu saçlara bakın.
0: Yargılanacaksın.
3: Vıdı vıdı vıdı. Evet. Büyük dedemin dedesinin kraliçenin hizmetinde olduğunu biliyor musun? Kraliçe. Sizler korkak bürokratlarsınız. Bu konseyin otoritesini kabul etmiyorum. Kanunlarınıza da saygı duymuyorum.
0: Kanunların amacı büyüyü kontrol altında tutmaktır. Bir savaş daha çıkmıyorsa bu konseyin çabaları sayesindedir.
3: Onlar ölmez. Yaptığımla gurur duyuyorum. Rahibinizi öldürdüm ve yaralı bir hayvan gibi bütün kanını akıttım.
4: Ya da rahip ve dostum gibi.
0: Calder.
3: Hadi be, yine mi bu adam?
4: Onu sorgulamadan mı yargılayacağız? Kimle birlikte çalıştığını soran oldu mu?
0: Tılsımların üçlüsü kartı yok. Bu yalnız çalışıyor demektir.
4: Kartlar yanılıyor. Bu adam şekil değiştirme büyüsü yaptı. Bu büyünün yapıldığını 800 yıldır görmüyorum. Cadı kraliçe zamanından beri.
0: Cadı kraliçe öleli çok oluyor. Büyüsünün ortaya çıkması imkansız.
4: İmkansız mı?
0: İmkansız.
2: Şehrin altını
0: Yeter.
2: Üstüne getirebilirsiniz.
0: Yasa dışı büyü yapmak ve insan
2: elinizde
0: kurban
2: bu yetki
0: etmek
2: var.
0: Suçlarından ceza...
3: Yaptığımdan yapma. Gurur duyuyorum.
0: Elik Lamansnail...
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Bu odanın altındaki
3: ben
0: taş yatağına hapsolmaktır.
3: Ben buyum. Beni değiştiremezsiniz. Size çok da saygı duymuyorum. Kanunlarınıza hiç.
4: Bir daha gönlümüzü görmeyeceksin.
3: Calder, beni şimdilik hapsedebilirsin. Ama hepimizi birden hapsedemezsiniz.

0: O ne?
1: Merhaba ufaklık.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba peder.
1: Hala bizim neslin eski dostu.
2: Yaşıyor mu?
1: Ucu ucuna. Lanetlenmiş.
2: Peki nasıl?
1: Muska Mali.
2: Veba sineği. 13. yüzyıl kara büyüsü. Kraliçenin ağacından yaratıldılar değil mi?
1: Doğru.
2: Neden basitçe öldürmemişler?
1: Onu sorgulamak istemişler. Veba sineği içine girerse iradeni kırar. Katiller ne öğrenmek istiyorsa söylemiştir. Ama neyi öğrenmek istediklerini bilmiyoruz.
2: İyileşmiyor.
1: Laneti kaldırmazsak iyileşemez. Bunun tek çaresi de bunu yapan cadıyı öldürmek. Elik emir veren kişi. Dolunun en fazla 2 günü var. Dayan benim için.

0: ölüm. Bu Dolan'dan bir mesaj, katilden değil. Ölümünü hatırla. Ölümünü hatırla.
1: Anlamı ne?
0: Ölümümü hatırlamamın bir tek yolu var. Büyü.
2: Merhaba Chloe.

0: sadece bir içkim kaldı. Siz iyi misiniz? Eğleniyor musunuz beyler?
1: Benimle aşk içkisi iç.
0: Aa, ha? Hayır, bu gece aşk aramıyorum. İyi misiniz?

0: Ah hadi ama Miranda, sen de mi?
1: Olmadan önce bilemez misin? O da öyle sakin sakin durmuş. Sonra birden bam, kafanı keser bir çuvala koyarmış.
0: Bu dadıların çocuklara uslu durmaları için anlattığı bir masal.
1: Chloe, gitmelisin.
0: Miranda. Miranda. Kurallara uyuyoruz. Burada insan yok.
2: Güzel yermiş.
0: Teşekkürler.
2: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
0: Bu ne aldığına bağlı.
2: Bir hatıra.
0: $500.
2: Anlaştık.
0: 100 mü dedim ben? Şey, aslında ben 5000 demek istemiştim. Öyle çıkıverdi.
2: 5000 öyle mi
0: evet,
2: demek istedin?
0: Evet, 5000 demek istedim.
2: Kabul.
0: $50,000.
2: Başlayalım mı?
0: Bak ne diyeceğim, hayır. Fikrimi değiştirdim. Kapalıyız.
2: Korku iksiri. Seni korkutan ne olabilir acaba?
0: Kalabalığa konuşmak.
2: Beni ne korkutur biliyor musun?
0: Aydınlat beni.
2: Hiçbir şey. Çok sıkıcı bir durum.
0: Şey, ben aslında kurallarınız olduğunu biliyorum. Ve yanlış bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Kafama silah dayamayacaksan lütfen git buradan.
2: Haklısın. Kurallarımız var. Ama buradan da gitmiyorum.
0: Hafıza iksirini ne yapacaksın ki? Bir cadının mı peşindesin?
2: Eski bir dostuma yardım ediyorum.

0: Sana küçük bir uyarı. Hatıranda yaralanırsan burada da yaralanırsın. Yani diyelim ki orada ölürsen burada da ölürsün.
1: Hiçbir yerde ölemem.
0: Kendimi garantiye almak için açıklamam gerek.
1: Şerefe.

0: Cadı avcısına.
1: Cadı avcısı. Usludur.

0: Ölümünü hatırla. Neyi görmemi istedin?
1: Calder! Calder! Calder! Uyan!

Merhaba çete avcısı. Bir keresinde ben de hafıza büyüsünden sonra çıkarılmıştım. Saatlerce kendime gelemedim. İnsanlar geçmişlerini fazla deşmemeli. Bazı şeylerin unutulması daha iyidir. Ugh!

0: Arkadaşımı lanetledin.
1: Arkadaşım. Herkesten 5 dakika daha fazla dayandı. Canın yanmıyorsa var kavgasına girmek cesaret işi değildi. Zihninin de bedenin kadar sağlam olmaması yazık. Sana bir daha bar yok, sana bir daha hafıza eksiri yok.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve lanete kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş. Bulunmaz, ben bilirim, ben
6: bilirim. Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Oh Milo Puff, sil ağzını bu.

0: Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Gel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmişin yedir.
11: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
13: Fusti, yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
18: Sarı kola!
19: Fanta sarı kola canım o.
17: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Servis geldi. Çanta hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
23: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Gel aşka. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Sana alkış yok, anca finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve lanete kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
0: Dur, bir geri gel.
1: Devam ediyor.
0: Hayır. Dur. Bu. Ama neden ölümümü hatırlamamı istemiyor?
1: Doğum adı Baltazar Ketola. Kullandığı isim Belial. Fin vatandaşı.
0: Elik onun adına çalışıyordu.
1: Yani Dolan'ı lanetleyen mi? Her nesile dünyayı yok etme şansı verilmeli.
2: Ama çoğumuz onun gibi değiliz. Sizinle aynıyız.
0: Bize benziyor olabilirsiniz. Ama aynı değilsiniz. Kanınızda büyü var. Çok kötü şeyler yapabilecek büyüler. Barda bize müdahale edildi.
2: Evet.
0: Tekrar denemeliyim.
2: Orası benim barımdı. Ve değer verdiğim her şey öylece yanıp gitti. Ama dinle, hayatımı mahvettiğin için seni suçlamıyorum. Sadece tespit yapıyorum diyelim. Hayatımı kimin mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
0: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.
2: Hafıza iksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın zulası bayağı iyidir. Mesaj atarım.
0: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
1: Kırmızı toprak.
0: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
1: Tabii ki.
2: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba. Merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.

0: Bu işte evet. Hayır, daha çiçek açmamış.
1: Kaç tane cadı avcısı forumuna üyesin? Soykırımcı, ölümsüz, faşist. Demek hakkımda böyle düşünüyorsunuz.
0: Söylesene, insanlar bizim hakkımızda ne biliyor ki? Cildimiz yeşildir, sivri uçlu şapka takarız, kötü şeyler yaparız ve Salem'de bizi yaktılar.
1: Orada olanlar yanlıştı. O kadınlar masumdu.
0: Gerçekten cadı olsalardı ne olurdu? O zaman tamam mıydı? Orada ben suçlu bulunsaydım hiç kimse umursamayacaktı. Hem de hiç kimse.
1: Ben umursardım.
0: Fare kulağı yok. Biri almış. Yerinde de yok. Calder. Ne oldu? Ne var? Miranda. Hayır, Miranda.
2: Çok geç kaldın cadı avcısı. Çok kötü şekilde öldü. Tek başına çığlık atarak. Senin yapacağın gibi...

0: Bunu yapanı bulacaksın değil mi?
1: Belial'ı ben hallederim.
0: Güzel. O malzemeyi başka nereden bulacağımızı bilmiyorum.
1: Bir yer var. Ama çok zengin, çok güçlü ve tehlikeli.

0: Golder.
1: Sonya.
0: Denik çok meşgul. Bay Calder, geceme keyif kattınız. Oturun lütfen. Küçük dostunu nereden buldun? Yeni eskiciden mi?
2: Küçük dost mu?
0: Bu kadar acil olan nedir? Hatırlaman gereken nedir?
2: Arabasının anahtarı kayıp.
1: Borcum ne kadar?
0: Ya hiçbir şey. Birlikte içelim. Fiyatı bu.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
0: Çoğumuz olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Ama sen yaşadın. Tarihin içinden geçen adam. Napolyon'u tanıdın, Stalin'i tanıdın, Hitler'i.
1: Nostaljiye gerek yok. Günümüzde yeterince kötülük var.
0: Senden çok da farklı değillerdi. Ellerindeki güçle dünyayı değiştirdiler.
1: İnsan yaptıklarını değiştiremez.
2: Calder, bu bitkide bir tuhaflık var.
1: Sen de buradasın.
2: Calder! Calder! Calder!
0: Cennetin keyfini çıkar.
2: Yapma! Hayır!
3: Baba bak! Kış için güneye uçuyoruz.
4: Calder, beni dinle. Tuzağa düştün. Uyanmalısın. Cevapları burada bulamayacaksın. Ne kadar çok bekler.

sen çıkman o kadar zor olur. Calder, Calder. Uyanmalısın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Calder, tuzağa düştün.

0: Uyan artık.
1: Chloe.
2: Dinle, burası gerçek değil.
0: Calder. Uyan.
3: Arabayı sokağa çek ve onu bagaja at. Cadı avcısını yenenler olarak tarihe geçeceğiz. Ah! Hadi ama.
1: Dışarı. Cenaze toprağı. Kara büyü için bundan daha güçlü bir şey yok. Meliyer bununla ne yapmak istiyor?
2: Kim?
1: Ölümümü hatırla. Neyi görmemi istemiyor?
2: Yapma. Lütfen. Meliyer bana hiçbir şey söylemedi. Toprağı bulmasına yardım ettim. Biraz da kendimi aldım. Onda çok var. Lütfen.
1: İçki için teşekkürler.
2: Kendi türüne ihanet ettin.
4: Yeni eskicilerin neyini severim biliyor musun? İçindeki her şey eskidir.

0: artık biliyorsun.
1: Sen rüyada gezensin.
0: Herkes bunun kara bir özelliği olduğunu bilir. Hayatım boyunca bundan saklanmaya çalıştım.
1: Sırrını anlayacağımı biliyordun ama umursamadın. Beni yine de o tuzaktan çıkardın. Çok cesurca bir hareketti. Sana bir şey göstereyim. Gel.
2: İyi geceler Max.

0: Sen türümüzün yüz karasısın.
1: Belial, başka çarem yoktu. Kauldar beni ölene kadar dövmekle tehdit etti.
0: Senin için planlarımız var.
1: Beni öldürecekti. Anla beni Belial.
0: Gölgelerin tadını çıkar.

0: Bu cadıların tarihi, senin tarihin.
1: Bu sensin.
0: Evet.
1: En azından gözlerin doğru.
0: Bunlar rüyada gezenler. Cadı kraliçenin en ölümcül suikastçileri. İnsanın aklına girip en değerli hatıralarına bakarlar. Sonra da onları kabusun yaparlar.
1: Tarih dersi mi veriyorsun yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
0: Rüya gezenlerin kimsenin bilmediği bir özelliği var. Hafıza iksirine ihtiyaçları yoktur. O güç içlerinde var zaten. Zihnimin içinde gömülü bir şey var. Hatırlamak zorundayım. Ve bana bir tek sen yardım edebilirsin.
1: Edemem.
0: Chloe.
1: Hayır, yapamam. Bir erkek kardeşim var. O beni... gerçekten kızdırmayı çok severdi. Hobisiydi sanki. Bir gün beni çok kızdırınca ben de...

0: Karının ve kızının isimleri neydi?
1: Helena. Elizabeth. İsimlerini uzun zamandır yüksek sesle telaffuz etmiyordum.
0: Calder, sana yardım etmek istesem de nereden başlayacağımı bilemem.
1: Bana uyan bir kelime düşün. Herhangi bir şey olabilir. Kafandaki diğer her şeyi boşalt. Sadece o kelimeye odaklan.
0: Bir kelime.
1: Kelimeyi bana da söylersen ben de odaklanabilirim. Bazen faydası oluyor. Nedir o kelime?
0: Yalnızlık.

0: Bu taraftan. Pederde olan. Baksana.
1: Kaldır.
0: Kim o? Dolan. Dikkatli ol.
1: Başardı.
2: Cadı kraliçenin sonu.
1: Tanrı'nın adı.
0: Ele geçirildi.
1: Kaldır, yaşa. Kabusumuz bir mucizeyle sona eriyor.
0: Yardım edin. Yardım edin.
1: Onun kalbi. Bunu yok edince onu da yok etmiş olacağız.
2: Son ver Dolun kardeş.
0: Yok et onu Dolan. Hala yaşıyor. Öldür onu peder.
3: Saklamışsın.
1: Baylar. Cadı kraliçe öldü.
4: En başından beri ihanet etmişler. Arkadaşına o yüzden işkence etmişler. Kalbin yerini bildiği için. Kraliçeyi hayata döndürecekler.
5: ...800 yıl boyunca onun dönmesini bekledik. Gurur duymalısın. Hain davamız için kendini kurban edeceksin.
6: Kaldır, Melial'ın o toprağı nereden aldığını biliyorum. Kamyonunda GPS takip cihazı var.
7: Düşündüğün gibi değil.
3: Bunun ne anlama geldiğini biliyordun ama bir şey söylemedin.
6: Balta ve haçın daha ilk görevimde dağılmasından sorumlu olmak benim suçum değil.
3: Kraliçeyi hayata döndürecekler.

0: ne yaptığını bilmiyorsun.
1: Bu sırrı saklayacaktım. Bunun için yemin ettim. Bu sayede kıyameti yüzlerce yıl hep sınırda bekledi. Eğer kraliçenin kalbi yok olursa senin de ölümsüzlüğünü kaybedip öleceğinden korktum.
0: Bu seçim size kalmamış.
1: İhtiyar da böyle düşünüyordu. Saldırıya uğradığı gece galiba onu yok etmeye karar vermişti. Senin için. Seni serbest bırakmak için.
0: En azından balta ve haçın silahı duruyor.
2: Kraliçeye hizmet edeceksin. Beğensen de beğenmesen de.

0: evime git. Orada daha güvende olursun.
1: Hayır, birlikte kalacağız diye anlaşmıştık Calder.
0: Yalnız gidiyorum. Kendi insanlarıma bile güvenemezken sana nasıl güveneceğim?
1: Sen böyle biri değilsin.
2: Aynen de öyleyim.

0: Seni özledim Calder.
1: Anlamadığın şu. Türünüzün anlamadığı şu. Merhamet gösterdim. Her birinizi öldürebilirdim. Hesapladım. Yeterli zamanım vardı.
0: Şimdi farklısın. Kendine güveniyorsun.
1: Beni ölümsüz yapmamalıydım.
2: Calder, yardım etmeye geldim.
1: Chloe, sana gelme dedim.

Ölümsüzlük senin değildi. Benimdi. Sen sadece benim için taşıdın. Şu ana kadar.

0: Senin ırkın hep korktu. Mağaralarda saklandı. Ateşin etrafında.
1: Toplandı.

Harrington Exodontus.

0: Merhaba ufaklık. Çok geç kaldığımdan korkmuştum.
1: Umarım senin kadar kötü görünmüyorumdur.
0: Tamam. Seni lanetleyeni öldürdüm. Bunu al.
1: Teşekkür ederim.
0: Cadı kraliçeye döndü. Ölümsüzlüğü bana ceza olarak verdiğini sanmıştım. Ama kendini korumak için beni kullanmış.
1: Maalesef ben de biraz sorumluyum. Düşmanın sırrımızı çözemeyeceğini sanmak...
0: İleride olacakları gördüm. Ölüm. Cadı kraliçe bir veba daha gönderecek.
1: Böyle güçleri olan yuvalar yok edilmemiş miydi?
0: Artık cadıları öldürmüyoruz. Hapsediyoruz. Dünya üzerindeki en güçlü cadıları aynı yere koyduk.
1: Cadı hapishanesine.
0: Onlar da serbest kalacakları günü bekliyor. İntikam almayı bekliyorlar. Mükemmel yuvayı yarattık. Başladığım yere geri döndüm.
1: Onu bir kere yenmişti. Bir daha yenersin. Kaldır. Gitmelisin. Savaşmalısın.

0: Calder.
1: Ben buna isim vermedim. Ama düşmanlarım Hexen ben dedi. Cadı katili.
0: Ben de geliyorum.
1: Anlaşmamız seni korumamdı.
0: Hayır, anlaşmamız sana yardım edersen beni korumandı.
1: Artık yara aldığımda yaralanmış oluyorum. Sana o zaman ne olacak?
0: Bak, bu umrumda değil. Bir cadının cadı avlamayacağını kim demiş?

0: Bu da ne böyle?
1: Veba ağacı, kraliçe burada. Büyü bitince sinekleri salacaklar. Fazla zamanımız yok. Yakınımda dur.
0: Calder, mahkumlar nerede? Tanrım.
1: Yakalanan bütün...

0: Üçüncü adalar. Kraliçe vebayı yaymak için onların gücünü kullanıyor.
1: Nasıl?
0: Mırıltı. Hiçbir cadı bu büyüyü tek başına yapacak kadar güçlü değildir. Ama cadı kraliçe zihinlerini zincir gibi birbirine bağlıyor.
1: Onları nasıl durduracağız?
0: Her zincirde zayıf bir halka vardır.

0: Bu şeref bana ait.
1: Hayır. Yok etmemiz gereken vücudu değil.
2: Evet, haklı. Eğer rüyasında ölürse o zaman veba durur.
1: Keşke başka yolu olsaydı.
2: Döndüğümde yine burada olacaksın, değil mi? Kraliçeyle tek başına dövüşeceksin. Değil mi?
1: Artık bitmeli. Hey. Orada dikkatli ol.
2: Benim için endişeleniyorsun.
1: Aslında sana alıştım.
2: İyi avlar.
1: Sana da.

0: Nöbetçi.
1: Mahkum hücresine girene kadar durmayacak.
0: Onun için geliyorum.

0: Yaralandığına dair en küçük bir işaret bile görürsen onu uyandır. Ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzağa götüreceğine söz ver.
1: Tabii ki.
2: Rayos de afar.

0: Mırıldanma bitti.
1: Başardı.

0: Rüyada gezenler sana geçmişini gösterir. Geleceği sadece ben gösterebilirim. Başaramayacaksın ve insanlık bitecek. Bu dünyayı geri alıyorum.
1: Henüz değil.
0: Hissediyor musun ölümlülüğünü? Hayatının uçup gittiğini.

0: Baba!
1: Ölümlüsün.
0: Kalder.
1: Az kaldı.
0: Kalder.
2: Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun.
3: Sonsuz hayatın bir güzelliği daha. Seni iki kere öldürecek.
4: Dur!
0: Calder!
2: Şimdi.
3: Chloe.
0: Özür dilerim.
2: Kraliçemi bırak. Küçükken beni ellerinden kurtardığın o cadılar ailemi öldürmedi. Onlar ailemdi. Ama maalesef güçlerim olmadan doğdum.
3: Cadı.
2: Evet.
0: Hayır! Hayır!
2: Gel buraya.
1: Rüyada gezen

0: Şu haline bak. Huysuz karı seni.
1: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldin.
2: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
1: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa insansın demektir.

0: 爸爸。
1: Aşkım. Kalkmalısın.
0: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
1: Git aşkım. Savaş.

0: O zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yapıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyenler adını bile bilmiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
11: Etilif Alif meyve var.
12: Ha! Maydanoz.

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'ta

0: Çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Günlük pedin olayı bu.
5: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Küsmüş, kızmış, küçük bir kız çocuğunun masumiyeti.
12: Ben Esat'la aynı yatağa girsem, cehenneme gidip cayır cayır yanacakmışım gibi geliyor.
13: O ne dedi peki?
14: İnsan sevdiğine dokunmak ister dedi.
11: İyi geceler.
12: Dokunulmadan büyüyen çocuklar eksik kalırmış.
13: Biz hepimiz çok eksik kalmışız öyleyse.
11: Babamı paylaşamadım ben. Ömer o değil baba. Ömer burada.
15: Benim oğlum öldü. Ben gitmedim. İşim var dedim.

0: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ben Feyyaz,
4: bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
8: Onları kurtar.
9: Git aşkım. Savaş.

0: O zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yapıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyenler adını bile bilmiyor.
1: Demir ve ateşle.

Calder! Calder! Calder! Hayır! Calder! Calder!

0: Hexen kalbi attıkça asla gerçekten ölmez.
1: Hayır yapma, ölürsün.
0: Bununla yüzleşmeye hazırım.
1: Hayır, başka bir yolu olmalı. Dinle beni.

0: gölgelere çekildiğimde ondan çok daha kötü şeyler olduğunu gördüm. Karanlıkta bekliyorlar.
1: Neyi bekliyorlar?
0: Sensiz bir dünyayı. Sana hala ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var.
1: Balta ve ağaç bana ihanet etti. Kimseye güvenemem.
0: Bana güvenebilirsin.
1: 800 yıldır bu yoldayım. Hep avladım. Hep avladım.
0: Tek başına. Olman gerekmez. Ayrıca bana hala 50 bin dolar borcun var.
1: 5 bin.
0: Pazarlığa mı başladık yani?
2: Kraliçenin kalbine artık sahip olmamalarına Balta ve Haç çok kızacak.
1: Artık Balta ve Haç'a hizmet etmiyorum. Bu sefer kendim için yapıyorum.
2: Zamanı gelmişti ama.
1: Evrenin hep belirli bir döngü içinde olduğunu düşündüm. Hep kendini tekrar eden, tahmin edilebilir olarak.
2: Ya şimdi?
1: Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Biz ölümlüler buna ne deriz biliyor musun? Yaşamak.
1: Aslında sana hala ihtiyacım var.
2: O zaman hizmetindeyim. Hadi ama sen de yaşlanıyorsun.
0: Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? Ben kullanıyorum.
1: Olur.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Zey Stüdyo, Belma Abelhan'la geziyoruz'u sunar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugün yine dop dolu, çok renkli bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim ülkemizin cennet köşeleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizm, tarım, balıkçılık kenti. İzmir'in güzel mi güzel ilçesi Seferihisar. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız İzmir Seferihisar'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesini bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesindeyiz. Efendim, burası ilçenin turizm anlamında en popüler, en hareketli, en kalabalık yerlerinden biri ve turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Değerli izleyenler, günümüzde Sığacık Kalesi yani kale içi turizme tamamen açık durumda ve özellikle yaz aylarında, sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Günümüzde Sığacık Kalesi'nin içinde camiler, hamamlar, özgün mimariye sahip

Sığırcık evleri, kafeler ve restoranlar var. Efendim, Sığırcık Mahallesi ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor. Ve Seferihisar'a gelenler, Sığırcık Mahallesi'ne gelenler Teos Antik Kenti'ni ve Sığırcık Kalesi'ni mutlaka ziyaret ediyor. Değerli izleyenler, şu anda Sığırcık Kalesi'nde kale kapısındayız, kale girişindeyiz. Evet, gördüğünüz gibi sürekli yerli ve yabancı turistler giriyor, çıkıyor. Değerli izleyenler, Sığırcık Kalesi öyle bildiğiniz kaleler gibi değil. Kaleler genelde şehrin en yüksek noktasına savunma amaçlı inşa edilir. Ancak gördüğünüz gibi Sığırcık Kalesi şehrin merkezinde, Sığırcık'ın merkezinde böyle yol üzerine inşa edilmiş. Yani bildiğiniz savunma amaçlı inşa edilen kaleler gibi asla değil. 1521-1522 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Komutan Parlak Mustafa tarafından inşa edilmiş. İç kale ve dış kale olmak üzere Sığırcık Kalesi iki bölümden oluşuyor. İç kale denize bakıyor. Evet değerli izleyenler, Sığırcık Kalesi'nin inşa edilmesiyle birlikte Sığırcık hububat anlamında, kuru meyve anlamında önemli bir merkez haline gelmiş. Değerli izleyenler, Sığırcık Kalesi'nin içinde neler var sizlerle birlikte gezelim, görelim ve iç kaleyi sizlerle birlikte keşfedelim. Buyurun.

0: Değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz. Burası çok kalabalık ve çok güzel. Aslında benzerine çok da rastladığımız bir kale değil. Efendim, Osmanlı döneminde askerlerin Rodos'a, sefere daha rahat gidebilmeleri için işte böyle düz ayak yapılmış. Hediyelik eşya dükkanları, hediyelik eşya tezgahları dikkatimizi çekiyor. Aman aman aman, burada deniz kabuklarından, midyelerden neler yapılmış neler, gerçekten çok güzel. Böyle girer girmez hemen dikkatimizi çekti. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: İsim nedir? Hoş bulduk.
1: Ahmet Turnalı.
0: Ahmet Bey, kim yaptı bunları?
1: Eşimle ben yapıyorum.
0: Ama çok güzel, bayıldım. Şöyle bir izleyenlere tanıtalım.
1: Tabii.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar deniz kabukları.
0: Evet.
1: Renkli kumlar, şeyler kullanıyoruz. Hepsi doğal renkleridir.
0: Kendiniz mi topluyorsunuz?
1: Toplama değil. Bu kadar çeşit ve adedi bulma şansımız olmuyor.
0: Evet.
1: Toptancıları var. Onlardan alıyoruz.
0: Onlardan alıyorsunuz.
1: Topladığımızı da kullandığımız oluyor ama genellikle...
0: Evet, şöyle bir açalım.
1: Tabii.
0: Yani bunlar topla topla bitmez. Çeşit o kadar fazla
1: mümkün
0: ki.
1: Değil. Mümkün değil. Çeşit çok fazla.
0: Vallahi Ahmet Bey, çok şöyle güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

Değerli izleyenler, şöyle gezmeye devam ediyoruz. Sığacık evleriyle bütünleşen rengarenk çiçekler, bitkiler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Evet, ambiyans gördüğünüz gibi insana adeta huzur veriyor. Her yerde sığacık evleri var. Efendim, tek tip evler beyaza boyanmış ve her yerde yeşil bitkiler, yeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler var. Değerli izleyenler, buraya gelen turistler tarihi sokaklarda, kale içinde geziyor, hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor, işte kafelerde, restoranlarda yemeklerini yiyor, çaylarını, kahvelerini yudumluyor ve burada tarihi sığırcık evlerinin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Hatta gelinler ve damatlar da buraya mutlaka fotoğraf çekimi için geliyor ve mutlu günlerini burada fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiriyor. Evet, ben sığırcığa bayıldım. Sığırcık kalesine bayıldım. Sizlere göstermek istediğimiz daha çok fazla yer var.

Değerli izleyenler, burada olmak inanılmaz keyifli. Efendim Sığacık Kalesi'ne gelin. Buranın tarihi dokusunu bol bol soluyun, bol bol fotoğraf alın, alışveriş yapın ve burada tadabileceğiniz mükemmel lezzetler var. Burada kadınlarımız çok güzel börek yapıyor ve diğer yöresel ürünleri, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri yapıyor ve satışa sunuyor. Efendim burada küçük küçük masalarda, sandalyelerde işte gelenler kale içini gezdikten sonra yoruluyor ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakıyor. Özellikle bu bölgenin, kale içinin

0: Böreği çok ünlü ve asla katkı yok. Fabrikasyon değil, kadınlarımız yapıyor. Melek'le birlikteyiz. Melek'ciğim, yani bu iletişime kapalıyım demektir. Ama biz senin iletişime açık olmanı istiyoruz. Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Buralı mısın?
1: Evet.
0: Şimdi tezgah çok güzel. Yani görünce gözlerim kamaştı. O kadar çok çeşit var ki.
1: Hangisinden başlasak?
0: Şimdi hangisinden başlayalım? Mezeler var, zeytinyağlılar var, börekler var. Şöyle bir başlayalım.
1: Mezelerde burada...

0: hepimiz oluyor her şekilde. Evet. Kabak çiçeği dolması her şekilde gidiyor burada.
1: Şimdi şu nedir Melek?
0: O Laz böreği tatlı içerisinde Laz muhallebi böreği. Vardır.
1: Kocaman kocaman içinde muhallebi var, Laz böreği. Tabii buralarda da yapılıyor.
0: Aynen.
1: Şimdi meze adına, zeytinyağlı yemek adına ve börek adına inanın yok yok. En otlu çok sevilen var. Börek hangisi?
0: Patlıcan kıymalı ile otlu peynir.
1: Hangisi o?
0: Şurası otlu peynirli kısmı, patlıcan kıymalı da şurası.
1: Evet Bekir gel buraya gel. Bekir şöyle daha rahat gör. İzleyenler de görsünler. Vallahi bu tepsileri görünce insanın iştahı açılıyor. Efendim buranın Kaleiçi'nin böreği çok ünlü. Buraya geldiğinizde börek yemeden gitmeyin. Kadınlarımız neler yapmış neler. İşte Meleğin annesi yapmış başka. Yengen mi yaptı? Adı ne annenin?
0: Teyzem, Nurhan.
1: Nurhan Hanım ellerine sağlık. Vallahi harika işler yapmışsın. Gerçekten enfes duruyor. Bunları da annen mi sardı?
0: Aynen, annenler sarıyor.
1: Zeytinyağlı değil mi o?
0: Aynen, tadına baktırabilirim isterseniz.
1: Vallahi bakayım, vallahi bakayım. Zeytinyağlı dolma. Efendim bakar mısınız? İşte kaleyi gezenler oturuyorlar. Bu böreklerin, zeytinyağlıların, mezelerin tadına bakıyor. Aa yeni pişmiş bu, sıcak.
0: Evet, sıcaktır, yeni pişiyor. Tazedir ürünlerimiz her şekilde.
1: Evet.
0: Kendimiz yapıyoruz, zeytinyağlı her şekilde.
1: Of, of. Of diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Nurhan Hanım ellerine sağlık. Neler yapmışsın?

Evet değerli izleyenler, şu anda kale içinde Osmanlı askerlerinin kaldığı koğuştayız. Peki günümüzde burada ne yapılıyor? Günümüzde askerlerin kaldığı koğuşlar kültür sanat merkezi olarak son derece hareketli ve burada konserler düzenleniyor, etkinlikler yapılıyor. Bakın orada sahne kurulmuş ve özellikle yaz aylarında burada çok güzel konserler yapılıyor. Yani kültür sanat anlamında hareketli bir yer. Evet değerli izleyenler, Osmanlı döneminde askerler Rodos'a sefere gitmeden önce işte şu anda bulunduğumuz koğuşta kalırmış. Koğuş son derece büyük ve koğuşun birkaç tane kapısı var. Diğer kapıdan girdik. Bakın burada da bir kapı var. Evet denize doğru ilerleyelim, bakalım orayı da sizlere gösterelim.

Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de İzmir'in Seferihisar ilçesi. Burası tam bir turizm cenneti. Efendim, yazın sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor ve Seferihisar'da denize girmek için birbirinden güzel koylar, birbirinden güzel plajlar var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Akarca Plajı. Değerli izleyenler, şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Burada denize girmek için çok sayıda mavi bayraklı plaj var. Evet, Seferihisar'da tam 10 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu oldukça yüksek bir sayı ve şu anda bulunduğumuz Akarca Plajı da mavi bayrağa sahip. Evet, mavi bayraklı bir plajdayız. Tabii ki mavi bayrak alabilmek için bir takım kriterler lazım. İşte gördüğünüz gibi deniz tertemiz, su son derece berrak. Değerli izleyenler, şu anda Akarca Plajı inanılmaz kalabalık. Güneşlenenler, denize girenler, herkes ama herkes burada. Keyifler yerinde ve burada kartpostalı andıran mükemmel bir manzara var. Efendim, buraya gelenler, sörfe gönül verenler burada hem tatil yapıyor hem de keyifli bir şekilde sörf yapıyor ve isteyenler, gönül verenler sörf konusunda, su sporları konusunda aynı zamanda profesyonel hocalardan eğitim alma imkanına sahipler. Ortam çok güzel, tüm güzelliğiyle işte Seferihisar, işte Akarca Plajı.

0: Efendim burası Seferihisar. Tabii ki programımızın içinde balık olacak, diğer deniz ürünleri olacak. Ancak Seferihisar'ın birbirinden nefis yöresel yemekleri var. İşte şimdi programımızda yöresel yemek zamanı. Peki neredeyiz? Efendim Seferihisar'ın üretken başarılı hamarat kadınları kooperatif kurmuş. 7 kadınımız bir araya gelmiş ve bu kooperatifi oluşturmuş. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde Seferihisar mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri yapıyor ve buraya gelen misafirlere, turistlere 7 kadınımız ikram ediyor. Evet, Rabia ile birlikteyiz. Rabia'cığım nasılsın?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet Rabia, şimdi malzemelerimiz hazır.
1: Evet.
0: Efendim uzun süreceği düşüncesiyle ben Rabia'ya sen dedim
1: biraz
0: hamurunu aç, mantı yapacağız. Ama ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gördüğünüz, görebileceğiniz en değişik mantıyı yapacağız.
1: Evet.
0: Seferihisar
1: mısır mantısı.
0: Mısır mantısı. Şimdi Rabia bize Seferihisar mısır mantısı yapacak ama aynı zamanda bu hamurla bir de tatlı yapacak.
1: Evet.
0: Öyle değil mi Rabia? O ne tatlısı?
1: O da samsades tatlısı.
0: Tamam.
1: İç harcı taze lor ve tarçın ve şekerden oluşan bir tatlımız.
0: Tamam.
1: Mantımızın hamuruyla aynı hamurdan, tuz ve un sudan yapılıyor ikisi de.
0: Siz ne yapıyorsunuz? Böyle hamuru açıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Hem mantı hem de tatlı yapıyorsunuz.
1: Hem tatlı yapabiliyorum aynı anda.
0: Rabia'cığım bir yandan yap, bir yandan anlat.
1: Şöyle kare olacak şekilde. Önce kesiyorum. Bir bölümünü samsades yapmak için ayıracağım.
0: Tamam.
1: Bir bölümünü mantı şeklinde keseceğim.
0: Ay valla Seferihisarlı hanımlar işin kolayını bulmuşlar.
1: Burası mantı için kestiğim bölüm olsun.
0: He,
1: şu da samsades için kestiğim bölüm
0: onu
1: olsun.
0: Onu daha ince
1: evet.
0: kesiyorsun.
1: O biraz daha uzun şeritler halinde kesiyorum.
0: Mantı için daha kalın kestin.
1: Evet. Şöyle haştan katıyoruz.
0: Şimdi değerli izleyenler, haşlanmış nohutumuzu tuzla, karabiberle buluşturduk.
1: Robotta
0: geçirdik.
1: Bu hale getirdik.
0: Bu hale geldi. Tamam. Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzda un, su, tuz.
0: Un, su, tuz. Hani maya
1: normal
0: falan yok.
1: Yok, mayamız yok.
0: Hanımlar yapın. Vallahi deneyin. Mantıyı bir de böyle deneyin. Seferihisar usulü. Bir dakika, ne yaptın sen şimdi?
1: Hazırlamış
0: bu ne öyle? Şeker gibi.
1: Şeker gibi ama mısır mantısı böyle geçiyor.
0: Bu nedir? Tatlı yapıyoruz
1: evet,
0: şimdi.
1: Evet, şimdi samsades tatlısının lorunu koyayım.
0: Bunda ne var?
1: Bunda taze lor, sepet lor.
0: Tamam.
1: İçinde tarçın ve şeker.
0: Tarçın, şeker, taze lor. Efendim Seferihisar mutfağının çok değişik, çok lezzetli bir mutfak olduğunu sizlere söylemiştim. Yemekler gerçekten nefis.
1: Bunun özelliği bir yandan da 3 dördüncü de kapatmak ama.
0: Ay ne hamaratız. Mantıları açtık. Mantıları yaptık. Şimdi tatlı yapıyoruz. Rabia nasıl hamarat, nasıl hamarat. Mantıları yaptı, tatlıları yaptı. Bir yandan yağımızı kızdırdı. Rabia ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi samsadeslerimizi.
0: Tamam.
1: Çiçek yağımızda kızartacağız.
0: Rabia durum ne?
1: Şimdi samsades tatların şeyimiz kızardı hamurlarımız.
0: Böyle kızarması mı lazım?
1: Hı-hı.
0: Yoksa
1: onu böyle bu şekilde
0: şerbet. Bu neydi şimdi?
1: Bu tarçın ve şekerden oluşan şerbetimiz.
0: Tamam, daha önceden hazırladık
1: evet.
0: Şerbetimizi.
1: Bunu böyle şimdi atacağım sıcakta.
0: Şerbetimiz soğuk, sıcak,
1: evet.
0: Sıcak. Tatlımızı hemen atalım. Hı-hı. Yanacak, yanacak. Rabia o coz sesi geldi. Budur. İşte Seferihisar'ın yöresel tatlısı. Anne tatlısı. Yıllardır burada büyüklerimizin yaptığı yöresel lezzetler bunlar.
1: Şimdi mantılarımızı atalım. Yağımız kızmışken.

0: Şöyle size ikram edeyim.
1: İyi mi tatlıyı? Hı hı. Beklemeyeyim mi mantıyı?
0: Sıcakken yemesi özelliği.
1: Sıcakken yemesi. Bıçağımız var mı?

0: nasıl olmuş? Lor, tarçın ve şeker var.
1: Evet.
0: Çok güzel. Yani bu kadar pratik, bu kadar basit malzemeyle, bu kadar kısa süre içerisinde yapılabilecek mükemmel bir tatlı. Çok hafif. Ben çok beğendim. Rabia, ellerine emeğine sağlık. O halde mantımızı yapmaya devam edelim. Tamam, tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocaktan yağımızı alıp.
0: Tamam. Haşlayacağız şimdi mantımızı. Ve mantımızı kızarttık. Şimdi de haşlıyoruz.
1: Haşlayacağız.
0: Neyde haşlıyoruz? Et
1: tavuk
0: suyunda.
1: Suyu, et suyu.
0: Tavuk suyu mu, et
1: tavuk
0: suyu,
1: suyu
0: mu?
1: Kullanıyoruz
0: tavuk
1: suyu
0: olarak. Tamam, tamam.
1: Şimdi 1-2 dakika kaynadıktan sonra.
0: Evet.
1: Mantımız hazır.
0: Tamam. Tavuk suyunda.
1: Çok yumuşak olmaması gerekiyor. Daralmaması açısından.
0: Çıtır çıtır olması gerekiyor. Kızarttığımız mantılarımızı tavuk suyunda bir güzel haşladık. Bu arada biraz masamız kalabalıklaştı. Diğer malzemelerimiz geldi. Yoğurdumuz geldi. Mantının olmazsa olmazı. Ve sos yapacağız mantımıza yine. Sos için gerekli olan malzemeler de masamızda.
1: Yaptım.
0: Tamam, sıvı yağ. Hemen yapalım sosumuzu. Tereyağımız var ve...
1: Tereyağı biraz sıvı yağ. Biraz
0: sıvı yağ.
1: Kırmızı toz,
0: toz biberimiz var.
1: Evet. Şimdi böyle çırptığım yoğurdu.
0: Tamam.
1: Şöyle yaydırıyoruz.
0: Çok değişik bir mantı, çok. Şu anda hiç bitmeyecek bitti zannettim Rabia.
1: Şu anda bitti.
0: Şöyle hemen ucundan bir parça alacağım izleyenler için. Tamam. Vallahi çok merak ettim. Hatta çatlıyorum şu anda, bakalım nasıl olmuş. Çok değişik. Çok güzel. Nohut tadı var, sos tadı var, yoğurt tadı var, hamur tadı var. Evet, işte Seferihisar, işte Seferihisar'ın nefis mi nefis yöresel mantısı. Seferihisar, Mısır mantısı. Afiyet olsun.

0: şu anda muhteşem bir tesisteyiz. Seferihisar'a geldiğinizde konaklayabileceğiniz mükemmel bir yerdeyiz. Semih Bey ile Bediye Hanım'ın misafiriyiz. Efendim Semih Bey bulunduğumuz otelin yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda sağlık ve termal başkanı. Bediye Hanım da efendim çok güzel, çok zarif ama aynı zamanda doktor, enfeksiyon uzmanı. Evet Bediye Hanım, Semih Bey, misafirperverliğiniz için ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Otel çok güzel, hizmet çok güzel, kalite çok güzel, lezzetler şahane. Önümüzde mükemmel bir kahvaltı masası var. Buraya neden gelinmeli? Burayı diğer tesislerden, diğer merkezlerden ayıran fark nedir?
1: Öncelikle hoş geldiniz otelimize. Bize onur verdiniz. Geldiğimizde 3000 yıl öncesinden kendi cazibesiyle yeryüzüne çıkan çok şifalı bir suyumuz var. Termal suyumuz. Biz bu termal suyumuzu tesisimizde değerlendirdik. 20.860 mg bölü litre mineral değere sahip, 1038 tuzluluğa sahip olan çok özel, çok zengin bir suyumuz var. Bu su özellikle sağlığın, şifanın sudan geldiği doktrine uygun olarak biz burada inanılmaz güzel tedavilere vesile olabilecek hem termal oteliz, hem sağlık oteliz, hem konaklamalı fizik tedavi rehabilitasyon merkeziyiz. Aynı zamanda resort oteliz.
0: Evet Bediye Hanım, burada şimdi termal ve sağlık hizmeti veriliyor ama bu hizmete sizin katkınız doktor olarak çok fazla. Neler söylemek istersiniz? Efendim enerjisi gerçekten çok güzel. Böyle buraya gelen misafirleri, turistleri Semih Bey ile birlikte çok pozitif enerjileriyle karşılıyorlar ve gerçekten dikkat çekiyor bu durum.
2: Beyim Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Seferihisar'ın sahip olduğu bu termal su zenginliğini siz ön plana çıkarmış oldunuz ve tüm izleyicilerimize duyurmuş oldunuz. Ben hekim olarak şunu söylüyorum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan ne gezmenin tadı var, ne tatil yapmanın tadı var, ne uyumanın tadı var. Öncelikle biz sağlığımıza sahip olmalıyız. Evet, burada fizik tedavi yapıyoruz ve termalden de

0: Hani faydalanıyorum misafirlerimiz. Ama diyorum ki öncelikle sağlığımıza sahip çıkalım. Sağlıklı yaşayalım. Sağlıklı beslenelim. İşte Ege'nin, İzmir'in ve Seferihisar'ın otları ve bitkileri ve meyveleri burada görüyoruz örneklerini, bunlardan da yiyelim. Ve Allah'ın bize verdiği vücudumuzun iyileştiricilik özelliğini ortaya çıkaran geleneksel tıp uygulamalarını da biz otelimizde, kurumumuzda uyguluyoruz. Ozon terapi gibi, nöral terapi gibi. Yani bunlar ne? Biz daha sağlıklı olalım. Daha sağlıklı yaşayalım, daha mutlu olalım.
1: Fizik tedavi yapıyorsunuz. Böyle hangi hastalıkların tedavisi yapılıyor?
0: Özellikle bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan, yaygın kas ağrıları olan, halk arasında kulunç dediğimiz ve ciddi bir şekilde rahatsızlık veren ağrıları olan, romatizmal ağrıları olan ve aynı zamanda nörolojik hastalıkları da olan, yürüyemeyen ve kas zayıflığı yaşayan ve ilave de şunu söyleyeceğim. Ortopedik ameliyat oldu, kalça protezi oldu, diz protezi oldu. Ama sonrasında fizik tedavi görmesi gerekti termalle birlikte. İşte bütün bunların hepsini yapılabileceği noktadayız.
1: Buraya geldiğinizde emin ellerdesiniz. İşin uzmanı kişiler Semih Bey, Bediye Hanım, doktorumuz işin başında. Eda ne olsun, kahvaltımızda adeta kuş sütü eksik. Efendim müsaadenizle biz şimdi Bediye Hanım'la Semih Bey'le keyifli bir kahvaltı yapacağız. Bu mükemmel ortamda taze demlenmiş tavşan kanı çayımız da geldi. Daha ne olsun, ben çok severim çayı. Bediye Hanım da benim gibi çaya çok düşkün. Evet.
0: Özellikle bir de şunu söylemek istiyorum. Sağlık Oteli izledik, sağlığımızı koruyalım dedik. Evet, hiçbir şeyi yasaklamayalım ama sınırlı olarak tüketelim dedik. Ama sağlık oteli olduğumuz için biz özellikle burada alkolü kaldırdık. Bunu bir özellikle belirtmek istedim. Var. Evet, çünkü alkol ve sağlık hani bir arada
1: bağdaşmıyor.
0: Evet,
1: sağlığın olduğu yerde kesinlikle zararlı maddelere yer yok. Ve kesinlikle burada da bunu sağlamış durumdasınız. Evet. Onu da özellikle belirtmiş olalım.

0: Değerli izleyenler, programı Seferihisar'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Seferihisar turizm kenti. Aynı zamanda Seferihisar günümüzde hala doğal yaşamın hüküm sürdüğü bir yer. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış mahallesindeyiz. Eskiden burası köydü ama şimdi mahalle deniyor ve Aysun Hanım'la birlikteyiz. Taş fırının başındayız. Ne yapıyoruz Aysun Hanım?
1: Ekmek yapıyoruz.
0: Kara kılçık ekmeği yapıyoruz. Evet. Doğal ekmek, lezzetli ekmek, mis gibi ekmek. Değerli izleyenler, şimdi burası aynı zamanda tarım kenti. Ve kara kılçık buğdayı bol bol yetişiyor. Öyle değil mi Aysun Hanım?
1: Evet.
0: Sen de kara kılçık buğdayından kara kılçık ekmeği yapıyorsun.
1: Yapıyoruz.
0: Özelliği ne bu ekmeğin?
1: Bunun genetiğiyle oynanmamış eski buğdayımız. Yani eski tohumlarımız. Sağlıklı.
0: Tamamen mayası da, doğal, mayası katkı da 100 maddesi
1: yıllık,
0: yok.
1: Mayası da 100 yıllık ekşi maya.
0: Evet.
1: Tok tutan, doyurucu bir ekmeğimiz.
0: Aynı zamanda çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi Aysun Hanım, kara kılçık buğdayı budur.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Evet, bakar mısınız? Genetiğiyle oynanmamış buğday. İşte Aysun Hanım bu buğdayı kendisi yetiştiriyor.
1: Evet.
0: Kendi buğdayı.
1: Kendi buğdayımız.
0: Evet, tarla mı var?
1: Evet, var.
0: Nerede burada? Ulamış köyünde.
1: Ovasında. Yani Ulamış
0: tamam,
1: köyünde,
0: ovada. Ovasında. Pişti mi peki ekmekler?
1: Pişti.
0: İçerisi ekmek pişti. Dolu. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Ama kokular efsane. Alalım mı peki kara kılçık ekmeğimize?
1: Alalım.
0: Of.
1: Sizi
0: of,
1: biraz kenara
0: of.
1: Alalım.
0: Çıkar mısınız? Zaten kokusundan, renginden ben doğalım diyor. Şimdi bunun bir dilimi insanı doyuruyor. Bu nedir? Kaşar peyniri.
1: Evet. Aha.
0: Tamam.
1: Bu da ben, doğal.
0: Bu da doğal. Tamam. Hı-hı. Ben şimdi şöyle bir tadına bakayım. Efendim, sabah sabah böyle mis gibi kokular içerisinde kara kılçık ekmeğimden şöyle bir parça alayım. Doğal kaşar peynirim de var. Aysun Hanım, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi nefis bir ekmek.
1: Ulamış Üçtar.

0: arasında, kızları bağ arasında, ulamıştan yar sevmeyen ölsün sevda içinde.
1: Ulamış'ın kızları evet. Nasıldır? Güzel
0: çok
1: midir?
0: Çok güzeldir.
1: Çok güzeldir.
0: İzmir'in
1: valla.
0: Kızları nasılsa Ulamış'ın da öyle.
1: Ben de İzmir evet. Kızıyım. Evet. Babam İzmirli.
0: Evet.
1: Efendim Ulamış'ı nasıl güzel anlattı Aysun Hanım bir maniyle. Yalnız evet. Biz burada yanıyoruz şu anda. Evet, zaten sıcak. Seferihisar yanıyor. O kadar sıcak ki. Bir de o sıcağın üstüne taş fırının sıcağı eklenince halimizi siz düşünün. Ulamış köyünde Aysun Hanım ve diğer kadınlarımız keçi derisinde buraya özgü armola peyniri yapıyor. Evet, evet. Ata ekmeği ve armola peyniri buranın olmazsa olmazı. Şimdi ben şöyle ellemek istiyorum. Yumuşak. Evet. Keçi derisi. Üzerinde ne var? Kıllar mı var?
0: Tabii onlar kesiliyor.
1: Tamam.
0: Kılları. Sonra dökülüyor onlar.
1: Nereden alıyorsunuz peki keçi derisini?
0: Kurbanlarda kesildiği zaman alıyoruz.
1: Saklıyorsunuz. Bozulmuyor mu?
0: Bozulmaz.
1: Nerede saklıyorsunuz?
0: Tuzluyorsun onu. İçine
1: tuzlayayım da kokma denir ya.
0: Evet.
1: Tuzluyorlar mı, saklıyorlar mı? Şimdi bunun içinde ne var? Peynir var.
0: Evet. Peynir.
1: Görebilir miyiz?
0: Sıvı. Şu anda göremezsiniz.
1: Sıvı. Serkeşecek mi peki? Koyulaşacak mı?
0: Ya, biraz koyulaşacak. Ay. Ekmeğine sürülebilir yani.
1: Hoş bulduk. Peynirimiz olmuş. Aysun Hanım hani olmamıştı?
0: Ben çok fazla ilgilenmediğim onun eşim biliyor.
1: Olmadı olduğunu. Dedi peyniri gösteremedik size olmuş. Ben şu anda çok mutluyum. Evet. Mehmet Bey indirelim.
2: İndirelim.
1: Süper.
3: Bunu ağzı iyice bağlıyoruz çünkü hava alırsa ekşir.
1: Hava alırsa bozuluyor,
3: evet,
1: ekşiyor.
3: Bozuluyor. Onun için şu şekilde kıvırıyoruz.
1: Değerli izleyenler bakın önemli bir yöresel lezzet. Bakın çok enteresan.
3: Şimdi şöyle yanını getirip dökmem lazım.
1: Ben tutayım. Evet. Keçi derisinin içerisinde armola peyniri, enteresan görüntüler. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gerçekten zahmetli ama bir o kadar doğal, bir o kadar lezzetli. Aysun Hanım şimdi ne var içinde? Süt var. Başka?
3: Şu anda sadece süt var. İlk başta kurarken çökelek, yoğurt ve peynir kırıntıları katıyorduk.
1: Ama tabii sütün de mayasının olması
3: tabii.
1: Lazım.
3: Ve ondan sonra sadece süt katıyoruz. İçinde kalan maya tekrar onu armola çeviriyor. Evet.
1: Geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu. Buram buram, yöresel kokan, nefis bir peynir. Tamam. Görüntüler şahane. Vallahi Mehmet Bey iyi ki geldin, gösterdik. Aynur Hanım'a kalsa daha olmamıştı peynir. Mis gibi olmuş işte.
3: Evet. Evet şu anda hazır. Tam.
1: Vallahi ellerinize tamam, sağlık. Içeride. Ellerinize sağlık. Ben şöyle alabilir
0: tabii.
1: Miyim bir parça?
0: Tabii alabilirsin.
1: Şöyle kenarından çok merak ettim. 15 gün ağaçta keçi derisinin içerisinde asılı kaldı. Ve artık bu peynir, bu nefis peynir, bu doğal peynir oluşumunu tamamladı. Evet buralarda çok seviliyor, çok yaygın. Ben çok merak ettim hemen tadına bakıyorum. Aysun Hanım, Mehmet Bey ellerinize
3: afiyet
1: sağlık.
3: Olsun.
0: Afiyet olsun. Hafif ekşim trak.
1: Ekşi. Hı-hı. Çok güzel. Yani ekmeğe
3: yani
1: sür
3: %100
1: ye.
3: Doğal. %100 doğal bir peynirimiz.
1: Doğal. Katkı maddesi yok. Ata ekmeğinde yok. Armola peynirinde yok. İşte o ekmeği alıyorsunuz. Üzerine armola peynirini sürüyorsunuz. Yanında bir de çay. Yemeğe
3: bir
1: falan gerek yok.
3: Bunu mesela tabağa koyursun. Onun üzerine zeytinyağı dökersin.
1: Evet.
3: Bandıramanda yersen daha lezzetli olur.
1: Oo, buranın zeytinyağı da
3: evet,
1: eklenince
3: evet,
1: armola peynirine. Ellerinize sağlık. Ben bayıldım. Şanslısınız valla. Doğallık sağlık. İşte doğal evet. Beslenen insan sağlıklı oluyor. Onu bilir, onu söylerim. Ama tabii herkese de nasip olmuyor.
3: Tabii ki.
1: Efendim Ulamış köyünden sevgiler, selamlar. İşte buradaki doğallığı, yöresel ürünleri sizlere göstermek istedik. Armola peynirinin ve ata ekmeğinin metini duyduk. Gerçekten met edildiği kadar var. Tamamen doğal, sağlıklı. Evet programımız Seferihisar'da devam ediyor.

Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı çok sayıda mahalle bulunuyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Ürkmez Mahallesi. Burası turistik bir mahalle ve şu anda bulunduğumuz yerde İpek Kum Plajı. İpek gibi bir kum, ipek gibi bir plaj, ipek gibi bir deniz. Hava çok sıcak. İnan

0: sıcaktan sıcak. Efendim plajı görünce, denizi görünce ayakkabıları attım ve Mehmet Ali Bey ile birlikte suyun içerisine girdim. Mehmet Ali Bey turizmci, buranın yerlisi. Evet, bakalım İpek Kum plajının özelliği neymiş? Mehmet Ali Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: Çok şükür, siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, serinledik valla.
1: Evet.
0: Hava çok sıcak.
1: Sıcak.
0: Evet, şimdi burası çok kalabalık. Zaten Seferihisar'da tüm plajlar, tüm koylar çok kalabalık.
1: Evet.
0: Herkes denize giriyor, evet. Herkes tatil yapıyor.
1: Evet.
0: Ama İpek Kum plajının bir özelliği var. Nedir?
1: İpek Kum plajının bir özelliği su olması,
0: evet.
1: Taş olmaması.
0: Evet.
1: 100 metre gidiyorsun, devamlı sıcak. Şurada bir ada var. Ada dalga kıran, dalga da olsa burayı hissettirmiyor.
0: Evet.
1: Buraya genelde çocuklu aileler çok ihtiyaç duyuyor.
0: Neden?
1: Derin olmadığı için.
0: Gel Mehmet Ali Bey, şöyle bir konuşayım bu güzel kızla. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nereden geldin?
2: Denizli'den.
0: Denizli'den. Adın ne?
2: Zeynep Hacı.
0: Zeynep'ciğim, tatile geldiniz.
2: Evet.
0: Kiminle?
2: Teyzemlerle ve bizim aile.
0: İlk defa mı geldiniz buraya?
2: Evet.
0: Sevdin mi?
2: Evet.
0: Neden? Nesini sevdin?
2: Hem derin değil, altı da taş değil.
0: Evet, taş yok. Çocuklar rahat rahat oynuyor, yüzüyor. Vallahi çok güzel.

0: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, geleneğiyle, yöresel lezzetleriyle bugün İzmir'in güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Seferihisar'ı elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim Seda ile birlikteyiz, dolma yapacağız, ekmek dolması yapacağız. Hanımlar daha önce duymuş muydunuz? Çok değişik bir dolma, evet. Ekmek dolması. Ben de ilk defa çekeceğim, ilk defa göreceğim ve Seda'nın ellerinden tadına bakacağım. Bakalım Seferihisar'a özgü ekmek dolması nasıl oluyormuş? Şimdi Seda'cığım merhabalar, nasılsın?
1: Merhabalar, teşekkürler siz. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Bizlerdeyiz, hoş bulduk. Gayet güler yüzlü, pozitif, neşeli, enerjik. Bakar mısınız? Seviyorum işte böyle insanları. Şimdi ekmek dolması gerçekten çok değişik ve Seferihisar mutfağına özgü yemekler de çok değişik.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Sizin mantılarınız, tatlılarınız, dolmalarınız her şey değişik. Evet. Hani genelde bilmediğimiz yöresel yemek yoktur ama ben burada ilk defa gördüğüm yöresel yemeklerin çekimini yapıyorum. Onlardan birisi de ekmek dolması.
1: Evet, bu Seferihisar'a özel bir ekmek. Hı hı. Sadece Seferihisar'da bir tek fırın çıkartıyor bunu.
0: Özelliği ne?
1: Özelliği değişik hamurdan oluşu ve içinin daha yumuşak olması ekmeğin.
0: Peki bu ekmekle sadece dolma mı yapıyorsunuz,
1: evet,
0: yoksa böyle normalde de yemeğin yanında kahvaltılarda yiyor musunuz?
1: Yok, hayır, sadece dolmalık olarak çıkıyor.
0: Aa, burada bir tek fırın,
1: evet,
0: dolmalık ekmek yapıyor.
1: Evet.
0: İşte bu özel ekmeği yapıyor. Kadınlarımız da alıyor, o ekmekten dolma yapıyor.
1: Evet.
0: Çok değişik.
1: Özellikle Ramazan'da. Ramazan'da olmazsa olmazımız.
0: Dolmaya özel ekmek,
1: evet,
0: çıkaran fırın var.
1: İçi gördüğünüz gibi değişik.
0: Ramazan ayının
1: şöyle
0: olmazsa olmazı.
1: Evet,
0: özel
1: aynen
0: bir yöresel lezzet.
1: Aynen,
0: aslında
1: aynen
0: yemek mi diyeyim, ne diyeyim Seda?
1: Yani
0: yemek değil.
1: Yemek değil, börek tarzı bir şey.
0: Börek tarzı, atıştırmalı.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Hoşaflarla, çayın,
1: evet,
0: yanında falan,
1: evet,
0: gayet güzel gidecek.
1: Şöyle boşaltıyoruz
0: bir
1: içini.
0: Yöresel lezzet. Valla altını şöyle kesti, içindeki
1: evet,
0: hamuru boşalttı.
1: Küçük küçük dikliyoruz.
0: Seda, tamam mı?
1: Evet, tamam. Bunu hallettikten sonra şimdi kıymamızı kavuracağız.
0: Tamam. Kıymamız zaten kavrulmuş. Bir
1: evet,
0: miktar
1: hafif kavruldu.
0: Hafif
1: ön
0: kavrulmuş.
1: Aşama yaptık.
0: Bir daha kavuracağız.
1: Evet.
0: Zamandan kazanmak için Seda,
1: evet,
0: kıymamızı
1: yaptık,
0: kavurmuş.
1: Çok az ayçiçek yağı kullanıyorum kavurmak için kıymaya.

0: Şimdi ekmeği ilave ediyorum. O ekmekle birlikte kavuracağız
1: hanımlar
0: kıymayı.
1: Hanımlar, görmüş müydünüz daha önce böyle bir şey? Görmüş müydünüz? Böyle bir dolma görmüş müydünüz?

0: Bundan da az dökülüyor.
1: Evet.
0: Tamam mı? Tamam.
1: Karabiber değil galiba.
0: Karabiber.
1: Tamam, yeter.
0: Tamam. Kıymamızda tuz vardı.
1: Evet.
0: Karabiberimizi ilave ettik.
1: Şimdi ekmeğimizin içini dolduracağız böyle.
0: Hanımlar dikkat. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Sedacığım sen devam et.
1: Tamam.
0: Çok değişik. Ben şu anda hayran hayran Seda'yı izliyorum. Ya Seferihisar'ın ne değişik yemekleri varmış. Hakikaten yemekleriniz çok değişik.
1: Evet, yöresel yemeklerimiz hani çok güzel.
0: Bizim bilmediğimiz yöresel yemek pek yoktur ama gerçekten ilk defa gördüğüm yemekler var burada. Ekmeğimizin içini doldurduk.
1: Evet,
0: şimdi kapatıyoruz.
1: Böyle bu şekilde aynı tencereye tekrar koyuyoruz.
0: Şimdi tencereye koyuyoruz.
1: Evet, böyle koyuyoruz.
0: Neden?
1: Haşlamak için. Haşlamak aynı tencerede.
0: Biraz neyle haşlıyoruz?
1: Tavuk suyu. Biraz üzerine tereyağı.
0: Aa, çok ilginç. Ben çok merak ettim.
1: Evet. Şimdi bunu.
0: Aslında buranın milli yemeği diyebiliriz.
1: Evet. Şunu biraz alıyoruz şimdi. Et suyunu.
0: Tereyağladık.
1: Tereyağladık.
0: Tamam.
1: Şimdi et suyunu.
0: Et suyu mu tavuk suyu?
1: Tavuk suyu. Biz
0: tavuk.
1: Et suyu.
0: Genelde burada tavuk suyu
1: evet,
0: kullanılıyor.
1: Evet. Daha lezzetli olduğu için.
0: Efendim tavuk suyumuz kaynadı.
1: Evet.
0: Ekmek dolmamız hazır.
1: Şimdi ikisini buluşturacağız.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ekmek dolmamızın üzerine.
0: Gerçekten şu anda böyle merakla seni izliyorum.
1: Evet.
0: Acaba bundan sonra ne olacak? Bundan sonraki aşama ne?
1: Şöyle.
0: Evet. Çok değişik.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan

0: Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Festçiler geldi.
4: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
3: Lezzeti de.
4: Ha?
5: Bravo, bravo.
3: İtalyano.
4: Festi.
5: En festi.
6: Festi. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Milo Çek, Milo Si, Milo Puf, Milo Puf Puf.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Abi. Ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta...

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kurduk.
7: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetrel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetrel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetrel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetrel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Abi. Ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Benen'le geziyoruz devam ediyor.
17: Çok iyi şey.
18: Kapatıyoruz
19: şimdi.
18: Şimdi
19: ekmeğimiz bayağı sert değil mi? Böyle
18: evet.
19: Tavuk suyunda haşlayınca.
18: Yumuşayacak o.
19: Yumuşayacak.
18: Evet.
19: Yemesi kapatalım. Daha kolay olacak.
18: Bir 5 dakika kadar böyle kaynayacak.
19: Çok
18: kapatıyorum
19: güzel.
18: O zaman.
19: Kapatalım bakalım.
18: Tamam.

0: Seda.
1: Evet, evet. Hazırsan tabii ki de.
0: Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Bakalım görüntü.
1: Evet, tamamen.
0: Nasıl?
1: Suyunu
0: tavuk
1: çekmiş.
0: Suyunu tamamen çekmiş. Evet. Ekmek dolmamız bir güzel yumuşamış. Hı hı.

0: kıymalı börek gibi. Ama daha lezzetli. Evet. Çünkü kıyma var, tavuk suyu var. Vallahi çok beğendim.
1: Afiyet olsun. Her zaman bekleriz.
0: Tam benlik. Çok beğendim. Yanında bir de çay ya da hoşaf.
1: Evet, elma hoşafı. Evet.
0: Elma hoşafı. Gerçekten mükemmel. Bayıldım. Efsane bir yöreselin yöreseli Seferihisar mutfağına özgü yemek. Kadınlarımızın ellerine sağlık. Seda'nın eline sağlık. Yoğurduk onu.
1: Estağfurullah.
0: Bayıldım. Ekmek dolması. Efendim buyurun budur.

Değerli izleyenler, Seferihisar'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, doğal güzellikler anlamında Seferihisar adeta cennet. Ancak Seferihisar tarihsel anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip. İşte o zenginliklerin başında şu anda içinde bulunduğumuz Teos Antik Kenti geliyor. Efendim, Seferihisar ilçesinin tarihi antik çağa kadar uzanıyor. Ve Teos Antik Kenti turistlerin gezi rotasında mutlaka oluyor. Değerli izleyenler, burada arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda tarih ve Teos Antik Kenti gün yüzüne çıkmış durumda. Teos Antik Kenti oldukça büyük bir alanı kapsıyor ve günümüzde de hala üniversiteler tarafından burada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Kazıldıkça tarih gün yüzüne çıkıyor, adeta buradan tarih fışkırıyor. Efendim, Teos Antik Kenti akıllardan kaçan Giritler tarafından M.Ö. 2000 yılında kurulmuş ve değerli izleyenler, daha sonra burada İonya Birliği oluşmuş. Ve İonya Birliği'nin oluşmasının ardından Teos Antik Kenti İonya'ya uzun yıllar başkentlik yapmış. Daha sonra Efes Antik Kenti İonya'ya başkentlik yapmış. Ve Giritlerin ardından burada Teoslar yaşamış. Değerli izleyenler, Teoslar zamanında burası adeta sanat merkezi durumuna gelmiş. Burası bir sanat kenti olmuş ve burada çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve filozof yaşamış. Antik kente gelir gelmez çok yaşlı ağaçlar dikkatimizi çekti. Efendim, burada yüzlerce yıllık, binlerce yıllık zeytin ağaçları var, meşe ağaçları var, mandalina ağaçları var. Özellikle zeytin ağaçları dikkatimizi çekti. Yani antik kente tarihle doğa iç içe diyebiliriz. Yemyeşil ağaçların arasında Teos Antik Kenti'nden kalan kalıntılar gerçekten etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Antik kentin içerisinde hamam var, meclis binası var, ören yeri var, tiyatro var, tapınak var ve biz şu anda meclis binasının kalıntılarının arasındayız. Evet, Teos Antik Kenti'nde burada bir meclis binası varmış. Aslında burada yıllarca yaşam varmış. Efendim, dile kolay, M.Ö. 2000 yılına ait bir antik kentteyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Burası yerli ve yabancı turistler tarafından İzmir'de, Seferihisar'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Efendim, arkamda gördüğünüz anıt ağaç, yani zeytin ağacı tam

1800 yıllık, evet dile kolay 1800 yıllık bir zeytin ağacının önündeyiz. Değerli izleyenler, geçen yıl bu ağaçtan alınan zeytinler sıkılmış ve elde edilen yarım kilo zeytinyağı, sıkı durun, 22.500 TL'ye bir müteahhit tarafından açık arttırmayla satın alınmış.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz ve gelinimizle damadımızla birlikteyiz. Seferihisar'da önemli bir gelenek, şu anda güzel gelinimiz atın üzerinde düğüne mi gidiyor, kınaya mı gidiyor öğreneceğiz. Herhalde damat da sizsiniz. İsim
1: evet,
0: nedir?
1: Mehmet Nalıtepe.
0: Mehmet Bey, düğün ne zaman?
1: Düğün yarın, bugün kına yıkama var. Dün akşam kına gecesiydi.
0: Evet.
1: O yüzden bugün kına yıkama gidiyor sahile.
0: Evet, sahilde kına yakılacak. Evet.
1: Yok, yıkanacak. Elindeki kınalar yıkanacak.
0: Ha, kına, düğün yakıldı. Bugün de sahilde elindeki kınalar yıkanacak. Evet, kınalar. İsim neydi?
1: Mehmet.
0: Mehmet Bey, tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelin hanım çok güzelsin.
2: Teşekkürler.
0: İsim ne?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye, hem ağlarım hem giderim. İyi yaptınız dün. Ağladın mı?
2: Evet.
0: Çok mu ağladın?
2: Yani.
0: Annen ağladı.
2: Ay, ağladık beyazlar.
0: Annesi nerede? Ay, annesi benim izleyicimmiş. Demin el salladı bana.
1: Şimdi de ağlayacağım.
0: Annesi, annesi merhabalar. Hayırlı
3: merhaba.
0: Olsun. Ağladın
3: sağ
0: mı?
3: Ol, çok ağladım.
0: Tamam. İlk mürüvvetim
3: evet,
0: ben.
3: Evet.
0: Hadi Allah mutlu etsin. Damadımız oğlum, da aslan
3: oğlum
0: gibi
3: yakışıklı. İkinci olacak bak orada.
0: İnşallah. Oğlum da ikinci. Allah mutlu etsin. İsim neydi?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye. Kınayı yaktınız. Şimdi de sahile kınaları yıkamaya gidiyorsun. Evet. Takılar çok güzel maşallah. Bol bol takılmış. Bu nedir?
2: Trabzon seti yok. Normal işte set olarak geçiyor.
0: Evet. Kıyafet yöresel mi?
2: O da Hint kaptanı diye geçiyor.
0: Evet. Ama çok güzel olmuş. Şimdi burada düğünden önce atla gezmek, kale içinde gezmek gelenek mi, adet mi?
2: Yani evet.
0: Güle güle.

0: Değerli izleyenler, Seferihisar'da şimdi de biraz sanat diyoruz. Efendim, keçe sanatı Türkiye'nin her yerinde bu özel sanat dalını icra eden çok değerli sanatçılarımız, çok değerli ustalarımız var. Çok eski bir sanat, hatta tarihi, geçmişi Neolitik çağa kadar uzanan bir sanat dalı. Efendim, yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Ayfer Güleç hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi Kültür Bakanlığı sanatçısı ve bu anlamda Kültür Bakanlığı'ndan bu unvanı alan ilk kadın. Ayfer Hanım, gurur duyduk. Merhabalar.
1: Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk.
1: Çok güzel misiniz? Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda neredeyiz?
1: Şu anda Seferihisar Doğanbey bölgesindeyiz, evet. Ve eski Doğanbey köyündeyiz.
0: Atölyedeyiz.
1: Atölyedeyiz. Ayfer Güleç Keçe Atölyesindeyiz.
0: Evet. Şimdi çok eski bir sanat dalı.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık kaç yıllık?
1: Neolitik döneme kadar.
0: Neolitik dönem ya, bayağı eski.
1: Ve dünyadaki ilk tekstil ürünü olma özelliğini taşıyan bir kültür ürünüdür keçe.
0: Evet.
1: Ben de 32 yıldır keçe üretiyorum.
0: Şimdi bir yandan da makina çalışıyor. Evet. Bulunduğumuz atölyede keçe tamamen geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Şimdi o makinenin adı nedir?
1: O makine... Benim ustam Muharrem Şengül.
0: Kaç yıllık bir makine?
1: Savaş Tepeli.
0: Evet.
1: O makine 1967'lerden kalma bir yapımı makine. Evet, ustamın
0: evet.
1: Makinesi. Bu envantere kayıtlı sanatçıların hepsi atadan dededen el almış arkadaşlar.
0: Evet.
1: Kayıt altına alınıyorlar. Benim ustam da Balıkesir Savaş Tepe'de geleneksel yöntemlerle üretim yapan bir usta ve ben son çırağıyım.
0: Ne oluyor şimdi?
1: Şimdi sabunlu suyla ıslatıyoruz.
0: Tamam.
1: Ve ondan sonra hasıra saracağız. Hasırımızı da makineye koyacağız.
0: Makinada sıkıştıracak.
1: Evet, sıkıştıracak ve kumaşa dönüşecek.
0: Şimdi böyle kumaşı ıslatmamızın nedeni anladığım kadarıyla keçeyle kumaşı kaynaştırmak. Şimdi normalde sanatçılarımız böyle işte ne bileyim bastıra bastıra.

0: bastıra yapalım. Yapalım. Bakın şimdi.
1: Bastıra
0: makinamız keşke, olmasaydı. Keşke. Makinamız olmasaydı işimiz çok zordu. Evet. Bakın işte o kumaşla keçe bu şekilde bastıra bastıra bayağı bir kuvvet harcayarak bu şekilde kaynaşacaktı ve ortaya çıkacaktı. Ama yıllar önce böyle bir makina icat edilmiş. Ve şimdi efendim bu kumaşımızı, hasırımızı alacağız. Daha önce hazırlanan hasır orada. Bizim yerimize makinamız bir güzel kumaşlarımızı kaynaştırıyor ve böyle bastıra bastıra çeviriyor. Herhalde makinamızdaki hasırımızdaki keçemiz tamam. Onu çıkaralım bakalım son şekli neymiş. Keçeyi görmek evet. Evet şimdi keçenin böyle sıkıştırılması, ezilmesi lazım. Evet. Süper. Şöyle kameraya tutalım Ayfer Hanım. Şöyle bakın efendim görüyorsunuz deseni. Evet çok güzel. Nedir bu? Ne olacak?
1: Bu şimdi bir elbise olacak. Fantazi bir elbiseye dönüşecek.

0: Değerli izleyenler, burası Seferihisar. Tekne gezisi olmazsa olmaz. Efendim, turistlerin burada yapabileceği en güzel aktivitelerden biri de tekne gezisi. Şu anda hazırlanan teknemize bindik. Erol kaptanımızın misafiriyiz. Ve balıkçı barınağından ayrıldık. Manzara şahane. Şu anda balıkçı barınağı arkamızda. Evet, Ege'nin serin sularında, muhteşem sularında ilerliyoruz. Erol kaptanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Nasıl? Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyiz vallahi. Nasıl olalım? Biraz yorgunuz tabii, hava çok sıcak. Çok sıcak ama Seferihisar çok güzel.
1: Ne güzel.
0: Evet, şimdi gezinti tekneleri buranın olmazsa olmazı.
1: Evet, mutlaka.
0: Peki, içinde bulunduğumuz tekne gezinti teknesi mi yoksa balıkçı teknesi
1: özel
0: mi?
1: Özel şahsi teknem.
0: Tamam. Ama burada çok sayıda gezinti teknesi var. Balıkçılarımız kışın balık tutuyor tekneleriyle.
1: Evet.
0: Kışın da o teknelerle turistleri gezdiriyor. Efendim, özel bir gezi yapıyoruz. Şimdi Erol kaptanımız bize sürpriz yapmış. Balığını almış, mangalını almış, ekmeğini almış.
1: Evet, balığımızı kendimiz tuttuk, deniz çuprası.
0: Tamam.
1: Mangalımız var, her tamam. zaman olduğu gibi. Size mangalımızda deniz çuprası, bugün misafirimiz olduğunuz
0: ciddi
1: için.
0: Ciddi misin kaptanım? Evet. Süpersin. Efendim, manzara.

0: Yiğit'cim ağzına yüreğine sağlık. Harikaydı. Gerçekten de bulunduğumuz...
1: Yakın dünyadan uzak.
0: Evet evet, bulunduğumuz ortamla son derece örtüşen bir şarkı. Harikasın. Sesin çok güzel. Gitarın çok güzel. Efendim, bundan daha güzel bir ortam olabilir mi? Bence olamaz. Erol kaptanımız mangalımızı yaktı. Balıklarımızı bir güzel pişirdi. Valla her şeyimiz var teknede. Masamızı hazırladık. Limonlarımız, domatesimiz, soğanımız. Erol kaptanım oldu mu?
2: Merhaba. Vallahi her şey güzel. Sizin içinize sindiyse.
0: Bizim... Vallahi sinmez mi? Erol kaptanım acıktık.
2: 5 dakikaya kadar balıklarımız masamızda.
0: Vallahi dayanamıyoruz artık. Çok açız. Çok açız.

Değerli izleyenler, turizm kenti Seferihisar aynı zamanda tarım kenti ve mandalina tarımsal anlamda Seferihisar ilçesi için çok çok önemli bir değer. Efendim şu anda misler gibi kokan mandalina bahçesindeyiz ve hepinizin çok sevdiği pazarlarda, marketlerde özellikle aradığı Satsuma mandalinanın Seferihisar'da yetiştiğini biliyor muydunuz? Evet, tarımsal anlamda halkın önemli bir geçim kaynağı. Şu anda hasat başlamadı, biliyorsunuz mandalina kış meyvesi, Kasım ayında işte bunlar sararacak, daha da büyüyecek, lezzetlenecek ve afiyetle yenecek. Evet değerli izleyenler, müthiş bir zenginlik. Bu mandalina kurutuluyor ve dilimlenerek kabuğuyla birlikte tüketiliyor. Evet, yani hem yaz aylarında hem de kış aylarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde mandalinayı bol bol her yerde görmek mümkün. Zaten böyle çayın kahvenin yanında size kurutulmuş mandalina burada mutlaka ikram ediliyor. Evet, henüz mandalinalar yeşil yeşil küçük ama bence bu sene ürün çok fazla. İşte Kasım ayı geldiğinde hasat başlayacak. Bakın yeşil yeşil mandalinalar sararacak ve hasadı yapılacak. Evet, son derece faydalı, lezzetli, vitamin deposu mandalina ve Satsuma mandalinanın ana vatanı Seferihisar ilçesindeyiz ve burada yetişen mandalinalar Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine yollanıyor.

0: Evet, Mustafa şefimizle birlikteyiz. Çok genç, çok başarılı bir şefimiz var. Ve değerli izleyenler, kale içinde deniz ürünleri yapan, balık yapan çok güzel mekanlar var. Onlardan birindeyiz. İşte Mustafa şefimiz de burada. Merhaba. Gelen misafirlere birbirinden nefis deniz ürünlerini yapıyor ve ikram ediyor. Dışarısı çok sıcak ama ağacın altındayız. Keyfimiz yerinde. Burası gayet serin. Şefim gayet, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim, bomba gibiyim.
0: Evet, şimdi şefimiz Master Şef'e katılmış.
1: Doğru.
0: Ne yaptın orada, kazandın mı şefim?
1: Yok, birazcık ilerledik.
0: Zor muydu?
1: Güzel.
0: Zorladılar mı
1: tabii,
0: seni?
1: Tabii, zorlu bir operasyon. Kolay bir operasyon
0: güzel
1: değil.
0: Güzel bir deneyimdi ama,
1: güzel
0: değil mi?
1: Güzel bir deneyimdi tabii.
0: Yani oraya katılman bile senin ne kadar başarılı olduğunu tabii gösterir. Evet, tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Mustafa şefim, masamız çok güzel. Özellikle şuna bayıldım.
1: Evet, midye tempura.
0: Nedir bu? Bu nasıl bir
1: bu
0: sunum?
1: Bu midye tempura. Ya size şöyle en baştan ufaktan bir anlatayım.
0: Tamam.
1: Biz Sağcı'ya gelirken, evet, değerli yatırımcımız Kadir Akdeniz'le beraber bu yola çıkarken tamamıyla Sağcı'ya farklı bir konsept yaratalım diye geldik.
0: Evet.
1: O yüzden hani standartın dışında ürünler yapıyoruz.
0: Yaratmışsınız. Özel, evet, bir sunum.
1: Her şeyi standartlığın dışında yapmaya çalıştık. Atıyorum somunu ızgarada değil de daha çok uzak doğuyla birleştirdik. Mezeleri standartın dışında yapmaya çalıştık. Evet.
0: Burada da efendim yapacağım somonun malzemeleri var. Nefis bir tarif geliyor. Şimdi somon yapacağız derken yanlış anlamayın. Öyle klasik, basit, bildiğiniz gibi bir somon yapmayacağız. Çünkü bu somonu Mustafa şefimiz yapacak.
1: Tabii. Şimdi hemen zeytinyağını.
0: Yemeğimizin tam adı nedir?
1: Bu Çin usulü somon diyebiliriz.
0: Çin usulü,
1: evet,
0: somon yapıyoruz. Efendim İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sağcık'ta kaledeyiz. Çok genç bir şef. Şefim, kaç yılını verdin mesleğe?
1: 10.
0: Evet, aşama aşama somonu.
1: Edamame ve mısırın da koyuyoruz.
0: Onun ismi biraz zormuş. Edamame.
1: Edamame.
0: Şefimi de şaşırttım. Edamame.
1: Edamame.
0: Neydi, bir daha söyle şefim.
1: Edamame.
0: İsim zor, ben ne yapayım? Yani ben de suç yok. Yalnız görüntü çok güzel. Evet. Rengarenk. Evet, şu anda mısırlarımız, edamamelerimiz,
1: evet,
0: doğru değil mi?
1: Evet.
0: Havuçlarımız şu anda zeytinyağımıza kavruluyor. Aşama aşama göstereceğiz.
1: Çin usulü kızarmış pirincimizi de ekliyoruz şimdi,
0: tamam,
1: içine.
0: Ne de olsa Çin usulü somon yapıyoruz.
1: Şimdi devam ediyoruz. Burada soya sosu ve susam yağı var.
0: Tamam.
1: Bunu ilave edeceğiz. Edelim. Birazcık karıştırdıktan sonra sınağa geçeceğiz.
0: Tamam.
1: Tamam, bunu çok öldürmeden burada hemen devreye yumurta giriyor.
0: Oo, çok değişik.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği

0: Koçak. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın. Yani,
2: İyi kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar. Benim bankam
3: İş Bankası. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
7: Bu cumartesi 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinç KOP'ta sadece 169 lira 90 kuruş. Bulunmaz, ben bilirim.
8: Ha! Maydanoz.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruuz.
3: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'a

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Abi ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
12: Evet, somonumuz burada. Ayıklanmış.
13: Evet, ayıklandı, temizlendi. Tamam. Sıfır kılçık.
12: Yine zeytinyağımızı tavamıza aldık. Doğru. Lokum gibi somon.
13: Tabii.
12: Şu anda tavamızda. Salatamız hazır zaten. Somonumuzun yanında. Evet. Mezelerimiz hazır.
13: Aroma evet. Vermesi için taze baharatlarını da atıyorum.
12: Tamam.
13: Sarımsak, taze kekik, rozmari içine atıyoruz. Onların aroması tamamıyla somonun üzerine geçecek ve daha lezzetli olacak.
12: Doğal tereyağı.
13: Tereyağı tabii.
12: Sıcakta erimiş zaten zavallı tereyağı. Ben bile eriyeceğim neredeyse. Vallahi daha önce denemedim. Tadına bakmak için mutlaka sabırsızlanıyorum. Eminim çok lezzetli olacak. Şefim o zaman ocağa.
13: Ocağa gidelim.
12: Fırına.
13: Fırına.
12: Ocağa mı fırına mı?
13: Fırına.
12: Fırına. Haydi fırına. Efendim somonumuz 5-6 dakika fırında misler gibi pişti. Ne yaptık önce?
13: Tavada mühürledik, tatlandırdık, fırında da işi bitirdik.
12: İşi bitirdik.
13: Tabii tabii.
12: Henüz bitmedi.
13: Tabii sunumlar tabaklaması
12: şimdi
13: kaldı.
12: Şimdi sunum zamanı.
13: Evet.
12: Efendim bakalım Çin usulü somonun sunumu nasıl olacak?
13: Evet.
12: Şimdi somonumuzun altını zaten hazırlamıştık. Evet. Bayağı bir dinlendi.
13: Aynen. Şimdi onu tabağımıza alıyoruz.
12: Tabaklar şahane. 10 numara bayıldım. Lezzet güzel, sunum güzel, menüler güzel.
13: Deniz mavisi tabii.
12: Evet. Gerçekten çok güzel olmuş.
13: Ha, bunu koyduk.
12: Yani burası deniz şehri zaten. Mavi mavi tabaklar balık restoranında. Gerçekten
13: somonu
12: güzel oluyor.
13: Maydanoz tozuyla üzerini komple kaplıyoruz.
12: Yani şimdi maydanoz tozu enteresan. Nasıl yapılıyordu Mustafa şefim anlatmıştı.
13: Şefin özel tarifiydi.
12: Ama sen anlatmıştın da ben unuttum.
13: Yok.
12: Anlatmamış mıydı? Şansımı deneyim dedim ama. Şansımı deneyim dedim ama olmadı. Ayo böyle şey gibi oldu. Antep tatlısı gibi oldu. Antep fıstığı gibi.
13: Tabii,
12: çok güzel oldu.
13: Öyle zannediyorlar.
12: Öyle mi zannediyorlar?
13: Öyle zannediyorlar.
12: Yani yapılışını görmesem inan ben onu tatlı zannederim. Yani ben bu sanat eserini müsaadenizle, şefim müsaadenle şöyle bir tatmak zorundayım, bozmak zorundayım. Ay lokum gibi. Hemen dağıldı. Şimdi maydanoz tozu ama ben bunu böyle Antep fıstığı mı diye tereddütle tatacağım. Evet lokum gibi hemen böyle dağıldı. 6 ayrı lezzetli. Üzeri yani somon ayrı lezzetli. Altına bayıldım.
13: Çok lezzetlidir evet.
12: Çok lezzetli bir pilav. Pilav diyeceğim artık malzemesi zengin. İnanılmaz lezzetli bir altı var. Pilavı var. Zaten somon. Efsane, lokum gibi. Şu anda bulunduğumuz mekanın genç işletmecisi barında ben buraya almak istiyorum. Evet gençler gerçekten çok hızlı, çok başarılı. Barancığım merhabalar.
14: Merhabalar.
12: Şöyle alayım seni biraz. Nasılsın?
14: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız?
12: Bizler de iyiyiz.

0: Lan emeğine sağlık, her şey çok güzel. Mekan güzel, yer güzel. Zaten Seferihisar, sağcık çok güzel. Ama seviyor musun?
1: Bayılıyorum.
0: Somonu.
1: Mustafa Şef yapınca özellikle
0: çok
1: daha
0: güzel,
1: çok
0: yapmış. Bayıldım. Kesinlikle. İlk defa denedim. Gerçekten çok güzel. Sunum özel. Hem göze hem damağa. Evet, biraz bahseder misin Baran? Neler yapıyorsunuz? Kimler geliyor? Yani yabancı turist var mı?
1: Turist olarak çok yüksek bir müşteri kitlemiz var.
0: Evet.
1: Onun dışında ünlü isimler de çok fazla gelmekte. Evet. Aile şirketiyiz zaten. Hani abimin, Mustafa Şef'te bahsettik. Kadir abim yaptı. Ben de hani onun yanında öğreniyorum. Mustafa Şef'le beraber de burayı daha da iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz.
0: Değerli izleyenler, zaman su gibi akıp geçti. İstemeyerek bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere İzmir'in güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Seferihisar'dan seslendik. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Zey Stüdyo, Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim Türkiye Gençlik Vakfı görkemli bir programa imza attı. Yaz okulları final programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin sevincine ortak oldu. İşte programda yaşananlar.
1: Burada bir sürü şeyler yaptık.
2: Esma-i Hüsna'yı öğrendik, sahabelerimizi öğrendik, peygamberimizin hayatını öğrendik, ok atma, futbol oynadık, eğlendik, çok güzel geçti.
3: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor.
4: Türkiye Gençlik Vakfı yine göğüsleri kabarttı. 1,5 milyon çocuğun hayatına dokunan TÜGVA yaz okulları finali görkemli bir törenle yapıldı.
3: Göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor.
5: Bugün çok güzel bir gün. Çok heyecanlı ve çok güzel bir gün.
3: Gençlik bu milletin atar damarıdır.
6: Bir 1,5 milyon aşkın gencimizin hayatına dokunduk. Eğitim seferberliği diyerek 700 bin aşkın evladımızı yaz okullarımızda ağırladık. Salli ala.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını yapmak için kürsüye geldi ve sahayı dolduran katılımcılar onu uzun süre alkışladı.
3: Geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
4: TÜGVA yaz okullarında eğitim, kültür, sanat, spor bir aradaydı. 6 hafta süren eğitimlerdeki rekor katılımı Erdoğan açıkladı.
3: 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı.
4: Program boyunca çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli vardı. Görkemli koreografi güne damga vurdu. Ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Danışma Meclisi'nde verdi mesajlarını. Gündeminde muhalefette yaşanan yönetim krizi vardı.
3: Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var.
4: Erdoğan CHP'den AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye rozetlerini taktı.
0: 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe yakalandı. İşte FETÖ'cü teröristin yakalanma görüntüleri.
4: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmuştu. FETÖ'nün Marmaris suikast timindeki terörist 10 yıl sonra yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
8: FETÖ terör örgütü mensubu Burkay Karatepe 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki konakladığı otele saldırı düzenleyen teröristler arasındaydı. O gece darbeciler bölgeye helikopterlerle geldi ve otele tam 3 helikopterden ateş açıldı. Sabah saatlerine kadar süren çatışmalar sonucunda ise hain darbeci askerler ormanlık alana kaçtı.
4: Burkay Kartepe 37 kişilik ekibin son firarı üyesiydi. Helikopter pilotu İhraç Yüzbaşı 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.
8: 16 Temmuz sabahıydı. FETÖ'cü Burkay Karatepe Marmaris'ten İzmir'e ardından Eskişehir'e kaçtı. Daha sonrasındaysa Afyonkarahisar istikametine yöneldi. Saklanma konusunda tecrübeliydi. Tanınmamak için gözlük takıp şort ve parmak arası terlikle gezdi.
4: İşte bu evde saklanıyordu terörist. Sürekli kılık değiştirip sahte kimlik kullanıyordu ama adaletten kaçamadı. Yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle deşifre oldu.
8: Ve operasyon için düğmeye basıldı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu saklandığı hücre evine yapılan baskında kıskıvrak yakalandı.
4: Hücre evinde yapılan aramalarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, dizüstü bilgisayar ve 3 cep telefonuyla örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
0: Şimdi Şimdi efendim CHP ile yeni parti hattına bakacağız. İki parti arasında gerilim sürüyor. CHP'li belediye başkanları yeni partiye geçmeye başladı. Peki son gelişmeler ne? Haberimizde.
9: Ana muhalefet partisi olduk. Kurulduğunda ana muhalefet partisi olabilen bir başka parti yok.
4: Yeni parti CHP'yi bölmeye devam ediyor.
10: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ye yollarını ayırmış görünüyor.
4: CHP yeni parti arasındaki gerginlik Çankaya'da da görüldü. Belediye başkan vekili Haldun Güler ve 33 meclis üyesi yeni partiye katıldı.
11: Artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
4: 1989'dan bu yana ilk kez Çankaya Belediyesi CHP yönetiminden çıkmış oldu.
12: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
4: Yeni partide kaynak arayışı da sürüyor.
13: O iş çok önemli çünkü hiç paramız yok. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
4: Bağış kampanyası CHP'lileri de harekete geçirdi. Birçok CHP'li yeni parti tarafından paylaşılan hesaplara 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira göndererek tepkilerini gösterdi.
14: Sizler için bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. Ve bu bağış hesaplarına şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz.
4: Havale sonrası açıklama kısmına baba ocağına ihanet ettiniz notları düşüldü.
12: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
4: CHP içindeki arınma da sürüyor.
10: 13 tane ile atama yaptık.
4: CHP'li kurmaylar partide Truva atı gibi kalanlara izin vermeyiz yorumlarını yapıyor. Ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları.
15: Sevgili Üsküdarlılar, çözümler üretiyoruz.
4: Üsküdar Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş tutuklandı.
16: Üsküdarlı komşularımızın bir hizmet kaybı oluşmayacak.
4: Dedetaş'a rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltildi.
0: Efendim Türkiye 3 gündür ciğerlerimizi saran alevlerle mücadele ediyor. Ekipler ve bölge sakinleri gece gündüz demeden alevleri söndürmek için savaşıyor. Herkes yeşil vatan için sahada.
17: Şu anda Tepe Mahallesi Çaltılar Mezarlığı'nda yangın çıkmış durumda.
18: Ben 66 yaşındayım. Böyle şeyle karşılaşmadık daha biz çocuğum.
19: Acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık.
4: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
17: Acilen yakınlarda olan varsa gelsin.
18: Dağlar bitti işte. Dağlar bitti.
20: Böyle yangın görmedik.
18: Böyle yangın görmedik.
4: Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ciğerlerimiz yanıyor.
18: 10 dakika geçmedi. Karşıya doğru bir vurdu rüzgarıyla. Allah gitti.

0: Geçen sene yanan yer bu sefer daha çok yanıyor.
1: Mücadele bir an olsun durmuyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yeşil vatanı korumak için seferber durumda. Sadece ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı. Alevleri gören vatandaşlar ekiplere yardıma koştu. Kimi hortumla, kimi yerdeki topraklı alevlere müdahale etti. Aydın, Balıkesir, İzmir ve Antalya alevlere teslim oldu.
0: Geçen sene yanan yer bu sefer daha çok yanıyor.
2: İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz.
1: Marmara Adası'nda yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekiplerin yangınla mücadelesi de aksiyon kamerasına işte böyle yansıdı. Yaşlı bir kadının da köyü alevlere teslim oldu. İşte böyle gözyaşı döktü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yangın bölgesindeydi. Olayla ilgili son durumu aktarıyordu. Boğazına kor parçası isabet etti.
3: Kötü bir tablo ama bu kötü tabloyu neden olmaz?
1: Yaralanan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı.
4: Sevgili izleyenler, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Deprem dönemi ahbap paylaşımı yapan isimler şimdi savcılıkta Haluk Levent'i tanımadığını savunuyor. İşte son 24 saatte yaşananlar.
5: ...200 bin liralık bağış, 752 milyon liralık proje trafiği ve deprem konutları için verilen peşinattan çıkarıldığı iddia edilen 70 milyon lira. Ahbap soruşturmasında ünlülerin ifadeleri ve yüklenici şirketin hesap hareketleri dosyaya girdi. Kerem Bürsin ben de mağdurum dedi. Berna Laçin'se menfaat sağlayan herkes cezalandırılsın dedi ifadesinde.
6: Hem belinde gül oya.
5: Bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Kerem Bürsin, Haluk Levent'le hiç tanışmadığını ve yüz yüze gelmediğini söyledi.
7: Gönlünden gelmesini istiyorum, gönlünden versin istiyorum yardım.
5: Deprem döneminde Ahbap'ın yanı sıra AFAD'ın da hesap bilgilerini paylaştığını anlattı. Kimsenin kendisini Ahbap için paylaşım yapmaya yönlendirmediğini söyledi.
8: Ben de bilmiyordum.
5: Bürsin Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışladığını ve kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Ahbap'ın hiçbir etkinliğine veya programına katılmadığını savundu.
9: Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum.
5: Berna Laçin de Haluk Levent'i ismen tanıdığını ancak 20 yıldır irtibatlarının bulunmadığını söyledi. Deprem döneminde nakdi bağış yapmadığını söyleyen Laçin, yiyecek, giyecek ve ihtiyaç malzemelerini doğrudan bölgeye gönderdiğini anlattı.
10: Şıkınma bu sahne içinde.
5: Başkalarına Ahbap'a para göndermeye yönlendirmediğini savunan Laçin, derneğin o dönem kamu kurumlarıyla birlikte hareket eden ve yardım faaliyeti yürüten bir yapı olarak göründüğünü söyledi.
11: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anladıklarıyız.
5: Eda Ece de savcılık ifadesinde ödül törenindeki ifadeleri sebebiyle özür diledi. Haluk Levent'i tanımadığını söyledi.
12: İnanın ben tanımıyorum ve hiç Ahbap'a bağış yapmadım, ifademi içeride verdim. Teşekkürler.
5: Pegas Global yetkilisi Necdet Kuy, Ahbap'tan konteyner, çelik ev, okul ve gençlik merkezi projeleri için yaklaşık 752 milyon lira aldığını beyan etti. Kuy, Haluk Levent'in borç para istediğinin kendisine iletildiğini, bunun üzerine 55 milyon lirayı Cemil Yeşil'e ait şirkete gönderdiğini, 15 milyon lirayı ise nakit teslim ettiğini söyledi. Yani deprem konutları için verilen peşinatın 70 milyon liralık bölümünün proje dışına çıkarıldığı iddiası da dosyaya girdi.
13: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
5: Dosyanın seyri verilen ifadelerle her gün yeniden şekilleniyor.
4: 37 yaşında yaşamını yitiren MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı. Bugün memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşı ve biricik kızı Maya'nın vedası yürek burktu.
14: Nasıl olmuş?
15: Güzel.
14: Öp babayı.

0: kızı Maya çizdiği resmi babasının mezarına bıraktı. Eşinin ünlü şefe vedası yürek burktu. Eren Kaşıkçı sevenlerinin kolları arasında son yolculuğuna uğurlandı. MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Komodin üzerindeki ilaçlara uzanırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
1: Kardeşimizin emanetine, Maya kızımıza da sahip çıkacağız.
0: Ünlü şefin ani ölümü ailesini, sevenlerini yasa boğdu.
2: Yavrum, ben yazacaktım ya seni geriye yavrum.
0: Yeni doğan cemevindeki törenin ardından Kaşıkçı memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kızı ve hayat arkadaşının vedası herkesi kahretti. Kızı Maya babasıyla hayalini çizdiği resmi mezarına bıraktı. Eşi Ece ise bugün seni toprağa emanet ettik dedi. Mekanın huzur yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu notu yürekleri dağladı. Adli tıptan ilk rapor da geldi. Ölüm morluklarından yola çıkarak Eren Kaşıkçı'nın 10-15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Sevgili izleyenler, Mersin'de markete giren cani bir adam 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Önce yumrukladı, sonra yerden yere vurdu. Dakikalar süren vahşet güvenlik kamerasına da yansıdı.
0: Köşeye sıkıştırdı, yumruklayıp yere fırlattı. Marketteki küçük çocuğa dehşeti yaşattı. Görüntüler Mersin'den. 11 yaşındaki Mehmet Ali de arkadaşlarıyla marketteydi. İçeri bu adam girdi. Bir anda çocukları kovalamaya başladı. Rafların arasında saklanan 11 yaşındaki çocuğu gördü, saldırıya geçti. Acımasızca yumruklar attı. Korkuya kapılan market çalışanları kendini dışarı attı. Saldırganın dehşeti ise bitmedi. Çocuğu elleriyle havaya kaldırdı. Sonra yere vurdu. Yerde kalan çocuğun başına bir de tekme attı. Talihsiz çocuk darbenin etkisiyle kafasını kasaya vurdu. Korkuyordu, yerdeyken ellerini kaldırdı. Ama cani adamın dehşeti yine bitmedi. Çocuğa önce yumruk attı, sonra yerden yere vurdu. Marketteki vahşet dakikalar sürdü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken saldırgansa tutuklandı.
4: Ve zanlı yakalandı. Şu anda adli merciler gerekli işlemlerini yapıyor.
0: Üstelik ifadesi de pes dedirtti. Sadece bir iki kere vurdum dedi, suçları kabul etmedi. Ama görüntüler yalanını ortaya çıkaran cinstendi.
3: Şimdi efendim, Antalya'da bir işletme sahibine yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle tam 840 bin lira para cezası uygulandı. İşletme sahibi belediye binası önünde cezaya neden olan ses sistemlerini ateşe verdi. İşte yaşananlar.
5: 200 milyar ceza yazmış ya bize. 800 milyar ceza bunun yüzünden ya.
0: 800 bin lira ceza yedi.
6: Manavgat Belediyesi bize zulüm ediyor.
0: Cezaya neden olan ses sistemini belediye önünde ateşe verdi. Burhan Doğan Manavgat'ta eğlence mekanı işletiyor. Yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçe gösterildi. Manavgat Belediyesi tarafından 840 bin lira para cezası uygulandı.
6: Manavgat Belediyesi'nin demek paraya ihtiyacı varmış. Bize yaptı, bizi de 10 kişiyle ekmeksiz bıraktı.
0: Cezaya tepkiliydi.
6: Getirdik abi, sorun olanı çözdük. Aldık, ateşe verdik abi. Kendileri de rahatlasın, biz de rahatlayalım.
0: Soluğu belediye binasının önünde aldı. Yanında cezaya neden olan ses sistemleri de vardı.
5: Ben personelim var. Personelim maaşını ödeyemiyorum.
0: Ses sistemlerine benzin döktü, çakmağı çakıp ateşe verdi.
6: 3 sene önce ceza yazılmış bir kere. Ondan sonra ben yeni şirketi devraldığım için haberim diyor. 840 milyar şu an ceza yazdım.
3: Efendim, oğullarıyla yaşadığı tapu anlaşmazlığı nedeniyle icra yoluyla evinden çıkarılması noktasına gelen 86 yaşındaki Merdane Albayrak, Amasya Valiliği sahip çıkmıştı. Merdane nine çektiği videoyla teşekkür etti.
7: Şimdi bir işlem yapmayacağım.
8: Gelin, boşuna gelin. Ben 90 yaşındayım, Galatasaray çıkan yok mu?
0: Oğluyla icralık olmuş, evsiz kalma noktasına gelmişti.
8: Beni çok...

0: çok yordular. Taşıyor kaynakamı ama sevalisi sesimi duydu. Yardım ediyorlar. Allah bin kere razı olsun büyüklerinden.
1: Merdane nineye Amasya valiliği sahip çıktı. Merdane Albayrak da teşekkür videosu paylaştı.
0: Sesimi duydu. Allah bin kere razı olsun büyüklerinden. İki tane oğlum. İcra yoluyla beni atmak istiyor. 75 senedir bu evdeyim. Çıkmak istemiyorum.
1: 86 yaşındaki Merdane nine yıllardır yaşadığı evinden kendi oğlu tarafından icra yoluyla çıkarılmak istenmişti. İddiasına göre oğlu tapuyu zorla almıştı.
0: Elimden aldılar, Ben nereye gideyim? Ben tapuyu vermedim. Bana bağırdı, çığırdı. Beni tuttu, kapıyı attı.
1: Merdane ninenin şimdi tek bir isteği var.
0: Ben evimi istiyorum. Para pul istemiyorum. Evimi istiyorum. Ben nereye gideyim? Bu evde benim hatıralarım var. Her odada anılarım var. Ölmeden beni mezara koymayın.
2: Sevgili izleyenler, Bursa'da baba ve evladının yaşadığı bir evde yangın çıktı. Alevlerin arasından kurtarılan baba, evladının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Feryatları yüreklere ateş düşürdü.
3: Yangında oğlunun hayatını kaybettiğini öğrendi. Acılı babanın feryatları mahalleyi inletti. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tek katlı bir evden alevler yükseldi. Yangın gittikçe büyüdü, evi alevler sardı. Ekipler harekete geçti.
4: Abi içeride adam var mı kesin? Onu göremedim.
3: İçeride baba ve evladı vardı. Baba alevlerin arasından çıkarıldı. Onun için en zor bekleyişti. Oğlundan iyi bir haber bekliyordu.
5: Amca şimdi şuraya otur ve gitse şey.
4: Tamam yandım koyu ya.
3: Ama aldığı haberle dünya başına yıkıldı. 55 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Yangın kontrol altına alındı ama babanın feryatları yürekleri yaktı.
2: Şimdi sevgili izleyenler, en düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar.
6: Ara farklar yatacakmış.
7: Bunlar daha yatmadı galiba, bir arkadaşım da almamış.
3: 3552 lira maaş zam farkı günler sonra hesaplarda olacak.
6: Milyonlarca emekli Temmuz'da zamlı maaşlarını aldı. Kök maaşı alanların hesabına 20 bin lira yattı. Ancak en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. Yani 3502 lira alacakları var.
7: İnşallah yatsın da alsın herkes.
6: Emekliler aradaki zammın yatmasını dört gözle bekliyor ve takvimde gittikçe netleşiyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre Ağustos'un ilk haftasında emeklilerin hesabına yatabilir.
3: Kesin ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş farkı takvimini ilan etmesi bekleniyor.
2: Efendim, İstanbul'da ilginç bir nikah vardı. Kızının kaçırıldığını iddia eden baba ve aile yakınları nikahı bastı. Çiftin nikahı polis eşliğinde kıyıldı. İşte yaşananlar.
8: Zorla nikah kıymaya getirdi. Yıldırım nikahı kıyıyor.
1: Kızım alıkonuldu diyerek nikahı bastı, ortalık karıştı. Gelin ve damat polis kordonunda imza attı.
9: Elhamdülillah resmi nikahımızı yaptık.
1: Akıl almaz olayın adresi Arnavutköy. İddiaya göre 21 yaşındaki kadın Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirilmişti.
8: Kızımız onunla alıkoyuyor. Bana göstermiyor 45 gündür. Madden veriyor, uyuşturucu veriyor, şuurunu yıkamışlar.
1: 21 yaşındaki kadınla 38 yaşındaki GU'nun resmi nikahı kıyılacaktı. Gelinin babası ve aile yakınları nikahı bastı. Çifte tepki gösterdi. Gelin ve damat araçtan inemedi.
10: Şu anda zorluyor kızı. Kız evliliği vardı ama onu engelledi.
1: Arbede sırasında aracın camı kırıldı.
10: Tehdit mi ediyor?
1: Evlendirme dairesine ekipler geldi. Nikahın kıyılmasına engel olacak hukuki bir durum yoktu.
11: Hepsi iftiraydı. Hepsi yalandı baştan.
1: Polis eşliğinde evlendirme dairesine giren çiftin nikahı kıyıldı.
9: 2-4 evliydi, ne oldu? 11 karıyla evlendik. Ne oldu o yalanlar? Resmi nikah nasıl?

0: oluyor.
1: İddiaları ortaya atan baba rahatsızlık geçirdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
0: Atılan iftiralar futbol çıktı ve onlar da tazminat davası açıyoruz.
2: Sevgili izleyenler, Siirt'te 4 çocuk annesi boşandıktan bir gün sonra sırra kadem bastı. Kardeşinin anlattıkları ise kan donduran cinstendi.
3: Satır resimleri, derim üzülecek, dilim kopartılacak.
4: Kız kardeşi tandırda yakıldı. Cesedinin bulunması için mücadele veren abla tehdit mesajları alıyor.
3: Neden bu olayı ortaya çıkartıyormuşum? Oturacakmışım yerimden, kadınmışım yerimden oturacakmışım.
4: Dört çocuk annesi Mekiye Akyol, boşandıktan bir gün sonra sırra kadem bastı.
3: Bir öğretmenine anlatmış, öğretmenimize ulaştı. İşte benim annemi tandırda yakıldığını, kemikleri Tilo Deresi'ne atıldığını.
4: Abla Halime Pilgir, kardeşinin akıbetinin ortaya çıkması için mücadele veriyor.
3: Cansız beden bulunsun da bir mezarı olsun en azından ya. Yani çocuklara hesap veremiyorum, kendime hesap veremiyorum.
4: Kardeşinin eski eşinin ailesinden tehdit mesajları aldığını öne sürdü.
3: Neden sürekli tandır meselesi geçiyor? Neden sürekli ateş meselesi geçiyor? Çocuklar neden hala orada? Bu katillerin yanında. O evde bana satır resimleri geldi. Hala onlar dışarıda geziyorlar.
4: Mekiye Akyol'a dair bir iz ulaşılmasını istiyor.
3: En kısa zamanda bulacaklarının inancındayım. Devletime inanıyorum.
2: İstanbul Bayrampaşa'daki bir fırında kan aktı. İki müşteri kavga etti. Müdahale eden iş yeri sahibi kurşunların hedefi oldu.
5: Bir silah sesi. Tak Mehmet içeri.
4: Tartışma büyümesin istedi. Araya girdi. Karıma yan baktın kavgasında kurşunların hedefi olan 56 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.
6: Çok iyi bir arkadaştı, yani iyilik meleği dedikleri budur diye düşünüyorum.
4: Bayrampaşa'da fırına gelen iki müşteriden biri diğerine karıma yan baktın dedi. Dükkandan dışarı çıkan ikili kozlarını paylaştı.
6: Oturan müşterilerden bir tanesi geçen bir kadına laf atıyor. Bu kadın da eve gidip eşini alıp geliyor. Laf atan kişiyi dövüyorlar.
4: Esnaf Mehmet Pehlivan kavga edenleri ayırmak istedi ama dehşeti yaşadı.
6: Kurşun buna isabet ediyor.
4: Öfkelenen adam belinden silah çıkardı. Rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri pehlivana isabet etti.
7: Mehmet'in suçu buna yokmuş.
4: Göğsünden vurulan esnaf kendini dükkana attı. Ağır yaralıydı. Hastanede hayatını kaybetti.
6: %1 ihtimal yaşar diyor. Bir yarım saat, bir saat sonra da ölüm haberi geliyor zaten.
4: Katil zanlısıyla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Ondan geriye programda mesleğini anlattığı bu video kaldı.
8: İnsan sanatını yaparken hayal ettiği yerde olur.
2: Sevgili izleyenler, makas atanlar, düğün konvoyuyla trafiği kapatanlar, trafikte yaşanan olaylar geliyor şimdi de ekranlarınıza.
9: Çok fena makas attı, yani ben gördüm. Yanlış yani. Ne
10: böyle yapan kardeşim sen? Abi makas atma falan yok.
4: Polis uygulamasının yanında ani manevra yaptı. Makas attı. Cezadan kaçamadı. Yakalandığı araçsa müşterisine aitti.
10: Tamam abi atayım, ben konuyu öğrenmeye çalışıyorum abi.
9: Tamam hadi. Tehlikeli şerit değiştirdim, ondan cezanı yazdım. Alkolden de ehliyet miktar olacak ama ceza yemeyeceksin. 24 konu
4: boyunca. Uygulama noktasının hemen yanında tehlikeli şerit değiştirdi.
10: Motor dışarıdaydı. Selektör attım, kenara çektim. Şeridin tam böyle sağ köşesinde bekliyordum. Ben de motorcuya çarpmamak için ortasından geçtim.
4: Polis tarafından durduruldu. Sürücü 0.24 promil alkollüydü. Ehliyeti iptal edildi. Para cezası yazıldı.
11: Makas mı atıyor?
4: Üstelik araçsa tamir için iş yerine bırakılan müşterisine aitti.
12: Numarası yok abi.
13: Araç sahibi gelmedi takınca bağlamak zorunda kalacağım. Ondan dolayı soruyorum.
14: Araç kimin?
13: Müşterinin.
4: En mutlu günleriydi ama mutluluklarına gölge düşürdüler. Düğün konvoyu yaptılar, trafiği kapattılar. Bu da yetmezmiş gibi bir de lastik yakarak çevreyi dumanla kapladılar. 7 araç tespit edildi. 695.862 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetleri ise 2 ay iptal edildi.
2: Şimdi sevgili izleyenler, bu haberimiz ehliyeti olan milyonları ilgilendiriyor. Ehliyetin arkasında yazan kodları incelemeyenler dikkat, farkında olmadan para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Neden mi? İşte yanıtı.
15: Ehliyetinizin arkasındaki bu kodları daha önce görmüş müydünüz?
16: Bilmiyorum, böyle bir kodun olduğunu da bilmiyorum.
17: Sürücüler dikkat! Ehliyetinizin arkasındaki kritik detay cebinizi boşaltabilir.
15: Milyonlarca sürücünün cebindeki ehliyet...

0: defterin arka yüzü aslında hayati bir önem taşıyor. İşte burada 12. maddede yer alan kodlar trafikte hem ciddi para cezalarına hem de olası kazalarda sigorta krizlerine yol açıyor.
1: Ben bu kodu hiç görmedim. Neden ceza yiyeyim?
2: Ne anlamı geliyor ki?
3: Neden?
0: Neden mi? Aday sürücülerin sağlık raporu sürecinde ehliyetlerine işlenen yüz ve üzeri kodlar sürücünün araç kullanma şartlarını doğrudan kısıtlıyor.
4: Ehliyetinde 102 kodu bulunan sürücü ticari araç ve resmi kurumlara ait taşıtları hukuken kullanamıyor.
0: Trafik denetimine giren sürücüler ehliyet sınıfı yetse bile kısıtlama koduna uymama gerekçesiyle para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
4: Diğer bir tehlike ise 103 kodu, yani sağlık raporu yenileme süreleri.
0: Diyabet, epilepsi ve kalp rahatsızlıkları olan sürücülere verilen bu kodlar kişiye belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçme sorumluluğu getiriyor.
4: Ehliyetinizin arkasını kontrol edin, olası cezaların önüne geçin.
5: Efendim, elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor. Daha tasarruflu olmasının yanı sıra çevre kirliliği için de büyük önem taşıyor. İşte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşandı. Elektrikli araç kullanımının artması için dev bir indirim devreye alındı.
6: Sıfır ya da ikinci el fark etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlar için dev indirim başlıyor. Çevre kirliliğiyle mücadelede sıfır emisyonlu araçların kullanımının yaygınlaştırılması önem taşıyor.
7: Tüm dünyada da elektrikli araçlar için ilgi gün geçtikçe artıyor. İşte bu yüzden ABD'nin Kaliforniya eyaletinde elektrikli araçlar için ilk kez dev bir indirim devreye alınacak. Sıfır elektrikli araçlar için 3500 dolarlık yani yaklaşık 165 bin liralık indirim uygulanacak.
6: Uygulama yalnızca sıfır araçlarda geçerli değil. İkinci el araçlarda da bu meblağ 750 dolar.
7: Ancak bu uygulamaya fiyat sınırı getirildi. Sıfır araçlar için 50 bin dolar, ikinci el araçlar için ise 25 bin dolar fiyat sınırlaması var.
6: Tek ayrıntı fiyatı da değil. Araçların 3856 kilogram ağırlığı da geçmemesi gerekiyor.
5: Efendim, İstanbul'da bir sitede cinayet şüphelisine düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmadı. Özel harekat ekiplerini gören bir site sakini şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar.
8: İnanmıyorum, birini arıyorlar. İnanmıyorum, birini arıyorlar.
9: Adana'daki cinayetin şüphelisi İstanbul'da çıktı. Film sahnelerini aratmayan operasyon nefesleri kesti.
8: İnanamıyorum, bu ne?
9: Ekipler Adana'da işlenen bir cinayetin ardından şüphelilerin izini sürdü. Zanlının İstanbul'daki bu sitede olduğu değerlendirildi. Özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
8: Şu an Esenyurt'ta. Çok korkunç bir şey oldu. Tanımıyorum ama.
9: Adreste aranan şüpheli değil, eşi bulundu. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
8: Ben de çok korktum. Ya inanamıyorum ya. Bulamadım.
9: Özel harekat ekiplerini gören bir site sakini telefona sarıldı. Operasyonu an be an kayda aldı. Şaşkınlığını gizleyemedi.
5: 5 yılını dolduran kiracılar dikkat. Kira sözleşmelerinde Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kiracının uzun yıllardır aynı evde oturmasını göz önünde bulunduran mahkeme eski kiracıya indirim uyguladı.
10: Kaç yıldır kiracıyım?
11: 10 yıldır kiracıyım. Girdiğimde 657, şu anda oldu 15.
12: Ben diyorum ki devlet bu kadar zam yapıyor, siz de buna uyun diyorum. Yok diyor.
13: Kiranın arttırılmasını talep edebiliyorlar.
6: 5 yıldır aynı evde oturan kiracı için indirime gidildi. Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında emsal bir karar çıktı.
13: Kiralananın durumuna, emsal bir kira bedellerine ve hakkaniyete göre %10 ile %20 arasında bir indirim yapıyoruz.
10: Hiç anlaşamamazlık oluyor mu?
11: Benim kendi memleketim olduğu için çok anlaşamazlık. Anlaşamazlığımız olmadı.
10: İstanbul'da aynı dairede 5 yıldır oturan kiracıyla ev sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Kiracı 20 bin lira teklifte bulundu ancak ev sahibi 38 bin lira istedi. İşte kira tespit davasının yolu da açılmış oldu.
13: Bir bilirkişi heyeti belirliyorlar ve mahkeme gidiyor, bir keşif yapıyor. Çevresel koşullarının durumuna bakılıyor. Burada emsal kira bedelleri ne kadar, bunu tespit etmeye çalışıyor.
10: Bilirkişi raporda kirayı 36 bin lira olarak

0: belirledi. Ancak kesin kararda indirime gidildi.
1: 5 yıldan uzun süredir devam eden kiracılarda %10 ila %20 arasında hakkaniyet indirimi dediğimiz bir indirime tabi tutuyoruz.
0: Yargıtay kiracının uzun süredir aynı dairede yaşadığını göz önünde bulundurdu. Hakkaniyet indirimine gitti ve kira tutarını 35.500'e düşürdü.
2: Ben onu zorlamadım, o da beni zorlamadı. Sağ.
0: Siz şanslı olanlardansınız.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten öyle oldu.
3: İşverenler ve işçiler, aman dikkat, KVKK biyometrik sistemlerle mesai takibinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Kurala uymayan şirketlere milyonlarca lira para cezası uygulanacak.
4: Çalışanlar dikkat, iş yerlerinde yeni dönem başlıyor. Mesai takibinde kurallar sil baştan yazıldı.
5: Milyonlarca çalışan mesaiye geldiğinde ya yüzünü okutarak ya da parmak iziyle ofise giriş yapıyor. Ancak kişisel verileri koruma kurumu düğmeye bastı. Mesai takibinde yeni bir dönemin kapısı aralandı.
4: Kişisel verileri koruma kurulu, iş yerlerinde biyometrik sistemlerle mesai takibinin hukuka aykırı olduğu kararını aldı. Karara uymayan şirketlere 17 milyon liraya kadar ceza verilecek. Peki yeni mesai takibi nasıl yapılacak?
5: Şifreli kart sistemleri, imza çizelgeleri ve turnike sistemleri mesai takibinde kullanılabilecek yöntemler arasında yer alıyor.
4: Ayrıca iş yerlerinde kamera kullanımı, çalışanların izlenmesi ve ses kaydı alınmasına ilişkin sınırlar da yeniden belirlendi.
5: Buna göre işveren çalışanları bilgilendirerek kamera sistemi kurabilecek. Gizli görüntü ve ses kaydı alınması özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı olduğu için bu durum cezai yaptırımları da beraberinde getiriyor.
4: Böyle bir durumla karşılaşan çalışanlar haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilecek ve savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek.
3: Sevgili izleyenler, yardımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Çelik bu kez devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına övgüler yağdırdı.
6: Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
7: Hasta ziyaretine gitti, hastaneye övgüler yağdırdı. Son dönemde yaptığı yardımlarla gündemdeydi şarkıcı Çelik. Depremzedelerle bir araya geliyor, kendisini davet eden çiftlerin düğününe gidiyor.
8: Yalnız kalmak istemiyoruz düğünümüzde, ben de o yüzden burada oldum.
7: Çelik son olarak da tezgahın başına geçmiş banyo lifi satmıştı. Bu kez de bir hasta ziyaretine gitti.
6: Özel hastane değil burası, devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim.
7: Çektiği videoda hastaneye ve çalışanlara övgüler yağdırdı.
6: Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım.
3: Estetik operasyonlar yüzünden zor süreçler geçiren fenomen Danla Biliç bu kez dövme pişmanlığı yaşıyor.
9: Vücudum enfekte oldu.
10: Doktor yalvarıyordu, Danla ne olur hani yapmayalım artık.
9: Bunu ben bile unutmuştum, Allah kahretsin siz hatırlayanları. Help yazıyor bile.
7: Ağzının içindeki dövmeyi ilk kez gösterdi. Peş peşe yaptırdığı estetikler yüzünden ölümden döndü. Fenomen Danla Biliç şimdi de dövme pişmanlığı yaşıyor.
9: Şimdi bu renkler mesela birbirine de karışabilirmiş falan. Ama minimum 2 ay falan yani. Ben yaza kadar tamamen silinmiş olur.
7: Danla Biliç'in kalça dolgusu başına iş açmıştı.
9: Ben hastaneden çıkarken CRP'm 17 idi. Bir hafta sonra CRP'm düşmesi beklenirken 30'a çıktı. Dövmeni niye sildiriyorsun, enfeksiyonların yüzünden mi falan.
7: Bu kez de yıllar önce yaptırdığı dövmelerin pişmanlığını yaşıyor.
9: Siz çok maruz kalmadığınız için yakından çok matah bir dövme değil yani. Şuralar çok okey ama alt yelelerde biraz canı sıkılmış olacak ki. Çok sallamasyon. İkincisi artık dövme sevmiyorum.
7: Dövme konusunda takipçilerini uyardı Danla Biliç.
9: Lütfen 28-30 yaşınıza kadar falan dövme yaptırmayın. Emin olun kendinizden. Bunu ben hayatım boyunca taşırım deyin. Öyle yaptırın.
3: Sevgili izleyenler, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
11: Abi kazaya bak, kazaya. Adamlara bak, Allah Allah Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
4: İki motosikletli hızla geliyordu. Biri plakasız motosikletiyle yaya yolunu kullandı. Yolun karşısına geçerken

0: giderken motosiklet işte böyle çarptı.
1: Geliyor ambulans.
0: Bir araç yolun karşısına geçecekti. O sırada bir minibüste dönüş yapıyordu. Araç karşıya geçerken kaza kaçınılmaz oldu. Kör noktada kalan motosiklet araca çarptı. Motosikletin ön tekeri yamuldu. Aracınsa camı patladı. Bir aşırı

0: motosikletini savruldu, yere düştü. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Bak, zincirleme bir kaza. Şoförü kadın. İkinci şoförü kadın, üçüncü şoför de kadın. Ve arabaları görüyorsunuz, hepsi de cips.
0: Tam da anlattığı gibi oldu. Üç kadın sürücü zincirleme kaza yaptı. Kısa süreli tartıştılar.
1: Tebrik ederim ablalar. Olabilir, kaza yapabilirler, sorun yok.
0: Ardından araçları yol kenarına çektiler.
1: En öndeki abla sağa çekiyor. Helal olsun, trafiği açacaklar. Aa bak, öbürkü de çekiyor. Nerede öbürküler? Öbür abla da çekiyor. Bak, kavga yok, dövüş yok, gürültü yok. Aydınlanmayı izleyin.
0: O anlar sanal medyada gündem oldu.
1: Kaza yaptılar, hemen kenara çektiler. Bak, yemin ederim bütün erkeklere örnek olsun.
2: Sevgili izleyenler, bugün fırtına, yarın eyyamı bahur sıcakları, kavurucu sıcaklar Arap Yarımadası ve Afrika'dan yola çıktı. Sıcaklıklar rekor kıracak.
3: Afrika'dan diyor, çöl sıcağı, geliyorum, görüyorum, kavuracağım sizi.
4: Gelsin, daha fazla gelsin.
5: Sıcağı seviyoruz. Evet. Yaz kadınıyım.
0: Bugün fırtına, yarın eyyamı bahur sıcakları. Fırtına yerini kavurucu sıcaklara bırakmak için gün sayıyor.
3: Sıcak havalara hazır mıyız peki?
5: Fazlasına bile hazırız.
3: İstanbul dahil 11 il için kuvvetli fırtına uyarısı verilmişti. Bugün de İstanbul'da etkisini gösteriyor ve hızı 70 kilometreye ulaşıyor.
6: Esinti beni son derece mutlu etti. Terlemiyoruz, çok evet. Güzel.
3: Önümüzdeki günlerde, yani Ağustos'un ilk haftasında kavurucu sıcaklar bizleri bekliyor. Eyyamı bahur, sıcak hava dalgası Arap Yarımadası ve Afrika'dan yola çıktı.
5: Ha, onu duymamıştım.
7: Hava durumu son zamanlarda karışık biraz.
5: Bekliyoruz ama tabii her şey olabilir.
3: Hava rüzgarlı olduğu için İstanbullular çok fazla bunalmıyor. Çünkü rüzgar nemi aslında perdeliyor. Ama bu rüzgar 7'ye kadar devam edecek. Sonrasında güneşli havalar bizleri bekliyor ve tüm hafta boyunca güneş etkisini gösterecek. Kıbrıs'tan geldik. İstanbul'un havasını nasıl buldun?
6: Harika buldum. Çok güzel. Kıbrıs şu anda yanıyor.
0: Karadeniz ve Doğu Anadolu sağanak yağış etkisinde. Güneydoğu'da ise termometreler sıcaktan patlayacak. 43 dereceye çıkacak.
7: Ağustos ayı zaten sıcak havanın en zirve yaptığı ay olduğu için böyle bir durumla karşılaştığımız takdirde şaşırmamamız gerekiyor.
2: Efendim, ekran başından ayrılmamanızı rica edelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Günlüğünün 24 saati.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Benim bankam
2: İş Bankası. İş Bankası Elif'le sunar.
3: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
2: Yani.
3: Sunalım.
2: Tabii tabii buyurun.
3: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
2: O zaman ne diyoruz?
3: Ben isterim. İşcep'im yapar.
2: Harika. Bankam, iş bankası.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
5: Budur.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Budur.

dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmişin iyi bir
7: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Füsti.
10: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING ile ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Efendim, kısa bir aranın ardından devam ediyoruz Beyaz Ana Haber'e. Şimdi yurttan ve dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: F-35 tipi savaş uçağı düştü, düşmeden önce pilot fırlatma koltuğu kullandı, kurtuldu. Uçaksa yere çakıldı, alev aldı. Avrupa'daki göçmen krizine bir yenisi eklendi. Binlerce göçmen Fas kıyılarından İspanya'ya akın etmişti. Görüntülere bir yenisi eklendi. Bir göçmen yüzerek İspanya'ya geçtiği anları sanal medyada paylaştı. Ayrıca İspanya hükümeti de 48.300 göçmeni geri gönderdi. İtalya ise Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasını teklif etti. Finlandiya ve İsviçre teklife destek verdi. Avrupa Birliği ise böyle bir durumun mümkün olmayacağını açıkladı. Bir kadın kaskını taktı, motosiklete bindi. Bu onun belli ki ilk sürüş deneyimiydi. Motosikleti kontrol edemedi... Karşısındaki demire işte böyle çarptı. Çevredekiler yardıma koştu. Bir kamyon yükseklik sınırını ihlal etti. Otoyol bariyerine çarptı. Kopan dev metal boru bir otomobile saplandı. Olay korku filmlerini aratmadı. Sürücü mucizevi bir şekilde hafif yaralarla kurtuldu. Trafikte sol şeritteydi, dehşeti yaşadı. Karşı önden gelen bir araçtan fırlayan lastik arabaya işte böyle çarptı. Sürücü fren yapsa da kazadan kurtulamadı. Aracın ön kısmı parçalandı. Üç kişilik bir aile yolun karşısına geçti. Çocuk babasının omzundaydı. Tam o sırada mağazanın metal cephesi ailenin üzerine böyle devrildi. Neyse ki aile zarar görmedi. Vinç ve ağır iş makinesiyle çalışma vardı. Kaya parçası taşınacaktı. Ama kayayı tutan zincir koptu, işçiye çarptı. Zincir çarpan adam yere yığıldı. 10 yaşındaki bir çocuk sörf tahtasıyla denize açıldı. Ama dalgalar oldukça büyüktü. Çocuk boğulmaya başladı. Henüz ilk sezonu olan can kurtaran çocuğu fark etti. Suya daldı, çocuğu tuttu. Dalgalarla boğuşmaya başladı. Diğerleri yardım etmeye çalıştı ama dalgalar kuvvetliydi. Neyse ki can kurtaran ve çocuk sağ salim kıyıya ulaştı.
2: Efendim, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde inşallah bizler yeniden Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim değil
0: ona
1: miydi?
0: Kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.
1: Jules. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
0: Bir.
1: Beni dinle. Benden istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
0: İki.
1: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
0: Üç.
1: Pekala. Tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
0: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
1: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
0: Nasıl istersen. Dört.
1: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
0: Paris'te değil. Beş.
1: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yapmam.
0: Altı.
1: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırak. Hayır.
2: Sence oyun mu oynuyorum? Sence oyun mu oynuyorum? Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede?
1: Dur.
2: Sana nerede dedim?
1: Bana bak.
2: Sana
1: bana
2: nerede
1: bak.
2: Dedim?
1: Bana bak.
2: Yedi. Yedi.
1: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
2: Sekiz.
1: Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
0: Dokuz.
1: Yapın. Dinle, beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun.

0: ne yapıyorsun?
1: Kardeşim bir istedim.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum tamam.
0: Hayır Rick'le hep böyle olur.
1: İyi biliyorum biliyorum.
0: Sonra birden bire çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam Rick'in bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün tamam.
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda. Gel sarılayım sana.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyorsun.
2: Ya bence çok abartıyorsun. Aa demek
1: öyle
2: bu
1: olmuyor.
2: O ha? Merhaba. Aa tanrım.
0: Tamam annem aa, seni görmek ister. Geçen yıldan buraya kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne tarihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek. Ve sonra Julia, teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla teyze bir şey ondan da bekliyorum.
1: Harika.
3: Ticaret bakanlığında mısın?
1: Evet, 10 yıldan fazla oldu.
3: Vay be.
4: Peki bakanlıkta görevin ne?
1: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeleyeyim mi?
4: Evet, teşekkür ederim.

0: Mayalar?
1: Onunla evlenelim.
2: Ben de isterdim.
3: Peki yani daha da 3 hafta balayı yapacağız.
2: Ve sizi oraya helikopterle.
1: Evet,
2: hayır. Gerçekten
3: mi? Hikaye anlatsana.
1: Hikaye çok güzel bir hikaye.
3: Güzel bir hikaye.
2: Her şeyden anlatsana. Önce hiç kimse Julia için yeterince iyi olmaz.
1: İşte yine başladı.
2: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
1: Hayır, olamaz değil. Kimseyle evet. Çıkmadığını söyleyemezsin. Onları sevmemiştim. Evet, bu doğru.
3: Evet, bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi? Göl mü?
1: Vanaka Gölü. Vanaka.
0: Vanaka. Teşekkür ederim. Söylediğimi duydun.
2: Bizi nasıl duyabildin?
0: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
2: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyle Rick.
0: Hayır, bu harika.
1: Ya, teşekkür ederim.
0: Daha iyisi olamaz. Bence de.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birisin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş Meksika tatili kazanma şansınız var.
1: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
3: Hayır. Başka biri gidemez mi?
1: Hayır. Hemen döneceğim. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 186.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2,5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim. Hep şakaya vurduk ama yenileri yeteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
3: Hadi John, neler oluyor?
2: Ajan Ferris'le ilgili. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
3: Çok iyi elemanlarım var.
2: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

Teknik onaylandı. Ethan Hunt. Ethan, Ajan Lisa Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devion. Detaylar çok gizli ama Devion'un kara borsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devion'un adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lexi bizi Devion'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lexi'yi bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?
0: Biliyorum.

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Ethan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldık? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Herkes yerini aldı mı? Hı-hı. Kamyonun hazır mı?
1: Evet, seninkiler.
0: Evet.
1: Arkanı ben kollayacağım.
0: Evet dostum. Senin görevin bu.

0: hazır. Silah 2 hazır. Silah 3 hazır. Silah 4 hazır. Silahlar hazır.
1: Dört silahta ateşe hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
2: Ben 14 kişi saydım.
3: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
1: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
3: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme içini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia'da mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyorsun.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık olarak.
0: Akıncı bir, merdivenleri çıkınca sola dön. Ödül koridorun sonunda olacak.

0: Bu işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 sesi daha. Uyanınca bana ara.
2: Tamam, hemen uyanın.
1: Helikopterin işine 3 dakika.
3: Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadım ki?

0: Tek attığım anlamı.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin. 3, 2, 1. Başlıyoruz.

0: Akıncı bir, önün açıldı.
1: Nancy. Nancy.
2: Ethan.
1: Seni eve götüreceğim. Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
1: Bu adrenalin, Nancy. Biraz acıtabilir.

0: çıkıyor sanki. Dışarı çıkıyor. Helikopteri bildir. Kaçışa 90 saniye var.
1: Anlaşıldı. Phoenix hemen iniş noktasına.
2: Anlaşıldı gözlemci. Yola çıkıyorum.

0: Kayıtım. Seninle konuşmalıyım.
1: Hadi yürü.
0: Hemen
1: hadi.
0: Konuşmalıyım. Seni istiyorlar.

0: Buradan alınacağız.
1: Mermim bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince.

0: Neyse, helikoptere bindirelim.
1: Zen, şu kamyonu yok et.
0: Hadi gidelim.
2: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
0: Bunun nesi var Ethan?
1: Hadi gidelim.
0: Tamam mı?
3: Hadi gidelim. Hemen havalan.

0: Zavallık herif.
1: Hayır.
0: Malar bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu. Ölüm.

0: kurtulun. Tamam, şansımız vardı. Bir tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! Dur, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Ethan, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır, saatli
1: bir patlayıcı, saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yapacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!

0: 150 şöyle. 150 ayağına. Lizzie, 150. Başındaki patlayıcıyı yapacağım. Kurtulacaksın ona.
1: Bize 30 saniye gerekiyor.
0: Lanet olsun.
1: 25 saniye.
0: Hadi. Neredeyse tamam. Yeniden kilitlendiler.
1: 20 saniye.
0: Sıkın tutunun. Onları düşürdüm. Neredeyse tamam. Panelleri ver.
1: Ethan, teşekkür ederim.

0: Ajan Peris'in eğitim raporunu okudum. Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bristol, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bristol, Ajan Peris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Peris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin, 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bristol, Ajan Peris'i kurtarmaktı. Devin örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi, sen mi?
2: Bendim efendim, elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Peris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var, o da şans. Çünkü operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
2: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Hard diskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
2: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Dwayne hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adam. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin 5'i veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devin'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
2: Toksin 5'i Devin'in çaldığı asla onaylanmadı.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devin'e onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Peris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
3: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Ferris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız. Lindsay de hayatını çok...
4: Hadi dikkatini ver. Bizden gitmesin. Güzel. Güzel. Kilit açıp hadi şefim. Şarjör tam olarak takımdan emin ol. Orada geri gelme. Sert dur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sert. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatla. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin fakat tamam kişi. Bismillah ateş et. Çok kolay. Dikkatini topla. Bay Efes, kaç kişiye eğitim ediyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gururlu. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
5: Hazır mıyım?
6: Evet.
7: Bay Kelvin?
6: Evet. Siz kimsiniz?
7: Norfolk mektup servisinden arıyorum. Lindsay Ferris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
6: Teşekkür ederim. İşte. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bu bir mikrofotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lindsay boş mikrofotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bakmam gerekiyordu? Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer yok.
1: Lindsay bana neden boş mikrofotoğraf yollasın?
0: Bilmiyorum. Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin, müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lindsay ile aranızda.
1: Lindsay benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın, değil mi? Yapma dostum, sormak zorundaydım.
1: Belki de manyetik mikrofotoğraftır.
0: Bu eski bir yöntem. Belki çok acelesi vardı ve yasa dışı malzeme bulduysa neden olmasın?
1: Bu malzemeyi okutabilir misin?
0: Tanıdığım biri var.
1: Manyetik şifreli demektir.
0: Evet, bunu biliyorum.
1: Evet. Hemen geliyorum. Lindsay'e gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eski hatırlıyor musun?
0: Evet ama çok az.
1: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğumu sormuştum. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Bence ne buldun?
2: Bu art disklerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Yani. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
1: Bence bir şey kurtardın mı?
2: Evet, evet. Getirdiğiniz art disklerdeki inanılmaz koşullara rağmen iki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'niz yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
0: Devine'nin Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
1: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir şifre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
1: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Dr. Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerini dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekti. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum.
1: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
1: Güzel. Söyleme.
2: Ne? Hey dur.
1: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
1: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave'e bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydin bence.
0: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin işi olduğunu söylüyor. Yani büyük siz olacak.
1: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. İki gün.
3: İki gün mü?
1: Evet.
3: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama mantıklı bir sebep bulamıyorum.
1: Evet.
3: Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: Senden bir şey isteyeceğim. Bu bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: Bilmiyorum.
1: Mısın?
0: Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle. Yani sevgimizin gerçek olduğunu söyle.
0: Öyleyse beni takip et.
2: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlar altında göz ardı edilmemeli. Ve sizleri ayıracak tek şey ölüm olmalı. Yüzükler yanınızda mı?
0: Evet.
2: Sözlerimi tekrarlayayım.
0: Evet.
2: Ben Julia Ann Mead.
1: Ben Julia Ann Mead.
2: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
1: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
2: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
1: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
3: Yarın Owen Devin'in yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devin'i kaçırmak.
4: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özerk bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
3: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devin'i kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devian'ın kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
5: Anlayamadım, ne diyorsun? Devian'ı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
3: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon geliyor.
6: Aspetta!
7: Roma, İtalya.
8: È in un borgone nuovo!
9: E per questo, pettino!
10: L'ho sistemato la settimana scorsa! Hai rotto!
9: Ho rotto io? Sì! Io? Tu! Hai rotto tu!
10: Io! Hai rotto tu!
9: Ah sì, io ti ho!
10: Ma vaffanculo,
9: no! Tazzito, tazzito!
10: Non ti capito, mi dispiace, ma sposta sto gatto!
9: Momento!
10: È un casino anche per noi!
11: Mi dispiace, fatemi un pagliere e passiamo tutti!
10: E basta!
11: Però sbrigati!
5: Sonunda Roma'daki her İtalyanı kızdırdık. Üstüne düşeni yap.
3: Dumanı sakın unutma.
5: Tamam.
10: E scusa! E il calabratore è rotta!

0: Alfa tipi burası Bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
1: Anlaşıldı. Charlie Timmy, rapor ver.
2: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
1: Seni bekliyoruz.
2: Yaklaşık 2 dakika.
0: Anlaşıldı.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlenme.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Alfa TV, koridor kameraları devre dışı mı?
1: Devre dışı. Sonraki aşamaya geç. Delta Team'i duyuyor musun?
2: Tek yaptığım dinlemek.
1: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
2: Zaten yerimdeyim.
1: Gerçekten mi?
3: Varış zamanı 30 saniye.
2: Tamam, bekliyorum.
1: Alfa Team yerini almaya hazır.
0: Bravo alıcı ile emir bekliyorum.
1: Tarım arkadaşı.
0: Seni buldum.

0: Questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
1: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
2: Delta yükleme için hazırım. Delta tümü. Yükleme başarılı. Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
3: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
3: Sana katılmıyorum.
2: Öyleyse senden akıllıyım.
3: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de...

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabilirsin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.

0: Bebeğim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
1: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
0: Olumsuz. Ne kadar işiniz kaldı?
2: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: Bununla gurur duydum. Mutlu da değilim. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramaz.
1: Tavsiyen için minnettarım. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif görevde değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın arasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
2: Götür, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorundayım.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Jules'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Hareketlendi, peşindeyim.
4: Anlaşıldı.
1: Ben de gidiyorum.
5: Aa, sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli değil, önemli değil. Tuvalete.
3: Yolda olduğunuzu.
4: Tamam, geliyorum.
3: Korumalar tuvaleti kontrol ediyor.
1: Neredeyse geldim.

0: Okusun mu? Yavaşça. Oku dedim.
1: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman bayan Yelsin'in iskemlesini altından çeker. Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyor. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki... Bu lanet şeyden ne böyle?
0: Bitir.
2: Alfa bir ziyaretçim var.
0: Bitir.
1: Bu kaçış yolu mu?
3: Aldım.

0: Alfa duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
1: Delta oyalı onu. Zamana ihtiyacım var.
0: Çok geç koridora girdi.
2: Efendim her şey yolunda mı?
3: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
4: 30 saniye daha lazım.
2: Efendim? Efendim?
3: Öyle bir 6 şey saniye ki. Yüklüyorum.
5: Bu benim kaçışım olur.
3: Tamam hazır.
5: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Devamında görüşürüz.
1: Aa.
2: Bu iyisi yine gitsem kalsın yavla. Gömleğiniz için üzgünüz.
1: Aa, hiç önemli değil.
3: Momentay. Otel değil yavuz saysamdak.
2: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleğini yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğini mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
2: Bir şeyler düşünmemiş. Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
2: Efendim, çantaya biz göz kulak olalım mı?
1: Hayır. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.

0: Asya'da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder. Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
3: Bu operasyonu biliyor muydun?
2: Evet, biliyordum.
3: Öyleyse aferin.
2: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin var mı? Karın ya da sevgilin.
0: Nasıl olacak sana bağlı?
1: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını yakacağım.
0: Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda

0: Taşırken yakalandınız.
1: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
0: Bu tavşan ayağı nedir?
1: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
0: Ve alıcı kim?
1: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
0: Sana bir kez daha soracağım.
1: Senin adın
0: tavşan ayağı ne?
1: Kimsin sen?
0: Alıcı kim?
1: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? O da anne ki, o sadece eğlence. Eğlenceydi.

0: Hunter, taşan ayağı nedir?
1: Nathan yapma!
0: Nedir dedim?
1: Hayır yapma! Nathan!
0: Taşan ayağı nedir? Hadi söyle!
1: Nathan dur, bunu yapma! Sen de öyle biri değilsin dostum. Hayır yapma! Onu kullanabiliriz Nathan. Bunu biliyorsun. Hayır Ethan, sakın yapma!

0: Ethan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikrofotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Ethan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Bristol beni bir değiş tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Deveyn. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Deveyn'e gelen aramın Bristol'un bürosundan yapılmıştı. Bristol'un Deveyn'le işbirliği yaptığını düşünüyorum. Sanırım bana tuzak.

0: Ethan, arabada bir G36 olması
1: gerek. Biliyorum, biliyorum.

Çık şu arabadan! İndir, çıkın, indir!

0: Hayır kızım, adım Julia'ya demiyorum. Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia'ya değil mi?
1: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
0: Hangi arkadaşım?
2: Bilemiyorum. Galiba İngiliz'di.
0: Rick, ona ne söyledin?
2: Sorun yok dostum. Nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim.
1: Alo?
3: Tamam, yarın görüşürüz sayılır.
4: Tamam, iyi geceler kendin.
3: Merhaba, ben Julia. Lütfen mesaj bırakın.
5: Chesapeake Körfez Köprüsü büyük bir kaza yüzünden kapandı. Büyük bir kargaşa yaşanıyor.
3: 6. kat.
0: Seri, ben Ethan. Julia ile konuşmam gerek.
3: Merhaba canım. Aşağı kata indi, aktarayım seni.

0: Özür dilerim. Bu hastayı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz acaba?
1: Hiç sanmıyorum. Ama bilen birini tanıyorum. Bu da ne?

0: Sally, Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede? Doğum
1: baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, görmedim.
0: Mike. Julia'yı gördün mü?
2: Araba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?
2: Hayır.
0: Yok.
3: Beni uçağın dışında sallandırdı. Birinin karakterinin nasıl olduğunu iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin ederim ki...
3: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan, son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur.
3: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur.
3: Tavşan ayağına karşılık Julia'nın hayatı.
0: Hayır.
3: 48 saatim var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır, dur.
4: Hedef etkisiz hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
5: Bizimle gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
6: Üzgünüm Bay Hunt ama sizi götürmemiz istendi.
4: Merkez, hedef elimizde. Tekrar ediyorum.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
14: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tek

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Ha! Maydanoz.

0: Elif Elif meyve var.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.

0: leyslik.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir,

Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diyelim.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: yolda leslik. Sevince.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor.

0: Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
5: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
4: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Şarj olmaya.
6: Hoş 5'i durdurabilirsen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Bak şimdi olmaz. Onlara beklemelerini
14: itin,
13: söyleyebilirsin.
14: İtin arabaya
13: lütfen,
14: bin.
13: Şimdi olmaz.
14: Zor kullanmak hayır, istemiyoruz hayır. Ve kullanabiliriz. İtin arabaya bin.
13: Gelip beni bulamadığını söyle. Gittiğimi söylerdim.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Paris'in örgütle değil seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deliniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanırım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak. Çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Russell haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi ver. Ben Bracel. Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bracel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
2: Tekrarlıyorum.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Bay Pavel Sobotka.
1: Sobotka,
0: tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz.
2: İkincisini geçtiğin ne böyle?
0: Üzgünüm ama Çekçe bilmiyorum. Yerinizi ayarlayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.
3: Şangay, Çin.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
0: Musgrave Julie'ye olanları anlattı. Yardıma geldik.
2: Eşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hank Shenlue binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne de elimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
2: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
3: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
2: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
1: Peki ya çatı?
3: Dört muhafız. Sürekli. Her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
1: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
2: Neden?
3: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
1: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
3: 226 metre yazıyor.
1: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
3: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Yo, hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre, en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere verebilecek birine teslim etmekten söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Maskayı ararız. IgG vericiyi izler, saldırır. Tavşan ayağını ve Davian'ı alırlar. Şimdi Julia'yı da alabilirsek kazanırız. Eğer alamazsak o zaman... O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
0: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var. Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: İçeri giriyorum. 5 dakika içinde çıkarım.
3: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde devini aramazsa Julia ölecek.
4: Bir şey var mı?
3: Olumsuz.
5: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
3: Ah, hadi Ethan.
6: Dönmesine izin ver. Lütfen Tanrıcığım. Dönmesine izin ver.
3: Sen ne dedin?
6: Küçükken bir kedim vardı ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
3: Bana da öğret.
5: Tavşan ayağını aldım ama çatıya ulaşamıyorum.
3: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?
5: Yukarı, yukarı, yukarı!
3: Lanet olsun!
6: Orası çok alçak.

0: Ethan! Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
2: Gaza, gaza, gaza!
0: Ne kadar zamanın kaldı?
2: 2 dakikadan daha az. Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.
0: İyi misin?
3: Henüz değil.
2: Sinyal yok. Sinyal yok.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. Sen!
3: Lanet olsun.
2: Ben bunun üstüne bastım. Sinyal gelince haber ver.
0: Ne yapıyorsun?

0: Patlamaya bas.
1: Sadece 5 saniyen kaldı. Bunun farkında mısın?
0: Tavşan Bey. Şu an.
1: Tren hurdalığına gel. Dunang Zonglu'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
2: Evet.
3: At güvenli mi?
2: Evet.
3: Tavşan ayağı bende.
2: İyi misin?
0: Verici yerleştiriyorum. Bunun üzerine
3: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
2: Peki numarası ne?
0: 6-3-9-6-4-1.

0: Bay Musgrave.
1: Evet.
0: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
1: Adam Selim Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
0: Adam Selim Bahar mı?
1: Evet öyle.
0: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
1: Emredersiniz.
2: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
3: Ethan, ikinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
2: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Günaydın.
1: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
2: Onu sana vermiştim.
1: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Görevliler teslim alıyor.
2: Sence oyun mu oynuyor?
3: Hayır, seni aptal herif.
2: Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana
2: bak. Sana ya nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın bayılma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik tanrı adına. Sen yemin kim? Ediyorum seni öldüreceğim.
4: Hayır. Hayır yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
5: On.
3: Hayır! Hayır!

0: Gerçekleri söylüyor. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında
0: yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Durum çok karışık. Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!
0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın mı? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan, Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatı olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devlin'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu? Beni İYG'ye bildirmiş miydi? Ethan! Ethan! Russell onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
2: Ona sen söyledin. Devyan Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Ona sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Russell'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Russell'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devyan'ı yakaladın. Sonra ne oldu? Devyan bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla işbirliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
2: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.
1: Jules.
2: Ethan anlamıyorum.

0: Benjamin Dam. Bence benim.
1: Ethan.
2: Ne? Hayır. Gerçekten mi?
1: Yardım gerekli.
0: Bu telefondan en son aradım.
1: Ben yerin adresini bilmek zorundayım.
2: Ha, bak Ethan.
1: Şşş, herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
2: Listede olmak da muhteşem bir şey.
1: Her ne olduysa Benci, üzgünüm ama kafama gerekiyor.
0: Benci, bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun ha? Komple kurdular.
2: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
0: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
2: Pekala. Bir saniye bekle, biliyorsun. Bundan dolayı vatandaşlarımı kaybedebilirim.
0: 7-3-4-4-2-5-6-4-3-6-7.
2: Tamam. Bekle. Konuşma. Hatta tutabilir misiniz?

0: Kaptan? Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki böyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim, Şangay. Vatan hainine bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Benci, beni sinyal yapın.
2: Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
2: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi
0: kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı. Onu bu karşıya
1: geç. Sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
2: Anladım.
3: Şangay!
0: Güzel işte böyle. Devam et. İlk sola dön, ilk sola ve bir metre daha devam et.
2: Bir metre ha? Tamam.
1: Evet, sola.
0: Çok iyi, devam et. Evet, devam. Merhaba.
1: Bence nereye? Bence hangi tarafa?
0: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
2: Sola mı? Sola dönüyorum.
1: Güzel.
0: Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine +-3 metre öteden geliyor.
2: Sana boşluyum Mecid.
4: Hey, burada.

0: Çocuk. Her şey yoluna gidecek.
1: Lan tanrım. Hayır.
0: Kafandaki bomba aktif haline geldi. En fazla 4 dakikan kaldı. Adına yakaracağını söylemiştim. Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
2: Ah!

0: sorun yok.
1: Anlamıyorum, neler oluyor Ethan?
0: Biliyorum, biliyorum. Bekle biraz.
1: Senden ne istiyorlar? Neden buradayız?
0: Biraz bekle.
1: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan! Ne oldu? Ethan, hocam.
0: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanından ayrılmam, tamam mı? Sakın ayrılma.
1: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
0: Henüz değil.
2: Burada yok mu?
1: Ne?
2: Elektroşok aleti.
1: Elektroşok mu? Ethan. Ethan. Bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
2: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
1: Özür dilerim.
2: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
1: Sen bunları nereden biliyorsun?
2: Ve doldurmak için şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı?
1: Evet.
2: Sonra da kilidini açarsın.
1: Silahı neden veriyorsun?
2: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanın belini nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil. Güzel. Başıma elektrik vereceğim. Eğer yapmazsan öleceğim.
1: Ne?
2: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
1: Bunu yapamam.
2: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
1: Yapamam.
2: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi. Lütfen. Dur. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.

0: verecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de. Etilif Alif meyve var.
8: Oh Milo Puf. Sil ağzını

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri prepsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Ayrı bir yaz.
11: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, işçemim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş
3: bankası. Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar.
4: Hiç. Yine ne söyleniyorsun H5?
3: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Ah, şarj olmaya. H5'i durdurabilirsen.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Hadi bebeğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Hadi bebeğim. Dönmene ihtiyacım var.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz et. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?
2: Kalacağına söz ver söyleyeyim.
1: Size kart atarım.
2: Pekala.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Peki başka kim?
2: Aa, Wilson'ları unutamayız.
1: Aa, evet. Wilson'ları asla unutamayız. Doğru. Başka biri?
2: Sağ ol. Hayır. Sanırım bu kadar.
1: Pekala. Gidelim mi?
2: Temiz mi?
1: Tertemiz.
2: Aa, ucuz atlattık.
3: Merhaba, ben Mitch. Mesaj bırakın, geri dönerim.
4: Lütfen. İyi olduğunu söyle. Oteli arıyorum ama kimse açmıyor. Haberlerde diyorlar ki... Çok korkuyorum. Sana ihtiyacım var. Seni seviyorum. Aramaya devam edeceğim. Deneyeceğim.

0: Amerikan ordusunun geçen hafta Tazmanya açıklarında deneysel bir silaha kazara ateşlemesinin ardından trajik görüntüler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve Avustralya Başbakanı'nın Amerika Başkanı'ndan hesap sorması yönündeki baskıları zirveye ulaşırken protestolar da şiddetini artırdı. Muhabirlerin olay yerine girilmesine hala izin verilmezken kimyasal bir sızıntı mı var endişeleri
1: gündeme gelmiş.
2: Olayın efendim inişe geçiyoruz. Zaman lütfen yerinize oturun. Kimyasal silah horluyor muydun?
3: Horlamıyordun.
2: Birazdan ineceğiz.
4: Dediklerine göre hiçbir şey hissetmemişler. Uykuya dalar gibiymiş. Umarım o da uyanan diğer şanslılardan biridir.
0: Patlamanın merkezindeki ateş topunun ötesine yayılan elektromanyetik darbe o kadar güçlü ve etkiliydi ki adada yaşayan tüm canlılarda feci bir nörolojik çöküşe yol açarak toplu bir şekilde ölümlerine neden oldu.
5: Bu felakete yardım etmeleri için Tazmanya'ya gelecek gönüllülere acilen ihtiyacımız var. Bu işi benzeri görülmemiş bir görev. Ulusumuz sizi göreve çağırıyor. Ayağa kalkın ve o ruhunuzu gösterin.
6: Milletimiz, bu karanlık günlerde hizmet etmek için gönüllü olduğunuza ötürü size minnettardır. Lütfen telefonlarınızı kutuya bırakın ve ilerleyin. Telefonlarınız adadan ayrılırken iade edilecektir. Devonport'a hoş geldiniz.

0: Ne zaman geldiniz? Bugün mü?
1: Evet efendim.
2: Sakin
3: ol. Ben işimi istiyorum.
2: Uzaklaş.
3: Ben öndeydim.
4: Hanımefendi, kimliğiniz? Şapkayı çıkarın.
5: İnsani sebepler yüzünden geldim. Güneydeki ceset toplama birimine katılmak istiyorum. Woodbridge kasabasına gitmeliyim.
4: Kimse henüz oraya gidemiyor.
5: Affedersiniz?
4: Şehir hala yanıyor. Yangınların sönmesini beklemeliyiz. Birliğinden ayrılma. Bir ara güneye inersiniz. Kim vardı orada?
5: Kocam.
4: Üzgünüm. Yapacak hiçbir şey yok. Malzemeni al. 209. birlik harekete geçecek. Sıradaki
5: bakın,
4: lütfen.
5: Ben fizyoterapistim. Belki birilerine yardımım dokunur.
4: Buradayken göreviniz kimlik tespiti ve ceset toplama. Kaldığınız sürece işiniz bu. Yoksa gidersiniz.
5: Söylenenler doğru mu?
6: Eminim dedikoduları duymuşsunuzdur. Ki doğrulayabilirim. Hepsi gerçek.
7: Gerçekten.
6: Ölenlerin bazılarında sıra dışı davranışlar gözlemliyoruz. Hangi kurbanın ne zaman aktif hale geleceğini bilmemiz imkansız. Ama bana güvenin. Gözler açık ama şuur kapalı. Dinleyin. Dinleyin. Eğer yaşam belirtisi gösteren birilerine rastlarsanız ordu onlarla ilgilenmek, işi bitirmek ve onlara hak ettikleri saygıyı göstermek için orada olacak.
8: Geri gelenler olursa da merak etmeyin. Hepsi yavaş hareket ediyor. Korkacak hiçbir şey yok. O yüzden sakin olun ve işimizi yapmamıza izin verin.

0: Hey. Hey dostum. Kaç tanesi geri döndü bunların?
1: Bak. Birine denk gelirsen işaret fişeğini çak. Bizim çocuklar gelip halleder. Tamam. Sorun yok.
0: Neden sadece bazıları?
1: Her şey yolunda.
2: Anlaşıldı. Merkeze geldik şu an.

0: Sen
1: her evi iki ayarlısın. Kişi. Eşleşin. Hadi yürü. Biraz daha seri olalım arkadaşlar. İlerleyin. Sağda geçebilirsin.

0: Buradalar.
1: Bu evi ve içeri giren herkesi koru.
0: Onlara veda etmek zordu ama... işin ucundan tutmalıydım. Ya sen? Çocuğun var mı?
2: Yok.

0: Hey, iyi misin?
1: Şey, benim gitmem gerek. Hemen kızlarıma sarılmalıyım.
0: Tamam.

Üzgünüm dostum. Ben bittim. Kendine başka birini bul.

0: Kimse var mı? Hey, orada mısın? Hadi.
1: Anlamıyorum. Neden hepsi değil de bazıları dönüyor?
0: Umurumda değil. Zavallılar. İki kere ölüyorlar. Tamam. Orada öylece dikilecek misin? Tamam. Hadi.
1: Koku rahatsız etmiyor mu?
0: Etmez mi?
1: Masken nerede?
0: Sence işe yarıyor mu? Vişne aromalı falan mı bu? Kaldır.

0: Evet.
1: Hadi.
0: Tamam. Harika.
1: Nereye gidiyorsun?
0: İzninle tuvalete.
1: Şimdi mi?
0: Ne bileyim, git halat falan bul işte. O koca şeyi buradan çıkarmanın tek yolu araba.

0: Bu yüzük de ben tabii ki takabilirsem hayatımı seninkine bağlıyorum. Sonsuza dek.
1: Sen Mucize Mike diye bir tavuğu duydun mu? Kafasız 18 ay daha yaşamış.
2: Hadi oradan.
1: Gerçekten. Çiftçi öldürürken baltayı biraz yukarıdan vurunca beynin bir kısmı sağlam kalmış. Malum kuşların göz çukurları büyük. Bu yüzden beyin kafatasına sığmıyor.
2: Kafasız tavuk mu? Ne anlatıyorsun sen?
1: Kafalarını uçurmak yerine şu geri dönenlerden birini inceleseler sinir yolları hakkında kim bilir neler öğrenirler.
2: Sana bir tavsiye vereyim. İstediğin kadar her türlü şeyi düşün ama sakın yanımdan ayrılayım deme. Anladın
3: Hayır,
2: mı?
3: Hayır, yanacak o biliyorum. Uyan tatlım, lütfen uyan. Yalvarırım, uyan. Hayır, uyanacak. Neden uyanmıyorsun? Kalk. Neden tatlım? Oğlum, oğlum. Oğlum benim.

0: Yani masöz gibi mi?
1: Hayır, masöz değil, fizyoterapist.
0: Masaj yapmıyor musun?
1: Masaj da dahil.
0: Biliyor musun, şu leşleri taşımak omzumu fena öldürdü. Bir baksan olur mu?
1: Belki.
0: Harikasın. Sağ ol Eva.
1: Belki dedim.

0: olacak. Söz veriyorum. Vaktimiz bol, merak etme.
1: Hey, buraya!
2: Koş koş Ali. koş! Ali. Buraya!
1: Hadi çabuk! Nereye gidiyorsun pislik?
3: Temizlendi.

0: GTS Monaro. Vay canına. Biri sana iyi bakmış ha.
1: Clay.

0: Huzur burada sizi bekliyor. Woodbridge, Güney Tazmanya.
1: Evet, devam. Kahretsin. Ben bir tane istiyorum.
2: Biraz sessiz olun pislikler.
3: Evet.
1: Kızlar, buradayız. Hadi.
3: Hiç kimse var mı?
1: Tamam, işte bir bu. Saat kadar buradayız. Sonra çıkıyoruz.
3: Ha, evet, hadi dostum.
1: Evet. Çabuk ol. Hadi.
3: Evet. Hadi tekrar. Evet.
1: Sesini biraz kısar mısınız lütfen?
3: İşte bu.
1: Gerçekten uyumaya çalışıyoruz.
3: Seni görüyorum dostum.
1: Tanrım, buna inanamıyorum.

0: Yolculuk nereye?
1: Sadece hava almaya çıkmıştım da.
0: Avlun var ya.
2: Tüm askerler görev yerlerine. Tüm askerler görev yerlerine.
0: Amerikalıların yardım etmesine şaşırdım. Bana sorarsan hiç gelmeyeceklerdi. Git onlarla takıl da stres at.
3: Pekala Eva. Bu kadeh tüm o koca teyzelere ve koridorlarına gelsin. Kim bilir yarın bizi ne güzel manzaralar bekliyordur. Albert'ta bu kadar özel olan ne var?
1: Hocam,

0: Bugün garajdaki adam tam olarak gitmiş gibi değildi. Sanki bir parçası hala oradaydı, kaybolmuş gibi.
1: Ben de bugün ölümden döndüm.

0: kalmış bir herif gördüm ama gözlerine bakamadım.
1: Bana baktı. Tam gözüme. Sadece sinir ucu değildi sanki. Kafası kopuk bir tavuktan fazlasıydı. Mitch de öyleyse eğer...
0: Öyleyse ne?
2: İyi geceler Clay.
3: Yarın görüşürüz ortak.

0: Olamaz, lanet olsun. Şu güzelliğe baksana. Bu canavarı komutanlara çaktırmadan almalıyım. Şununla bir tur atmak için her şeyimi veririm. Sence ne kadar ceza verirler? Aylar mı, yıllar mı? Neyse. Güzel sohbetti.
1: Tanrı aşkına.
0: Lanet olsun. Bekarlığa veda için fena sayılmaz ha.
1: Motorcusun demek.
0: Çocukluğumdan beri arazide sürerim. Ama hiç böyle bir şeye binmemiştim.
1: Belki de böyle bir şeyle en kötüsünü atlatabiliriz.
0: Neyin kötüsü?
1: Yolların, dumanın, askerlerin. Ana yollar berbattır ama Wellington Dağı'na varırsak geçebileceğimiz dar yollar var gibi görünüyor. Banyolardan geçer otobana varırız. Baksana en sol telinden tam 200 mil uzaktayız. Şimdi çıksak kim bilir, belki akşamı orada olabiliriz. Hem de sen de arabayla fena bir tur atarsın, olmaz mı? Ha, ne dersin?
0: Hop hop hop hop, bir saniye dur Emma. Sen kocan için geldin, bense fark yaratmak için. Ülkemin bana ihtiyacı var. Ölülerin de. Dalga geçiyorum. Ben gidip kask bulayım.
1: Sen ciddi misin?
0: Tabii, depoyu da doldurmalıyız. Uzayalım buradan.

0: kahretsin. Lanet olsun. Atarım.
1: Tamam, kazandın.
0: Ciddi misin? Olamaz.
1: Durayım mı?
0: Hayır hayır, devam et. Yaptığın şey çok acıtıyor ama lütfen devam et. Orası orası, evet, lanet olsun. Ne zamandır bu iştesin?
1: Neredeyse 6 yıldır. Kliniğimi de yeni açmıştım.
0: Ya kocan ne iş yapıyordu?
1: Yenilenebilir enerji. Her yıl şirketi büyük bir toplantı yapar. Bu sefer de birinin aklına Tazmanya'yı seçmek gelmiş.
0: Şu işe bak.
1: Ya sen?
0: İnşaatçıyım. Melbourne'de kendi işim vardı. Yaşlı bir teyze için iskele kuruyordum. Sonra haberleri gördüm.
1: Hiçbirini kaybettin mi?
0: Tam yerine bastın. Sanırım iyiyim. Bu da nereden çıktı? Ahbap, kapalıyız. Haydi git başka bir yerde geber. Lanet olsun. Olamaz. Lanet olsun.
2: Bunlarda bir düzen fark ettim. Zaman geçtikçe hırçınlaşıyorlar. Saldırmaya

0: Sizin ne işiniz var burada? Taruna yasak bölge. Tüm güne yasak.
1: Ceset toplamadan geliyoruz. Birini arıyorum.
0: Kimi?
1: Kocamı.
0: Ya sen? Senin hikayen?
1: O...
2: Ona yardım ediyorum. Şoförüm.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Woodbridge.
0: Hobart'ı nasıl açtınız peki?
2: Hiç kolay olmadı. Dumanın etrafından dolaştık. Ciğerlerimizi bırakıyorduk.
0: Fena motor değilmiş.
2: Evet, biraz tozlanmıştı ve açılması gerekiyordu. İstersen bir tur at.
0: Gel benimle. Şimdi resmi ifade vermesi gerekiyor. Ayrıca sen de vereceksin. Bizi burada beklemelisin.
2: Sorun yok Eva. Bayağı keyifliydi.
0: Burada bekle. Yürü.
2: Baksana, sen burada yalnız mısın?
0: Mutfağa geç.
2: Yani sana burada yardım eden başka kimse yok mu? Belki biz yardımcı olabiliriz.

Neden açmadın? Konuşmak istediğini söyledin. Konuşalım.

0: Arkadaşım pek matahmış. Resmen arazi oldu. Tuvalete gidiyorum dedi ve birden ortadan kayboldu. Birkaç saattir onu arıyorum. Cezasını fena kesecekler. Bak, Eva. Neler çektiğini biliyorum. Veda etmek önemlidir. O yüzden seni Woodbridge'e götüreceğim. Ama kocanı bulursan ne olacağını biliyorsun. Kaçıp gitmeyeceğinden emin olmam gerekiyor.
1: Hayır, gitmem. Söz veriyorum.
0: Önce eşya almamız gerekiyor, tamam mı?

Burası yaşlı bir çiftçiyle karısınındı. Ben atanmadan önce her yeri yiyecekle doldurmuşlar. Dondurucu da et bulmuştum. Daha bozulmamış.

0: Hadi gel. İstediğimde fena aşçı sayılmam.
1: Sadece eşya alacağız sanıyordum.
0: Pilim bitmek üzere. O yüzden gelmişken bir şeyler yiyelim.

Yemeğini soğutma. Mısırdan da al. Açken taş bile yiyebilirsin. Babam bize hep böyle derdi. O da askerdi. Siz darbe teknolojisiyle oynamaya başladığınızda orada bir albayla tanışmıştı. Onca yer varken deneyecek burayı buldular. Gerçek gibi gelmiyor.

şeydi. Karımdı. İlk çocuğumuzu bekliyorduk. Bir oğlan. Haftalar kalmıştı. Ailesini ziyaret etmek için buraya gelmişti. Sakıncası yoksa... O sıra Townsville denen bir yerde bir eğitim tatbikatındaydım. Orayı bilir misin?

0: O sıra Townsville denen bir yerde eğitim tatbikatındaydım. Adada radyasyon olmadığını duyar duymaz kendimi buraya attım. Evdeydiler. Kate'nin babasında. Hepsi ya. Mutfak masasındaydılar. Kahvaltı yapıyorlarmış. Tabaklar doluydu. Arka bahçede bir ağaç seçtim. Kate'nin çocukluğundan kalma o küçük salıncak hala dalında asılıydı. Kazmaya başladım. Elimden geleni yaptım.
1: Çok üzgünüm.
0: İnsanlar hastalanınca, yani sevdikleri uzun bir veda etme şansı bulur Eva. Ama o an sanki dengeni kaybediyorsun. Bilmiyorum. Tam bir acımasızlık. Onu görmek her şeye bedeldi. Görmeden ne yapardım bilmiyorum.
1: Peki geri gelmedi mi?

0: Hazırım. Saçın biraz ıslak, üzgünüm.
1: Bence güzel. Zaten o da kızıldı.
0: Sadece bir dans. Hepsi bu.
1: Tabii sorun değilse.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Festciler geldi.
1: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
3: Festi.
2: En festi. Opet lezzetlerin en festi.

0: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
13: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
14: Kendin nereye bulsadın, ilk yudumda sen de söyle.
13: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: seni koruyamadığım için özür dilerim. İkimizi de.
1: Onu hissedebiliyorum. Çok güzel.

0: meraklı mısın? Sen takmamışsın.
1: Şarkı bitiyor.
0: Giymeni söylemiştim. Yüzüğü de takacaktın.
1: Şarkı bitti.
0: Şunu değiştirebilir misin?
1: Bir dans dedin. Ettik. Artık beni kocama götür lütfen.
0: Ama mahvettin her şeyi. Her şeyi mahvettin. Özür dilerim. Benim hatam. Kontrol etmeliydim. Lütfen takar mısın?
1: Hayır, yüzüğümü çıkarmayacağım.

0: baştan başlamamız gerekiyor.
1: Yüzüğümü çıkarmıyorum ve baştan da başlamıyorum. Ben rolümü oynadım.
0: Tak şunu. Yoksa anlaşma biter.
1: Uzak dur.
0: Eva.
1: Uzak dur dedim.
2: Hayır hayır bekle.
1: Canın cehenneme anladın mı? Senin karın falan değilim ben değilim. Rahat bırak beni.
2: Eva, aç şu kapıyı. Lütfen açıklamama izin ver. Eva!
1: Aman Tanrım!
2: Neden bazıları dönüyor biliyor musun? Çünkü burada yarım kalmış işleri var. Kate gibi. Gitmeye hazır değildi. Zamanı gelmemişti. Tek istediği anne olabilmekti. Eva! Kapıyı aç. Lütfen Eva, anlamıyorsun. O yaşıyor. Tekmelediğini hissettim. Annesini bekliyor. Beni bekliyor. Aç şu lanet kapıyı! Aç şunu! Çık oradan Eva, çık dedim sana, çık! Eva! Eva, aç şu kapıyı! Çık dışarı! Eva!

0: Eva. Hadi Eva. Çık dışarı. Güvenli değil. Saldırganlaşıyorlar. Bak. Üzgünüm, tamam mı? Eva. Eva, çık dışarı. Hadi düzeltelim, gel. Seni kocana götüreceğim. Söz veriyorum. Hala yapabiliriz. Hadi çık. Eva, hadi. Gece orada kalamazsın.
1: Yüzümü bulamıyorum. Gördün mü? Gidip alalım mı? Dansımızı da bitiririz hem.

0: şey. Sarıl hadi bana.
1: Yapar mısın?
0: Elbette.

piaceva. Thank you.

0: Lütfen Mitch, kal lütfen.
1: İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
0: En azından havalimanına bırakayım seni.
1: Hayır. Araba geliyor. Haftaya geldiğimde konuşuruz.

Rapor verecek misin? Yarım kalan işin falan yok mu yani? Geldim işte. Tam buradayım Mitch. Bu koca enkazı böylece bırakıp gidecek miyiz ha? Uyan hadi. Lütfen uyan. Mitch. Mitch lütfen. Lütfen uyan. Ne olur.

tüp bebek istemiştim. Biraz zaman tanıyalım dedi. Kavga etmeye başladık. Hem de çok. Artık neydi bilmiyordum. Biriyle birlikte oldum. Buraya gelmeden önce de Mitch'e söyledim. Eğer onu bulabilirsem, herhangi bir halini düzeltebilirim sandım. Ama yapamıyorum.

Kızım Hannah, annesi Bridget. Hiçbir şey yapamıyorduk. Ben de buraya geldim. Belki fedakarlığımı görürler ve farklı biri olduğumu düşünürler sanmıştım. Bridget'i arayıp ona gittiğimi söyledim. Canın cehenneme dedi. Bana küfürler etti. Yine de geldim işte. Ona gününü gösteririm sandım. Biliyor musun, bazen kendi kuyumu kendim kazıyorum. Aptalın tekiyim.

0: Her neyse. O manyaktan nasıl kaçtın?
1: Önce sen.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
8: Bellona. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Servis geldi, çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20.000 lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2.000 lira nakit iade sizi bekliyor.
12: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'a.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bakın.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
8: Tam da leslik.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
19: Sarık ola!
20: Fanta Sarı Kola canım o.
18: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
21: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
22: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Eski günlerdeki gibi ha.
1: Kusacak mısın?
0: Lanet olsun. Affedersin Eva.
1: Sen ciddi misin ha?
0: Affedersin.
1: Kahretsin.

sıra sende. Etrafından dolaş. Ne yapıyorsun? Oh, kahretsin. Eva! Neyi bekliyorsun?

0: geçti.
1: Bir şeyin yok. Geçti. Sorun yok. Geçti. Hepsi geçti.

Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu?

0: Tavşan ayağı. Nerede o?
1: Onu sana vermiştim.
0: Ethan. Tavşan ayağı nerede?
1: Ne? Sen neden söz ediyorsun? O değil miydi? Yani verdiğim değil
0: ona
1: miydi?
0: Kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.
1: Jules, her şey düzelecek. Her şey düzelecek, anlıyor musun?
0: Bir.
1: Hey, beni dinle. Benden istediğin şeyi verdim. Başka bir şey mi istiyordun? Bir karışıklık olduysa düzeltirim. İstediğin neyse getirebilirim. Her şeyi.
0: İki.
1: Dinle. Konuş benimle. Şimdi konuşabiliriz. Tıpkı beyefendiler gibi.
0: Üç.
1: Pekala. Tamam, tamam. Tavşan ayağının yerini biliyorum. Sana yardım edebilirim.
0: Uçakta yardım ettiğin gibi mi? O şekilde mi?
1: Önce tabancanı indir. Bu şekilde konuşmam imkansız.
0: Nasıl istersen. Dört.
1: Tavşan ayağı Paris'te. Yerini bilmek istiyor musun? Önce onu bırak. Çünkü onu ben size asla...
0: Paris'te değil. Beş.
1: Onu bulabilirim. Ama Julia'yı öldürürsen hiçbir şey yapmam.
0: Altı.
1: Sen beni dinliyor musun? İstediğini elde etmenin tek yolu onu serbest bırak.
2: Sence oyun mu oynuyorum? Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun? Tavşan ayağı nerede?
1: Dur,
2: sana nerede
1: dur,
2: dedim?
1: Bana bak.
2: Yedi.
1: Seni öldüreceğim. Pislik Tanrı adına yemin ediyorum. Seni öldüreceğim.
2: Sekiz.
1: Hayır. Yapma. Bunu yapma. Onu bırak gitsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın bir yolunu...
0: Dokuz.
1: Yapın. Dinle, beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardıma hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.

0: ne yapıyorsunuz?
1: Kardeşim bir reisleri.
0: Aa tanrım hayır. Ethan bu konuda konuşmuş.
1: Biliyorum, tamam.
0: Hayır Rick'le hep böyle oldu.
1: İyi biliyorum. Biliyorum.
0: Sonra birden çıplak kalır ve herkesi kucaklamaya başlar.
1: Tamam Rick'im bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum.
0: Bütün mü?
1: Neredeyse bütün tamam.
0: Bu büyük bir sorumluluk.
1: Her şey yolunda tamam mı?
0: Her şey fazlasıyla yolunda. Gel sarılayım
1: sana. Çok teşekkür ederim.
0: Aa, harika görünüyor.
2: Ya bence çok abartıyorsun. Aa demek bu o ha. Merhaba. Aa tanrım.
0: Tamam annem seni görmek ister. Gelin ya da buraya kadar geldiğinize inanamıyorum.
2: Julia bana telefon edip evleneceğini söylediği zaman tek şey düşündüm. Tanrım bu ne talihsizlik. Onu rahibin önüne babam götüremeyecek. Ve sonra Julia teşekkür ederim anne. Ethan'ın ailesinin de nikaha katılması imkansız deyince daha da çok üzüldüm. Ama birden şunu anladım. Bu yeni bir ailenin başlangıcı olacak. Ve bu harika bir şey. Ve şunu eklemek isterim ki ben Julia'yı teyze yapıyorum. Dolayısıyla teyzeyi her şeyi ondan da bekliyorum.
1: Harika.
3: Ticaret bakanlığında mısın?
1: Evet, 10 yıldan fazla oldu.
4: Vay be.
3: Peki bakanlıkta görevin ne?
1: Trafik akışını inceliyorum. Otoyolda bir saniye için frene dokunduğun anda 200 kilometre uzunluğundaki bir bölümde zincirleme bir reaksiyona neden oluyorsun. Çünkü trafiğin hafızası var. İnanılmaz bir şey. Yaşayan organizma. Tazeliyim mi? Kamartina.
3: Evet, teşekkür ederim. Ayanar?
0: Hayır.
5: Onunla evlenir.
2: Ben de isterdim.
6: Peki, yani daha da 3 hafta balayı yapacağız.
2: Ve sizi oraya helikopterle.
0: Evet, böyle
2: hayır. Gerçekten
0: mi? Onların hikayeyi anlatsana. İki hikaye falan.

0: güzel bir hikaye.
1: Güzel bir hikaye.
2: Her şeyden nasıl? Önce hiç kimse Julia için yeterince
0: işte yine başladı.
2: Yeterince doğaçlama yapamaz. Yeterince maceracı olamaz.
0: Hayır, o doğru değil.
2: Evet. Kimseyle çıkmadığını söyleyemez.
0: Onları sevmemiş.
2: Evet,
1: bu doğru. Evet, bu doğru.

0: İnanılmaz bir şey. Helikopterle ulaşılan bir göl. Aa, o gölün adı neydi? Göl mü?
1: Vanaka Gölü. Vanaka.
0: Vanaka. Teşekkür ederim. Söylediğimi duydun.
2: Bizi nasıl duyabildin?
0: Hastane sana 3 hafta izin mi verdi?
2: Evet. Oradaki tek hemşire ben değilim.

0: Kayınbiraderim olacağın için çok heyecanlıyım.
1: Ben de öyle rica.
0: Ha, hayır, bu harika.
1: Ya, teşekkür ederim.
0: Daha iyisi bence olamaz.
1: Telefona bak.
0: Sen harika birsin.
1: Alo.
2: Bay Ethan Hunt'la mı konuşuyorum?
1: Evet, benim.
2: Burası yolculuğa hazır tatil köyü servisi. Bütün masrafları ödenmiş Meksika tatili kazanma şansınız var.
1: Buzumuz bitmiş. 10 dakika sonra.
3: Aa, hayır. Başka biri gidemez mi?
1: Hayır. Hemen döneceğim. Merhaba.
3: Teşekkür ederim.

0: Borcunuz 186.
1: Peki.
2: Geldiğin için sağ ol. Hangi buzlu içeceği alacağıma karar veremedim.
3: Ben genelde 2,5 litreliğini alırım.
2: Parti nasıl? Aradığım için bağışla.
3: Evet, keşke gelseydin.
2: Ama beni davet etmedin.
3: Katılacağını bilsem ederdim.
2: Teşekkür ederim. Hep şakaya vurduk ama yenileri yeteceğin yerde tekrar aktif sahaya dönmen için sana yalvarmaya çok yakınım. Ama sen bunu istemiyorsun. Seçimine saygı duyuyorum. Bunu biliyorsun. Aile her şeydir.
3: Hadi canım, neler olur.
2: Ajan Feris ile ilgili. Bir operasyona gönderilmişti. Ortadan yok oldu. 11 saattir haber alamıyoruz. Arama kurtarma birimi yolluyorum. Katılacağını umuyorum.
3: Çok iyi elemanlarım var.
2: Evet. Evet, haklısın. Fikrini değiştirirsen güneş doğarken gidiyoruz. Partide benim için de fotoğraf çeker misin?

Kimlik onaylandı. Ethan Hunt. Ethan. Ajan Lindsay Ferris 3 gün önce bir takip görevi sırasında yakalandı. Takip ettiği adam buydu. Adı Owen Devion. Detaylar çok gizli ama Devion'un kara borsa taciri olduğunu söyleyebilirim. Çok tehlikelidir ve bizim için çok önemli. Bugün saat 14'te izleme uydusu Devion'un adamları tarafından kullanıldığı bilinen aracın plakasını belirlemeyi başardı. Berlin dışında terk edilmiş bir fabrikada durdular. Yanlarında bir rehine vardı. Ajan Ferris olduğunu sanıyoruz. Normalde inkar ederiz ama Lindsay bizi Devion'a yakınlaştırabilir. Bu riski göze almak zorundayız. Senin görevin ki eğer kabul edersen Lindsay'i bulmak ve eve geri getirmek. Ekibi şimdiden oluşturdum. Göreve başlamak için cevabını bekliyorlar. Bu mesaj ki buna sana mükemmel nişan hediyem diyelim. 15 saniye içinde kendini yok edecek iyi şanslar Ethan. Teşekkür ederim.

0: Sana bürodan beni aradıklarını söylemeyi unuttum. Partideyken aradılar. Bu gece üstüne gitmeliyim. Metronun toplu taşıma konferansı var.
1: Bu çok ani olmadı mı?
0: Biliyorum.

0: Vay vay vay. Bu eğitmenliği başaramayıp aktif göreve dönen kişi değil mi? Nasılsın ortak?
1: Merhaba Ethan.
0: Ethan merak etme. Kızı kurtaracağız. Yoksa ne kadar iyi olduğumuzu unutacak kadar çok mu ayrı kaldın? İyi ki döndün kardeşim.
2: Berlin, Almanya.

0: Herkes yerini aldı mı? Hı-hı. Kamyonun hazır mı?
1: Evet, seninkiler.
0: Evet.
1: Arkanı ben kollayacağım.
0: Evet dostum. Senin görevin bu.

0: Silah 1 hazır. Silah 2 hazır. Silah 3 hazır. Silah 4 hazır. Silahlar hazır.
1: Dört silah da atışa hazır. İkinci, üçüncü ve dördüncü katlarda nöbetçi var.
2: Ben 14 kişi saydım.
3: Gözlemci, içeri girmek üzereyim.
1: Anlaşıldı. İşaretimi bekle. Ödülümüz 6. katta. Yanında 2 düşman var.
3: Giriyoruz.

0: Akıncı bir.
1: Şu evlenme içini bir daha konuşsak iyi olacak ha.
2: Olumsuz gözlemci. Sana yeterince saygı duymadığım için bunu tartışmayacağım.
0: Bana saygı duymayabilirsin ama şimdi sesim kafanın içinde.
1: Şu kıza gelince onda ne bulduğunu sorabilir miyim?
2: Kim be, Julia'da mı? Onunla hiç tanışmadın mı?
1: Evet, ve böyle giderse hiç tanışamayacağım.
0: Şanslı kız değil mi? Böyle düşünüyorsun.
2: Haberleşme cihazları var. İki düşman. İkinci kat kuzeybatı koridoru.
0: Kirpi, görev senin. İşler kızışınca ikinci kattaki cihazlara ulaşmalısın.
3: Anlaşıldı. Bana 2 dakika gerek. Ama 1 dakika vereceksin ha?
1: Evet, yaklaşık olarak.
0: Akıncı bir, merdivenleri çıkınca sola dön. Ödül koridorun sonunda olacak.

0: işi bitirelim. 3 saate gidiyorum.
1: Phoenix, ödülü görüyorum.
0: 10 cc daha bir. Uyanınca bana haber.
2: Tamam, haber veririm.
1: Helikopterin işine 3 dakika. Anlaştın mı?
3: Evet, anlaşıldı. Yapma, ne zaman anlamadın ki? Tek yaptığımı anlama.
1: Harekete geçiyoruz. İşaretimi bekleyin.
4: 3, 2,
1: 1.

0: Akıncı bir, önün açıldı.
1: Nancy. Nancy.
2: Ethan.
1: Seni ele götüreceğim. Gözlemci, ödülü aldım. Çıkışa 3 dakika.
3: Anlaşıldı.
1: Bu adrenalin, Nancy. Biraz acıtabilir.

0: Gözlemci, dışarı çıkıyoruz. Helikopteri bildir. Kaçışa 90 saniye var.
1: Anlaşıldı. Felix, hemen iniş noktasına.
2: Anlaşıldı gözlemci. Yola çıkıyorum.

0: Yiğitim, seninle konuşmalıyım.
1: Hadi yürü.
0: Hemen
1: hadi.
0: Konuşmalıyım. Seni istiyorlar.

İlerliyor.

0: Buradan alınacağız.
1: Mermim bitti. Sende ne kadar var?
0: Yeterince.

0: Tanrım, başım. Mısır seni.
1: Durumu iyi mi? Neyse, helikoptere bindirelim. Güzel.

0: kamyonu yok et.
1: Hadi gidelim.
2: Tanrım, bu da ne? Duyamıyor musun?
1: Bunun nesi var Ethan?
0: Hadi gidelim.
1: Tamam mıyız?
3: Hadi gidelim. Hemen havalan.
2: Tanrım.

0: Aşağılık herif.
1: Hayır.
0: Maylar, bir misafirimiz var. Ondan kurtulmaya çalışacağım.
1: Çok canım yanıyor. Kapatın şunu.

0: tane daha füzesi kaldı.
1: Elektroşok cihazı var mı?
2: Hayır! İndir, kapat şunu!
3: Hadi gel!
2: Ethan, neler oluyor? Başıma bir şey mi koydular?
1: Beynine saatli bomba koymuşlar. Hatırlıyor musun?
2: Hayır, sakin.
1: Bir patlayıcı, saat çalışıyor. Ateşleyiciyi yakmazsak patlayabilir. Şimdi onu yakacağım.
3: Hayır Ethan, ona şok verirsen kalbi durabilir.
1: Tekrar şok verip kalbini çalıştırırım.
2: Hadi ya!
0: Sıkı tutun! Tutun!

0: 150 şöter, 150 ayarlı. Lindsey, başındaki patlayıcıyı yapacağım. Kurtulacaksın oradan.
1: Bize 30 saniye gerekiyor.
0: Lanet olsun.
1: 25 saniye.
0: Hadi. Neredeyse tamam. Yeniden kilitlendiler.
1: 20 saniye.
0: Sıkı tutunun. Onları düşürdüm. Neredeyse tamam. Panelleri ver.
1: Ethan. Teşekkür ederim.

0: Nasıl gitti?
1: Affedersin. Aa, iyiydi, iyiydi, affedersin. Biraz yoruldum da.

0: Ajan Peris'in eğitim raporunu okudum. Kullandığın sözcükler üstün yetenek. Bu hala geçerli mi Bay Hunt?
1: Bay Bressel, bence...
0: Geçerli mi?
1: Evet efendim, geçerli.
0: Çünkü şu anda aşağıda aksini söyleyen bir ceset var. Kafasına burnundan sokulan patlayıcı nedeniyle öldürülmüş.
1: Bay Bressel, Ajan Peris'in bu görevde başarısız olduğunu kabul edemeyiz.
0: Çikolatanın şişmanlattığı da kabul edilmez ama ben payıma düşeni yedim. Sizin tavsiyenize dayanarak Ajan Peris'i izleme görevine yolladım. Ve bu kadın onlar tarafından ele geçirildi. Onu kurtarmaya gittin. 12 adamla karşılaştın. Hiçbirini ele geçiremedin mi?
1: Bizim hedefimiz Bay Bressel, Ajan Peris'i kurtarmaktı. Devrin örgütünde hücre tipi bir yapılanma uyguluyor. Ve oradakilerin hiçbir şey bildiğini...
0: Bu sonuca varan kimdi? Sen mi?
2: Bendim efendim. Elde ettiğimiz...
0: Henüz sıra sana gelmedi. Peris'i taramadan geçirmeden helikoptere aldınız. O patlayıcı hepinizi öldürebilirdi. Bugün burada benim önümde oturmanızın tek sebebi var. O da şans. Çünkü operasyonunuzun tasarımı zayıftı. Uygulaması daha da kötüydü.
2: İki bilgisayar ele geçirildi ve belki
0: bundan... Bundan haberim var. Teknoloji servisiyle konuştum. Harddiskleri açabileceklerini sanmıyorlar. Onların deyimiyle kıtır kıtır olmuşlar. İşe yaramazlar.
2: Bay Russell, bu büronun operasyon müdürü olarak gerekli yetkiye sahip.
0: Affedersiniz, bana ünvanınızı mı tekrarlıyorsunuz Bay Musgrave? Baban başkanla golf oynasa da umurumda değil. Burası haber alma ve şu ana dek haber alamadım. Bu operasyonun riske değdiğini düşündünüz. Peki Owen Devine hakkında ne biliyorsunuz? Kore için çok gerekli olan gaz santrifüj teknolojisini Pakistan'dan alan bu adam. Aynı zamanda Armağan Cumhuriyeti Cihat Örgütü'ne toksin beşi veren adamdı. Bu adam her şeyi buluyor ve teslim ediyor. Ve perde arkasında kalıyor. O artık görünmez bir adam. Ve siz işe karışınca adam şüphelendi. Onu bulamıyoruz. Bunu biliyor. Bu ona cesaret veriyor. Geldiğim günden beri Devine'i yakalamaya çalışıyorum. Bunu neden istiyorum?
2: Toksin 5'i Devine'in çaldığı asla onaylanmıyor.
0: Bay Musgrave, cevabını beklemediğim bir soru sorduğum zaman lütfen cevap vermeyin. Operasyonun bir tek şeye ulaştı. Devine'a onun kazandığını yeniden hatırlattın. Şimdi izninizle Bay ve Bayan Peris'e kızlarının 95 numaralı otoyoldaki kazada öldüğünü söyleyeceğim.
3: Bugün burada büyük bir üzüntü içindeyiz. Tanrı'nın çocuklarından biri öldü. Lindsay Elizabeth Peris. Tanrımız gençlerimizden birini beklenmedik şekilde yanına alınca hep sarsılırız. Lindsay de hayatını çok...
4: Hadi dikkatini ver. Bizden gitmesin. Güzel. Güzel.
5: Geri açıp hadi şey.
4: Şarjörü tam olarak taktığından emin ol. Torba geri gelmeyin. Sert vur. Hadi. Şarjörlere güven. Daha sert. Hadi. Hadi saldır. Hadi nişan al ve vücudunu rahatla. Çok iyi. Güzel. İyi. Herifin ufak abi.
5: Tam orada bir şey.
4: Bismillah. Ateş et. Çok kolay. Dikkatini topla. Bay Efes. Kaç kişi eğitimi biliyorsunuz? Ve birinci olduğunuzu söylerken gurur duyun. Ve sizi aktif görev için tavsiye edeceğim. Tebrik ederim.
6: Hazır mıyım?
1: Evet.
7: Bay Kelvin?
1: Evet. Siz kimsiniz?
7: Norfolk Mektup Servisinden arıyorum. Lindsay Peris'in burada kiralık posta kutusu vardı. Berlin'den size mektup yollamış ve gelince sizi aramamızı istemiş. Bu sabah geldiler.
1: Teşekkür ederim. İşte. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bu bir mikrofotoğraf ve üzerinde hiçbir şey yok. Bu normal değil.
1: Lindsay boş mikrofotoğraf yollamazdı.
0: Söylediğim gibi bu boş.
1: Doğru yere bakmıyorsundur.
0: Peki nereye bak-

0: bırakmam gerekiyordu. Bu noktada bakabileceğim fazla bir yer
1: yok. Lemsi bana neden boş mikro fotoğraf yollasın?
0: Bilmiyorum. Sana neden bir şey yollasın ki? Sen onu eğittin. Müdür değildin. Bak dostum, haddimi aşmak istemem ama ikinizin arasında bir şeyler mi vardı? Lindsay ile aranızda.
1: Lindsay benim kız kardeşim gibiydi.
0: Ve sen asla kız kardeşine yatmazsın, değil mi?

0: malzemeyi okutabilir misin?
1: Tanıdığın biri var.
0: Manyetik şifreli demektir.
1: Evet, bunu biliyorum.
0: Evet. Hemen geliyorum. Dense'ye gelince yeni ve temizdi. Çok saftı. Saf halini hatırlasana. O kadar eskiyi hatırlıyor musun?
1: Evet ama çok az.
0: Almanya'da bana Julia'da ne bulduğunu sormuştum. Julia'da bütün bunlardan önceki hayatımı buluyor. Bu harika bir şey. Bence ne buldun?
2: Bu hard disklerin yüzeyi tamamen yanmış. Yani bunlar hemen hemen hiçbir işimize yaramadılar. Bilmiyorum. Sanki üzerlerinde delik vardı. Baştan aşağı kömür olmuşlar. Şuna baksana, koskoca delik açılmış. İnanamıyorum, onlara bakamadım.
0: Bence bir şey kurtardın mı?
2: Evet evet, getirdiğiniz hard disklerdeki inanılmaz koşullara rağmen iki düzine elektronik mektubun parçalarını kurtarabildim. Bence bu bilgiler bana terfi sağlamaya yeterli olacaktır. Bay Devine'niz yarın değil öbür gün Roma'da olacak ve Vatikan'da özel bir etkinliğe katılacakmış.
1: Devine'nin Vatikan'da ne işi var?
2: Bunların tavşan ayağıyla ilgisi var.
0: Tavşan ayağı mı?
2: Evet, bunun bir çipre olduğunu düşünüyorum ve onu tam 850 milyon dolara bilmediğimiz bir alıcıya satacak. Ya da şifre değildir de gerçekten çok değerli bir tavşan ayağıdır.
0: Ne olduğunu bilmiyor musun?
2: Bu çok ilginç. Eskiden Oxford'da profesör olan Dr. Wickham vardı. Bu adam gerçekten çok şişko biridir. Çok iridir. Ona şey derdik. Size bunu söyleyemem. Ama biyomoleküler kinetik ve hücre dinamiği öğretirdi. Ve en alt tabakadan öğrencilerini dünyanın teknoloji tarafından yenileceği, yerle bir olacağı hikayesiyle korkuturdu. Yani ona göre bu yaratanın güçlerine karşı gelmekti. Kendisi bunu tanrı karşıtı bir şey olarak adlandırırdı. Sanki hızlandırılmış bir mutasyon aleti gibi, asla durdurulamaz bir yıkım gücü. Ve önüne çıkan her şeyi deviriyor. Binaları, parkları, caddeleri, çocukları ve dondurma dükkanlarını. Anladınız mı? Ne zaman bu miktarda parayı esrarlı bir teknolojiye yatırmaya hazırlanan bir terör grubu görsem, bunun tanrı karşıtı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyanın sonunu getirecek bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyorum.
0: Peki Musgrave'e söyledin mi?
2: Kim, ben mi? Söylemedim.
0: Bize söyleme.
2: Ne? Hey dur.
0: Bunu kimseye söyle.
2: Ama ya emeklerim?
0: Operasyonda bir terslik yaşarsak Musgrave bilmediğini söyleyebilmeli. Çok iyiydin bence.
3: Ne operasyonu bu? Gözlerindeki o ifade işimizin iş olduğunu söylüyor.
0: Yine gitmem gerekiyor. İş gezisi. 2 gün.
4: 2 gün mü?
0: Evet.
4: Ethan, neler oluyor? Zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu söylemeni bekliyorum ama... mantıklı bir sebep bulamıyorum.
0: Evet.
4: Sorun nedir? Bana söylemediğin ne?

0: Senden bir şey isteyeceğim. Bu bana güvenmen gerekiyor.
1: Tabii ki sana güveniyorum. Peki bir gün bana neler olduğunu anlatacak
0: mısın? Bilmiyorum. Bana güvenmeni istiyorum.
1: Evet. Sana güveniyorum. Sen de gerçek olduğunu söyle.

0: Yani sevgimizin gerçek olduğunu söyle.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
9: Sevince. İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Bakın.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
8: Tam da leslik.
9: Sevince.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Wow, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'a.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Gel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Öyleyse beni takip et.
10: Etmek üzere olduğunuz yemin enine boyuna düşünmeden ve duasız edilmemeli. Bu sevgi zor şartlar altında göz ardı edilmemeli. Ve sizleri ayıracak tek şey ölüm olmalı. Yüzükler yanınızda mı?
9: Evet.
10: Sözlerimi tekrarlayayım.
9: Evet.
10: Ben Julia Ann Mead.
11: Ben Julia Ann Mead.
10: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
11: Tanrı'nın huzurunda Ethan Matthew Hunt'ı...
10: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
11: Kanuni eşim olarak kabul ediyorum.
12: Yarın Owen Devlin'in yerini bildiğimiz tek zaman olabilir. Vatikan'da toplantıya gidiyor. Görevimiz oraya girip Devlin'i kaçırmak.
13: Neden mutlu olduğunu bilmiyorum. Ona Vatikan'ın Vatikan olduğunu hatırlattım. Roma'nın ortasında 109 dönüm üzerine kurulu özerk bir ülke. Etrafı 20 metrelik duvarlarla çevrili ve 24 saat boyunca 200'ün üzerinde kapalı devre kamerayla izleniyor.
12: Bu işimizi zorlaştırmaz bile. Devlin'i kaçırmak iyi. Alıcıları kaçırmak daha iyi. Devya'nın kaçırıldığını öğrendikleri anda toz olurlar.
14: Anlayamadım, ne diyorsun? Devya'nı nasıl kaçırırsak kaçıralım diğerleri hemen öğrenir.
12: Hayır, öğrenemezler. Giriş noktaları burada. Bu tek yönlü cadde Vatikan duvarına ulaşıyor. 30 saniye yeterli. Ve bir kamyon var.
15: Roma, İtalya.

0: Buongiorno padre.
1: Alfa tipi burası, bravo. Zamanlama harika. 60 saniye içinde içerideyiz.
2: Anlaşıldı. Charlie Timmy, rapor ver.
3: Aslında rapor verilecek bir şey yok. Sadece tam zamanında yetişeceğim.
2: Seni bekliyoruz.
3: Yaklaşık 2 dakika.
1: Anlaşıldı.

0: Verici şimdi ateşleniyor. Ateşlendi.
1: Alfa, içerideyim. 2 dakika sonra oradayım.
0: Anlaşıldı. Charlie Timmy, seni görüyorum.
2: Güvenlik kanalına giriyorum. İşaretimi bekle.
0: Anlaşıldı. Kamera tamam. Git.

0: Alfa TV, koridor kameraları devre dışı mı?
1: Devre dışı. Sonraki aşamaya.
2: Delta Team'i duyuyor musun?
3: Tek yaptığım dinlemek.
2: Çok komik. Yerini almaya hazır ol.
3: Zaten yerimdeyim.
2: Gerçekten mi?
4: Varış zamanı 30 saniye.
3: Tamam, bekliyorum.
1: Alfa Team yerini almaya hazır.
0: Bravo alıcıyı demir bekliyorum.
1: Karaman başı.
0: Seni buldum.

0: Sen içeride.
1: Signore e signori, questo evento fa parte di una felice tradizione che mi permette di ringraziarvi per il vostro generoso contributo che rende possibile la nostra opera. In questi tempi pericolosi e imprevedibili è di primaria importanza.
2: Fotoğraf çekebilirim. Bana işaret ver. İşareti bekliyorum.
3: Delta yükleme için hazırım. Delta tümü. Yükleme başarılı.
4: Dinle dostum. Nişanlandığın için o kadar kötümser konuşmak istememiştim.
5: Bunu biliyorum. Teşekkür ederim.
4: Ama bizim gibiler için normal bir ilişki mümkün değildir.
5: Sana katılmıyorum.
4: Öyleyse senden akıllıyım.
5: Yukarı çıkıyorum. Luther'a hak veriyorum. Gerçek ilişkilerimiz olamaz. Ama yine de hoşuma gidiyor.

0: 23 ay. İşimizin duygusal şartları ve hayat stilimiz yüzünden en fazla bu kadar dayanabilirsin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten. Suratıma bak. Ne söylediğimi biliyorum. Ve ne söylediğimi bildiğimin farkındasın.
2: Burada bekle.
3: Deveyim biraz önce evrak çantasını aldı. Daha önce harekete geçebiliriz.
1: Kim bırakacak, tespit ettin mi?
3: Olumsuz. Ne kadar işimiz kaldı?
0: Şimdi işlemeye başlıyoruz.

0: bununla gurur duydum. Mutlu da değil. Ama birkaç kez kadınlarla yaşadım ve 2 yıldan fazla sürdüremedim. Başaramaz.
1: Tavsiyen için minnettarım. Ama ben senden farklıyım, tamam mı? Ben aktif küveti değilim.
0: Aa, peki. İşte emeklilik ediyor. Bizim işimizde seninle bir kadın arasında her zaman bir şey olacak. Her zaman.
1: Rotor, dinle.
0: Sahtekarlık. Sahtekarlık her şeyi zehirlemeye yetiyor.
1: Sana bir şey söylemek zorunda.
0: Kes sesini, beni dinle. Bu seninle ilgili değil Ethan. Bu kız her kimse, sonunda onun da hayatını mahvedeceksin. Bunu yapma.
1: Jules'la 2 gün önce evlendik.
0: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Hareketlendi, peşindeyim.
3: Anlaşıldı.
1: Ben de gidiyorum.
4: Aa, sorun değil, üzülmeyin, sorun değil. Ben de beyaz ipek gömleklerimin üzerine şarap döküyorum. Önemli değil, önemli değil. Tuvalete.
2: Yolda olduğunu söyle.
3: Tamam, geliyorum.

0: Okusun. Yavaşça. Oku dedim.
1: En sevdiğim şeylerden biri Bazmi'nin şirketlerinin verdiği keyiftir. Ona korkunç çocuk dediği zaman Bayan Yelsin'in iskemlesini altından çeker. Bu ayın sonunda odanın karşısındaki iki kedi yavrusu dövüşüyordu. Onun gösterdiği şeyler öyle güzel ki... Bu lanet şeyden ne böyle?
0: Bitir.
2: Alfak bir ziyaretçim var.
0: Bitir.
1: Bu kaçış yolu mu?
3: Aldım.
2: Alfa, duyuyor musun? Koruma oraya geliyor.
0: Neden? Oyalı onu. Zamana ihtiyacım var.
2: Çok geç. Koridora girdi.
4: Efendim, her şey yolunda mı?
5: Her şey yolunda değil. Ses maskesi hala yükleniyor.
4: 30 saniye daha lazım. Efendim? Efendim?
1: Öyle güzel.
5: 6 saniye yüklüyorum.
1: Bu benim kaçışım.
5: Tamam, hazır.
1: Ben iyiyim. Dışarıda bekle.

0: Ne anda görüşürüz.
1: Aa.
2: When you see Lady Tempest and Gamma. Gömleğiniz için üzgünmüş.
1: Aa, hiç önemli değil.
3: Moment Tai. Otelin yağı saysamdak.
2: Otelinin çamaşır hizmeti varmış ve gömleği yıkatmak istiyormuş.
1: Gömleğimi mi yıkatacaksın? Üstümde gömlek yokken ve otel odanda beklerken ne yapacağız peki?
2: Bir şeyler düşünülmüş. Arabama gelin diyor.
1: Beni takip edersiniz.
2: Efendim, çantayı biz göz kulak olalım mı?
1: Hayır. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.

0: Asya'da sıcak noktalar var. Serideki üçüncü uydu fotoğrafına bakılırsa dostlarımızın bazı ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz.
1: Bay Musgrave burada.
2: İçeri gönder.
3: Ethan Hunt ve ekibi Owen Devine'i az önce Roma'da yakaladı. Buraya getiriyorlar. Bilmeniz gerektiğini düşündüm.
2: Bu operasyonu biliyor muydun?
3: Evet biliyordum.
2: Öyleyse aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: Siz öldünüz, Bay Devian. Bir sürü tanık var.
1: Tuvaletteki adam sen.
0: Bize her şeyi anlatacaksınız. Çalıştığınız bütün alıcıları, bütün grupları.
1: Senin adın neydi?
0: İsimleri, ha? Bağlantıları, malzeme listelerini.
1: Senin şeyin var mı? Karın ya da sevgilin.
0: Nasıl olacak sana bağlı?
1: Ne yapacağım biliyor musun? Onu bulacağım. O kadın her kimse onu bulacağım ve canını yakacağım.
0: Tavşan ayağı adı verilen bir şeyin yerinin detaylarını çantanızda taşırken yakalandınız.
1: Her yeri kanayacak ve ağlarken senin adını haykıracak. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Neden biliyor musun?
0: Bu tavşan ayağı nedir?
1: Çünkü ölümle burun buruna olacaksın.
0: Ve alıcı kim?
1: Ve sonra seni öldüreceğim. Hem de onun gözleri önünde.
0: Sana bir kez daha soracağım.
1: Senin adın ne?
0: Tavşan ayağı ne?
1: Kimsin sen?
0: Alıcı kim?
1: Olan bitenden haberin yok değil mi? Sarışın arkadaşına fabrikada yaptıklarımı gördün, doğru mu? Ah, o da anne ki, o sadece eğlence. Eğlenceydi.

0: Nathan!
1: Tavşan ayağı nedir?
0: Nathan yapma!
1: Nedir dedim?
0: Hayır yapma! Nathan!
1: Tavşan ayağı nedir? Hadi söyle!
0: Nathan dur! Bunu yapma! Sen de öyle biri değilsin dostum! Hayır yapma! Onu kullanabiliriz Nathan! Bunu biliyorsun!

0: Ethan, bilgiyi aldık. Lindsay'nin mikrofotoğrafı bir video dosyasıymış.
1: Ethan, ne söylediklerini, ne düşündüğünü bilmiyorum. Sadece beni dinle. Brazil beni bir değiş tokuşu izlemem için Almanya'ya gönderdi. Adamın adı Owen Devey'in. Telefonu dinleyip bir bağlantının izini sürdüm ve İGG ağına kadar ulaştım. Karşıma çıkan buydu. Devey'in'e gelen arama Brazil'in bürosundan yapılmıştı. Brazil'in Devey'in'le işbirliği yaptığını düşünüyorum. Sanırım bana tuzak...

İyi misin?

Hıh!

0: Alo.
1: Rick.
2: Benim Ethan. Julia değil mi?
0: Hey dostum, hey bak, burada olduğum için kızmadın öyle değil mi?
2: Hayır kızmadım, Julia değil mi? Cep telefonundan da aradım, açmadı. Julia değil mi?
0: Hayır, üzgünüm. Hey, arkadaşın seni buldu mu?
2: Hangi arkadaşım?
3: Bilemiyorum, galiba İngiliz'di.
2: Rick, ona ne söyledin?
3: Sorun yok dostum, nerede olduğunu bilmediğimi, hastaneyi arayıp Julia'yı sormasını söyledim.
0: Alo?
4: Tamam, yarın görüşürüz sayılır.
5: Tamam, iyi geceler tatlım.
4: Merhaba, ben Julia. Lütfen mesaj bırakın.
6: Kaç?
2: Seri, ben Ethan. Julia ile konuşmam gerek.
5: Merhaba canım. Aşağı kata indi. Aktarayım seni.

0: Özür dilerim. Bu hastayı nerede bulabileceğimi biliyor musunuz acaba?
1: Hiç sanmıyorum. Ama bilen birini tanıyorum. Bu da ne?

0: Sally, Julia nerede?
1: Sanırım çıktı.
0: Julia nerede?
1: Baktın mı?
0: Julia çıktı mı?
1: Hayır, görmedim.
0: Mike, Mike, Mike. Julia'yı gördün mü?
2: Araba, iyi misin?
0: Julia'yı gördün mü?
2: Hayır.
0: Yok.
3: Beni uçağın dışında sallandırdım. Birinin karakterinin nasıl olduğunu iyi davranmak zorunda olmadığı kişilere davranışından anlayabilirsin.
0: Eğer ona dokunursam yemin
3: sakın
0: ederim ki...
3: Sakın beni tehdit etme. Sakın etme. Roma'da taşıdığım evrak çantası, onu benden almıştın. Onda tavşan ayağının yeri belirtiliyor. Onu alacaksın ve bana getireceksin. Tavşan ayağı. Ethan son gördüğümde kolunda saat vardı. 48 saatin benim işaretimle başlıyor.
0: Dur dur dur dur.
3: Başladı. Alınca beni bu numaradan ararsın.
0: Hey, dur,
3: tavşan
0: dur.
3: Ayağına karşılık Julia'nın hayatı.
0: Hayır.
3: 48 saatim var. Yoksa ölürüm.
0: Hayır, dur, dur.
4: Hedef etkisiz hale getirin. Sakın ateş açmayın. Tekrar ediyorum.
5: Bizimle
4: sakın
5: gelmeniz gerekiyor.
0: Pete, neler oluyor?
6: Üzgünüm Bay Hunt ama sizi götürmemiz istendi.
4: Merkez, hedef elimizde. Tekrar ediyorum. Hedef elimizde.
0: Şimdi olmaz. Onlara beklemelerini söyleyebilirsin.
6: Ethan, arabaya bin.
0: Şimdi olmaz.
6: Zor kullanmak istemiyoruz ve kullanabiliriz. Ethan, arabaya bin.
0: Gelip beni bulamadığını Ethan söyle. Gittiğimi söylerdim. Peki. Peki.
4: Hedef harekete geçti. Adamlarımı takip ediyorum. Tekrar ediyorum. Hedef harekete geçti. Hedef etkisiz hale getirildi. Tüm bilimleri uyarın. Hedef etkisiz hale getirildi.
7: Evet, elektronik.
4: Tamam.
7: Sakin ol.

Berlin operasyonunun raporlarını gözden geçirdim. Çok enteresan. Ajan Paris'in örgüt dediği seninle paylaşmak istediği bilgiler varmış. Gördüğüm kadarıyla rapora yazmamışsın. Vatikan operasyonunun emrini resmi onay almadan verdin. Bu görev çok kötü bir saldırıyla sona erdi ve sonra olay yerinden kaçtınız. Ve ben saygısızlığa yabancı değilim. Bulunduğum yere deriniz kalınlaşmadan gelemezsiniz. Ama uykusuz kalmaya katlanırım. Çünkü uykumu çok ama çok severim. Ve büromda sorumsuz ajanlar bulunması uykularımı kaçırıyor. Yani buradaki işleri biraz yavaşlatacağım. Bana istediğin kadar o yargılayan ve istemkar gözlerle bakabilirsin ama bu işe yaramayacak. Çünkü ülkemin faydasına olacak her şeyi yapmaya kararlıyım.

Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Russell haklı. Kontrolden çıktı. Bana bak. Ethan, en azından seninle konuşurken yüzüme bakma inceliğini göster.

0: ki bu... Bu...
1: Çok üzücü bir şey.
0: Keşke yardım edebilmek için orada olabilseydim ama...
1: Onu hücreye götür.

0: Tamam, anladım.
1: Evet efendim, onu hemen geri getireceğim.
0: Efendim,
1: ne olduğunu biliyorum, telsizi var. Ben Bressel. Ethan Hunt binanın batı kargo asansörünü kullanarak kaçmaya çalışıyor. Onu durdurun. Mendoza ve Graham'ın durum odasına gelmesini istiyorum.
0: Binanın çevresini sardık. Bütün çıkışlara nöbetçi yerleştirdim.
2: Yine Bressel konuşuyor. Herkesin bina içinde kalmasını emrediyorum. Tekrarlıyorum.
0: Bu Hunt.
2: Herkesin.
1: Biliyorum, bu Hunt.
2: Tekrarlıyorum.
3: Hunt 9. bodrum katında görüldü. Elemanların hemen oraya gitmesini istiyorum.
1: Güvenlik kanalı kilitlenmiş.
0: Sanırım telsizi açık tutuyorum.

0: Bay Pavel Sobotka.
1: Sobotka.
0: Aa, Sobotka, tamam. Ve Şangay'a uçuyorsunuz.
2: Çinizin yaşlığı ne böyle?
0: Üzgünüm ama Çekçe bilmiyorum. Yerinizi ayarlayalım.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Evet.

0: Beni öldürme.
1: Affedersin. Özür dilerim.
0: Musgrave Julie'ye olanları anlattı. Yardıma geldik.
2: İşini almak için tavşan ayağına ihtiyacım var. Davy'nin çantasındaki planlara göre Hengshenlu binasının 56. katında bir laboratuvarda. Bu da her açıdan bir kabus demek.
0: Bunlar Çin ordusuyla iş yaparlar. Ne etkimiz ne derimizde yeterli bilgi var. İyi haber şu ki tavşan ayağı her neyse küçük bir şey. Çalabiliriz. Kötü haber de şu. Çalmak zorundayız.
2: Bir hırsız için olabilecek en kötü senaryo. Güvenlik görevlilerinin tamamı Halk Özgürlük Ordusu'ndan ayrılmış.
3: Laboratuvara tek giriş özel bir asansörden ve onu sadece laboratuvardaki biri çalıştırabiliyor.
2: Binadaki her yer güvenlik kameralarıyla izleniyor.
1: Peki ya çatı?
3: Dört muhafız. Sürekli her çatıda iki tane.
0: Langley bunun yanında çocuk oyuncağı kalır.
1: Tabii ya. Binanın yüksekliği ne?
2: Neden?
3: Binanın en yüksek noktası 163 metre.
1: Peki soldaki binanın yüksekliği ne?
3: 226 metre yazıyor.
1: 226 metre. İkisinin arasındaki mesafe?
3: Mesafe 47.55 metre.

0: Ethan.
1: O çok iyi. Bence yükseklik yeterli.
2: Ne için?
0: Destek noktası için.
2: Sallanacaksın. Yo. Hayır, dur. Çatının üstüne çarpabilirsin.
1: Evet, çarpabilirim.
3: Çatıya çıkmayı başarsan bile muhafızları atlatıp tavşan ayağını alıp lobiden kaçamazsın. Nasıl çıkacaksın?
1: Çatıdan paraşütle atlayacağım.
2: 162 metre, en düşük atlama noktasının altında.
3: Paraşüt hemen açılmazsa ölürsün.
2: Ne yapacaksın? Kimseye fark ettirmeden Şangay'ın ortasına mı ineceksin?
1: Central Park 2 blok ötede.
0: Dur Ethan. Daha iyi bir fikrim olduğunu söyleyemem. Ama cesaretin aptallığa dönüştüğü bir nokta vardır. Bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ve sen bunu teröristlere Luther, verebilecek birine teslim etmekten Luther, söz ediyorsun.
1: Luther, elbette ki onu vermekten söz etmiyorum. Tavşan ayağına verici koyarız. Ve böylece onu izleyip yerini buluruz. Ve o aletleri buradan alabiliriz. Kendim de bulurum. Musgrave'i ararız. İGG

0: O zaman zaten ölmüş olur. Ben de öyle. Tamam mı? Lanet olsun. Saat 8.11. 8.12. 2 saatimiz var. Sonra karımı öldürecekler. Bu işte var mısınız?
1: Tabii ki varız.

0: 18 dakikan var. Oraya gideceksin. Tavşan ayağını bulacaksın. Çatıya döneceksin. Atlamaya hazır olunca arayacaksın. Gelip seni alacağız.
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Bu benim işim.

0: Tamam.
1: Başardı. Başardı. Başaracağını biliyordum.
2: Sadece 5 dakikası kaldı. 5 dakika içinde devini aramazsa Julia ölecek.
1: Bir şey var mı?
3: Dönmesineyiz. Lütfen.
2: Olumsuz.
0: Peki sende iyi haber var mı?
1: Hayır, yok.
2: Ah, hadi Ethan.
3: Dönmesine izin ver. Lütfen Tanrıcığım. Dönmesine izin ver.
2: Sen ne dedin?

0: Küçükken bir kedim vardı. Ve sürekli olarak evden kaçardı. Eve dönmesi için böyle dua ederdim.
1: Bana da öğret.
2: Tavşan ayağını aldım. Ama çatıya ulaşamıyorum.
1: Çatıya ulaşamıyorum da ne demek? Neredesin?
2: Yukarı, yukarı, yukarı!
1: Lanet olsun.
3: Orası çok alçak.

0: Ethan! Hadi bin, geliyorlar.
1: Kim?
0: Bina güvenliği, çok öfkeliler.
1: Gaza, gaza, gaza!
0: Ne kadar zamanın kaldı?
2: 2 dakikadan daha az.
1: Bizi çıkar buradan, sinyal alamıyorum.
3: Henüz değil.
2: Hadi hadi hadi hadi hadi. Sinyal yok. Sinyal yok.
0: Geliyor, geliyor, geliyor.
2: Bunun üstüne bastır. Siyah gelince haber ver.
0: Ne yapıyorsun?

0: Sadece 5 saniyen kaldı. Bunun farkında mısın?
1: Tavşan Eyüp. Şu an gel.
0: Tren hurdalığına gel. Tunang Zonglu'daki. Beni orada bekle. Yalnız.
2: Evet.
3: At güvenli mi?
2: Evet.
3: Tavşan Eyüp.
2: İyi misin?
1: Verici yerleştiriyorum. Bunun üzerine
3: bir uydu ayarlamanı istiyorum.
2: Peki numarası ne?
1: 639641.
2: Tamamdır. Luang Taolu yolundasınız.
3: 8 saat
1: içinde haber alamazsan peşimden ordu yolla.
2: Bol şans.
1: Sana da.
4: Bay Musgrave.
2: Evet.
4: Dün öğleden sonra uzak doğuya bir ekip yolladığınızın haberini aldım.
2: Adam Selin Bahar'ın Şangay'a gittiğini haber aldık.
4: Adam Selin Bahar mı?
2: Evet öyle.
4: Hey, biliyor musun, o bilgiyi görmek istiyorum. Büromda seni bekliyorum.
2: Emredersiniz.

0: Tekrar teşekkür ederim. Merkezde görüşürüz.
1: Ethan, ikinizi de öldürmeyi planlıyorlar.
0: Öyleyse merkezde görüşemeyiz. Hadi gidin.

0: Günaydın.
1: Beynine uzaktan kumandalı bomba yerleştirdik. Bu tanıdık geliyor mu? Tavşan ayağı. Nerede o?
2: Onu sana vermiştim.
1: Ona kadar sayacağım. Tavşan ayağının yerini söyleyeceksin. Yoksa kadın ölür.

0: Konuşmamız gereken çok şey var. Öyle değil mi?
1: Görevliler teslim alıyor.
2: Sence
3: hayır.
2: Oyun mu oynuyor?
3: Hayır, seni aşağı keyif.
2: Onu vuramayacağımı mı sanıyorsun?
3: Bana bak.
2: Sana ya nerede?
3: Bana bak.
2: Sana nerede dedim?
3: Sakın bayılma.
2: Yedi.
3: Seni öldüreceğim pislik tanrı adına. Yemin ediyorum seni öldüreceğim.
4: Hayır. Hayır yapma. Yapma diyorum. Onu bırak gitsin, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. İstediğin şeyi bulmanın yolunu... Yapma, dinle beni. Beni dinle. Ben yardıma hazırım. İstediğini alman için yardım hazırım. Ama doğru olanı yapmalısın. Doğru olanı biliyorsun. Hayır. Hayır.
5: On.
3: Hayır! Hayır!

0: Gerçekleri söylüyor. Onu sonuna kadar zorladım.
1: Aslında
0: yalan söylemiyor.
1: Ona sormak istediğim bazı sorular var.

0: Kutuyu açman imkansızdı. Doğru şeyi getirdiğinden emin olmalıydın. Tavşan ayağını artık biliyoruz.
1: Hayır, ona dokunma! Ona sakın dokunma!
0: Devyun'un çevirmeni. Onun güvenlik şefiydi. Hatırladın mı? Vatikan'da başarısız olmuştu. Ethan, Julia şu anda hala hayatta. Devyun ikinizi de öldürmek istiyordu ama ben onu ikna ettim. Julia beni görmedi. Hiçbir şeyden haberi yok ve temiz. Hala bir hayatta olabilir. Yeter ki bana şunu söyle. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Berlin'den sana mikro fotoğraf yolladığını biliyorum. Lindsay Devion'la beni biliyor muydu? Mesajı bunun için mi yollamıştı? Okudun mu? Başka gören oldu mu? Çevirdiğim işleri biliyor muydu? Beni İGG'ye bildirmiş miydi? Ethan! Ethan! Russell onu oyuna getirdi demiştim. Buna inanmış mı?
2: Ona sen söyledin. Devion Lindsay'nin geldiğini başından beri biliyordu. Onu sen söyledin.
0: Onu kurtaracağını sanmıştım. Ama Russell'ın yaptığım işleri düzeltmesini istemiyordum. Harekete geçtim Ethan. Bunu ülkemizin çalışan aileleri için yaptım. Beyaz Saray'ın silahlı güçlerinden ve Russell'ın yasaklarından bıktım. İGG müdürü basit operasyonları onaylar. İstediği gibi Devian'ı yakaladın. Sonra ne oldu? Devian bir tohumdur. Onu kesersin, ertesi gün iki tane daha çıkar. Tutuklarsın, sonra ne olur? Onu kullanırsın. Onunla işbirliği yaparsın. Derken birden Noel gelir. 18 saat sonra tavşan ayağı Orta Doğulu alıcının elinde olacak ve biz de bunu kanıtlayabileceğiz. Amerikan Güvenlik Konseyi yarın bu saatte raporu almış olacak. Bir hafta içinde askeri saldırı yapılacak. Ve fırtına yaklaştığında ülkemiz en iyi olanı yapacaktır. Temizlik. Yeniden yapılanma. Demokrasi kazanır. Lindsay'nin mesajında ne vardı? Bana söylersen Julia hayatta kalır. Başka bir seçeneğin yok.
2: Sesini duymadan olmaz. Emin olmalıyım.
0: Tabii ki.

0: Telefonu verin. Jules. Telefon.
1: Jules.
2: Ethan.
1: Tanıştığımızda dağın eteğinde bir göl vardı. O gölün adı neydi?
2: Vanaka. Lütfen Ethan.
1: Jules.
2: Ethan anlamıyorum.

0: Benjamin Dam. Bence benim.
1: Ethan.
2: Ne?
0: Hayır. Gerçekten mi?
1: Yardım gerekli.
3: Bu telefondan en son aranan.
1: Ben yerin adresini bilmek zorundayım.
2: Ha, bak Ethan.
1: Şşş, herkes seni arıyor. Tanıdığım herkes peşinde. Bak biraz önce Interpol'e baktım. En çok arananlar listesindesin ve...
2: Listede olmak da muhteşem bir şey.
1: Her ne olduysa Benci, üzgünüm ama kapamak gerekiyor.
3: Bunun için zamanım yok. Ne oldu sanıyorsun ha? Komple kurdular.
2: Bak ben işimi seviyorum, tamam mı? Pekala. Bak bu konuşmayı kaydettiklerini biliyorsun.
3: Sen de bunu silebileceğini biliyorsun. Sana numarayı veriyorum. Hazır mısın?
2: Pekala. Bir saniye bekle, biliyorsun. Bundan dolayı vatandaşlarımı kaybedebilirim.
3: 7-3-4-4-2-5 6-4-3-6-7.
2: Tamam. Bekle. Konuşma. Hattı tutabilir misiniz?

0: Komutan. Evet.
1: Pekala. Belki hücreyi birlikte paylaşırız ha?
0: Eğer her şey ters giderse ki böyle olacaktır. Aranan numaranın yeri Şangay'da. İşte sana söyledim, Şangay. Vatan hainine bilerek yardım etmiş oldum. Teşekkür ederim.
2: Yakında mıyım? Telefonu kullanıp yerimi belirle.
0: Ne, oradasın. Sen oraya çok yakınsın.
2: Ne kadar yakın? Sinyal bu binada mı?
1: Hayır. Oradan gelmiyor.
0: Bir mil kuzeydoğudaki binadan geliyor.
1: Benci, beni sinyale yapın.
2: Nerede?
1: Bir şey soracağım. Şangay'da ne işin var?
2: Görüştüğümüz zaman anlatırım bence.
1: Tamam. Şimdi
0: kuzeye doğru git, tamam mı? Bir köprü vardı, onu bul, karşıya
1: geç. Sola dön ve nehir boyu 3 çeyrek mil git.
2: Anladım.
3: Şangay!
0: Güzel işte böyle. Devam et. İlk sola dön. İlk sola ve bir metre daha devam et.
2: Bir metre ha? Tamam.
1: Evet, sola.
0: Çok iyi, devam et. Evet, devam et. Merhaba.
1: Bence nereye? Bence hangi tarafa?
0: Sağa döneceksin. Tamam, buradan sola.
2: Sola mı? Sola dönüyorum.
1: Güzel.
0: Sol tarafında, ikinci binanın içinde. Sinyal kuzeydoğu köşesine +-3 metre öteden geliyor.
2: Sana borçluyum Mecid.
4: Hey, buradayım.

0: Yavuz. Yavuz. Her şey yolunda gidecek.
1: Lan tanrım. Hayır.
0: Kafandaki bomba aktif haline geldi. En fazla 4 dakikan kaldı. Adına aykıracağını söylemiştim. Onun önünde öldüreceğimi söylemiştim. Aslında onu senin önünde öldüreceğim.
1: Ah!

0: Zaten sorun yok.
1: Anlamıyorum, neler oluyor Ethan?
0: Biliyorum. Bekle biraz.
1: Senden ne istiyorlar? Neden buradayız?
0: Biraz bekle.
1: Beni nasıl buldun? Lütfen Ethan, burada neler oluyor? İyi misin? Ethan! Ne oldu? Ethan, adam.
0: Sana her şeyi anlatacağım. Şimdi yanından ayrılma, tamam mı? Sakın ayrılma.
1: Ethan, neler oluyor? Ne arıyorsun? Buradan çıkmamız gerek.
0: Henüz değil.
2: Burada yok mu?
1: Ne?
2: Elektroşok aleti.
1: Elektroşok mu? Ethan, bu insanlar kim? Burada ne yapıyoruz?
2: Bu bir Beretta 92F. Çok etkili bir kısa mesafe silahıdır. O yüzden bana doğru tutma.
1: Özür dilerim.
2: 15 mermi alıyor. Mermi bittiğinde namlusu bu şekilde kalır. Tamam mı?
1: Sen bunları nereden biliyorsun?
2: Ve doldurmak için şu düğmeye basacaksın. Boş şarjör düşer. İşte böyle. Ve öbürünü itersin. Tıpkı mutfaktaki fenerin pilleri gibi. Tamam mı?
1: Evet.
2: Sonra da kilidini açarsın.
1: Silahı neden veriyorsun?
2: Başkaları da olabilir. Kullanman gerekirse sakın ayağa kalkma. Düşmanını belirle. Nişan al ve ateş et. Çok basit. Ateş et. Geri çekil. Güzel. Başıma elektrik vereceğim. Eğer yapmazsan öleceğim.
1: Ne?
2: Şu düğmeyi açığa getir. Kapamayı unutma.
1: Bunu yapamam.
2: Beni geri getirirsin. Geri geleceğim.
1: Yapamam.
2: Mecbursun, zamanımız yok. Şimdi. Lütfen. Dur. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Hadi bebeğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. Hadi bebeğim. Dönmene ihtiyacım var.

0: Deminden beri düşünüyorum. Bana neden Çin'de olduğumuzu söyleyecek misin?
1: Tamam. Ben bir örgüt adına çalışıyorum. İGG deniyor.
0: Açılımı nedir?
1: İmkansız görevler gücü.
0: Hadi oradan.
1: Dalga geçmiyorum. Sana anlattığım her şey çok gizli.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Biliyorum.
2: Sana olan minnettarlığımı göstermek istedim. Bunu haksızlıklar için bir tazminat farz et. Beyaz Saray'ın beni aradığını söylemem gerek. Seninle konuşmak istedikleri çok önemli bir görev olduğu söylendi.
1: Teşekkür ederim. Ama bunu düşünmem gerekiyor.
2: Ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi?
1: Sadece balayına çıkmayı düşünüyorum.
2: İyi eğlenceler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Bir şey var. Tavşan ayağı. Neydi o?
2: Kalacağına söz ver söyleyeyim.
1: Size kart atarım.
2: Pekala.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Peki başka kim?
2: Aa, Wilson'ları unutamayız.
1: Aa, evet. Wilson'ları asla unutamayız. Doğru. Başka biri?
2: Sağ ol. Hayır. Sanırım bu kadar.
1: Pekala. Gidelim mi?
2: Temiz mi?
1: Tertemiz.
2: Aa, ah. Ucuz atlattık.
3: Merhaba, ben Mitch. Mesaj bırakın, geri dönerim.
4: Lütfen. İyi olduğunu söyle. Oteli arıyorum ama kimse açmıyor. Haberlerde diyorlar ki... Çok korkuyorum. Sana ihtiyacım var. Seni seviyorum. Aramaya devam edeceğim. Deneyeceğim.

0: Amerikan ordusunun geçen hafta Tazmanya açıklarında deneysel bir silaha kazara ateşlemesinin ardından trajik görüntüler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve Avustralya Başbakanı'nın Amerika Başkanı'ndan hesap sorması yönündeki baskıları zirveye ulaşırken protestolar da şiddetini artırdı. Muhabirlerin olay yerine girilmesine hala izin verilmezken kimyasal bir sızıntı mı var endişeleri
1: kabine gibi gelmiş. İnişe hazırlanın.
2: Olayın efendim inişe geçiyoruz. Zaman lütfen yerinize oturun. Ortaya çıkacağı konuşuluyor. Kimyasal silah horluyor muydun?
3: Horlamıyordun.
2: Oturur musunuz? Birazdan ineceğiz.
4: Dediklerine göre hiçbir şey hissetmemişler. Uykuya dalar gibiymiş. Umarım o da uyanan diğer şanslılardan biridir.
0: Patlamanın merkezindeki ateş topunun ötesine yayılan elektromanyetik darbe o kadar güçlü ve etkiliydi ki adada yaşayan tüm canlılarda feci bir nörolojik çöküşe yol açarak toplu bir şekilde ölümlerine neden oldu.
5: Bu felakete yardım etmeleri için Tazmanya'ya gelecek gönüllülere acilen ihtiyacımız var. Bu işi benzeri görülmemiş bir görev. Ulusumuz sizi göreve çağırıyor. Ayağa kalkın ve o ruhunuzu gösterin.
6: Milletimiz, bu karanlık günlerde hizmet etmek için gönüllü olduğunuzdan ötürü size minnettardır. Lütfen telefonlarınızı kutuya bırakın ve ilerleyin. Telefonlarınız adadan ayrılırken iade edilecektir. Devonport'a hoş geldiniz.

0: Ne zaman geldiniz? Bugün mü?
1: Evet efendim.
2: Sakin
3: ol. Ben işimi istiyorum.
2: Uzaklaş. Uzaklaş.
3: Ben öndeydim.
4: Hanımefendi, kimliğiniz? Şapkayı çıkarın.
5: İnsani sebepler yüzünden geldim. Güneydeki ceset toplama birimine katılmak istiyorum. Woodbridge kasabasına gitmeliyim.
4: Kimse henüz oraya gidemiyorum.
5: Affedersiniz?
4: Şehir hala yanıyor. Yangınların sönmesini beklemeliyiz. Birliğinden ayrılma. Bir ara güneye inersiniz. Kim vardı orada?
5: Kocam.
4: Üzgünüm. Yapacak hiçbir şey yok. Malzemeni al. 209. birlik harekete geçecek. Sıradaki
5: bakın,
4: lütfen.
5: Ben fizyoterapistim. Belki birilerine yardımım dokunur.
4: Buradayken göreviniz kimlik tespiti ve ceset toplama. Kaldığınız sürece işiniz bu. Yoksa gidersiniz.
5: Söylenenler doğru mu?
6: Eminim dedikoduları duymuşsunuzdur. Ki doğrulayabilirim. Hepsi gerçek.
7: Gerçekten.
6: Ölenlerin bazılarında sıra dışı davranışlar gözlemliyoruz. Hangi kurbanın ne zaman aktif hale geleceğini bilmemiz imkansız ama bana

0: Verin. Gözler açık ama şuur kapalı. Dinleyin. Dinleyin. Eğer yaşam belirtisi gösteren birilerine rastlarsanız ordu onlarla ilgilenmek, işi bitirmek ve onlara hak ettikleri saygıyı göstermek için orada olacak.
1: Geri gelenler olursa da merak etmeyin. Hepsi yavaş hareket ediyor. Korkacak hiçbir şey yok. O yüzden sakin olun ve işimizi yapmamıza izin verin.

0: Hey. Hey dostum. Kaç tanesi geri döndü bunların?
1: Bak. Birine denk gelirsen işaret fişeğini çak. Bizim çocuklar gelip halleder. Tamam. Sorun yok.
0: Neden sadece bazıları?
1: Her şey yolunda.
2: Anlaşıldı. Merkeze geldik şu an.

0: herkes
1: her eve iki ayarlasın. Kişi eşleşin. Hadi yürü. Biraz daha seri olalım arkadaşlar. İlerleyin. Sağa da geçebilirsin.

0: Buradalar.
1: Bu evi ve içeri giren herkesi koru.
2: Onlara veda etmek zordu ama... işin ucundan tutmalıydım. Ya sen? Çocuğun var mı?
0: Yok.

0: Hey, iyi misin?
1: Benim gitmem gerek. Hemen kızlarıma sarılmalıyım.
0: Tamam.

0: Üzgünüm dostum. Ben bittim. Kendine başka birini bul.
1: Kimse var mı? Hey, orada mısın? Hadi.
2: Anlamıyorum. Neden hepsi değil de bazıları dönüyor?
1: Umurumda değil. Zavallılar. İki kere ölüyorlar. Tamam. Orada öylece dikilecek misin?
0: Tanrım. Hadi.
2: Koku rahatsız etmiyor mu?
1: Etmez mi?
2: Masken nerede?
1: Sence işe yarıyor mu? Vişne aromalı falan mı bu? Kaldır.

0: Art.
1: Hadi.
0: Tamam. Harika.
1: Nereye gidiyorsun?
0: İzninle tuvalete.
1: Şimdi mi?
0: Ne bileyim, git halat falan bul işte. O koca şeyi buradan çıkarmanın tek yolu araba.

0: Bu yüzük de ben tabii ki takabilirsem hayatımı seninkine bağlıyorum. Sonsuza dek.
1: Sen Mucize Mike diye bir tavuğu duydun mu? Kafasız 18 ay daha yaşamış.
2: Hadi oradan.
1: Gerçekten. Çiftçi öldürürken baltayı biraz yukarıdan vurunca beynin bir kısmı sağlam kalmış. Malum kuşların göz çukurları büyük. Bu yüzden beyin kafatasına sığmıyor.
2: Kafasız tavuk mu? Ne anlatıyorsun sen?
1: Kafalarını uçurmak yerine şu geri dönenlerden birini inceleseler sinir yolları hakkında kim bilir neler öğrenirler.
2: Sana bir tavsiye vereyim. İstediğin kadar her türlü şeyi düşün ama sakın yanımdan ayrılayım deme. Anladın
3: Hayır,
2: mı?
3: Uyanacak o biliyorum. Uyan tatlım lütfen uyan. Yalvarırım uyan. Hayır uyanacak. Neden uyanmıyorsun? Kalk. Neden tatlım? Oğlum, oğlum. Oğlum benim.

0: Yani masöz gibi mi?
1: Hayır, masöz değil, fizyoterapist.
0: Masaj yapmıyor musun?
1: Masaj da dahil.
0: Biliyor musun, şu leşleri taşımak omzumu fena öldürdü. Bir baksan olur mu?
1: Belki.
0: Harikasın. Sağ ol Eva.
1: Belki dedim.

0: merak etme.
1: Hey buraya!
2: Koş koş koş koş! Hadi. Buraya buraya buraya!
1: Hadi çabuk! Nereye gidiyorsun pislik?

0: T.S. Monaro. Vay canına. Biri sana iyi bakmış ha.
1: Clay.

0: Huzur burada sizi bekliyor. Woodbridge, Güney Tazmanya.
1: Evet, devam.
0: Kahretsin.
1: Ben bir tane istiyorum.
2: Biraz sessiz olun, pislikler.
3: Evet.
1: Kızlar, buradayız. Hadi.
3: Hiç kimse var mı?
1: Tamam, işte bir saat kadar buradayız. Sonra çıkıyoruz.
3: Ha, evet, hadi,
1: hadi
3: dostum.
1: Evet. Çabuk ol. Hadi.
3: Evet. Hadi tekrar, tekrar. Evet, evet, evet.
1: Sesini biraz kısar mısınız lütfen?
3: İşte bu.
1: Gerçekten uyumaya çalışıyoruz.
3: Seni görüyorum dostum.
1: Tanrım, buna inanamıyorum.

0: Şaşırdım. Bana sorarsan hiç gelmeyeceklerdi. Git onlarla takıl da stres at.
1: Pekala Eva. Bu kadeh tüm o koca teyzelere ve koridorlarına gelsin. Kim bilir yarın bize ne güzel manzaralar bekliyordur. Hobart'ta bu kadar özel olan ne var?
2: Hocam. Güneyde sahilde Woodbridge diye bir kasabada iş gezisindeydi.

0: Yolculuk nereye?
1: Sadece hava almaya çıkmıştım da.
0: Avlun var ya.
2: Tüm askerler görev yerlerine. Tüm askerler görev yerlerine.
0: Amerikalıların yardım etmesine şaşırdım.

0: Bugün garajdaki adam tam olarak gitmiş gibi değildi. Sanki bir parçası hala oradaydı, kaybolmuş gibi.
1: Ben de bugün ölümden dönüp yatağa bulanmış bir herif gördüm ama gözlerine bakamadım.
0: Bana baktı. Tam gözüme. Sadece sinir ucu değildi sanki. Kafası kopuk bir tavuktan fazlasıydı. Mitch de öyleyse eğer...
1: Öyleyse ne?
0: İyi geceler Clay.
2: Yarın görüşürüz ortak.

0: Olamaz. Lanet olsun.
1: Şu güzelliğe baksana. Bu canavarı komutanlara çaktırmadan almalıyım. Şununla bir tur atmak için her şeyimi veririm. Sence ne kadar ceza verirler? Aylar mı? Yıllar mı?
0: Neyse.
1: Güzel sohbetti.
2: Tanrı aşkına.
0: Lanet olsun.
1: Bekarlığa veda için fena sayılmaz ha.
2: Motorcusun demek.
0: Çocukluğumdan beri arazide sürerim. Ama hiç böyle bir şeye binmemiştim.
2: Belki de böyle bir şeyle en kötüsünü atlatabiliriz.
0: Neyin kötüsü?
2: Yolların, dumanın, askerlerin. Ana yollar berbattır ama Wellington Dağı'na varırsak geçebileceğimiz dar yollar var gibi görünüyor. Banyolardan geçer otobana varırız. Baksana Enso Oteli'nden tam 200 mil uzaktayız. Şimdi çıksak kim bilir, belki akşamı orada olabiliriz. Hem de sen de arabayla fena bir tur atarsın, olmaz mı? Ha, ne dersin?
0: Hop hop hop hop, bir saniye dur Emma. Sen kocan için geldin.

0: Bense fark yaratmak için. Ülkemin bana ihtiyacı var. Ölülerin de.
1: Dalga geçiyorum. Ben gidip kask bulayım.
2: Sen ciddi misin?
1: Tabii, depoyu da doldurmalıyız. Uzayalım buradan.

maskeler. Nerede bunlar? Daha buldum.

0: misin? Lanet olsun. Tanrım.
1: Tamam, kazandın.
0: Ciddi misin? Olamaz.
1: Durayım mı?
0: Hayır hayır, devam et. Yaptığın şey çok acıtıyor ama lütfen devam et. Orası evet, lanet olsun. Ne zamandır bu iştesin?
1: Neredeyse 6 yıldır. Kliniğimi de yeni açmıştım.
0: Ya kocan ne iş yapıyordu?
1: Yenilenebilir enerji. Her yıl şirketi büyük bir toplantı yapar. Bu sefer de birinin aklına Tazmanya'yı seçmek gelmiş.
0: Şu işe bak.
1: Ya sen?
0: İnşaatçıyım. Melbourne'de kendi işim vardı. Yaşlı bir teyze için iskele kuruyordum. Sonra haberleri gördüm.
1: Hiçbirini kaybettin mi?
0: Tam yerine bastın. Sanırım iyiyim. Bu da nereden çıktı? Ahbap, kapalıyız. Hadi git başka bir yerde geber. Lanet olsun. Olmaz. Lanet olsun.
2: Bunlarda bir düzen fark ettim. Zaman geçtikçe hırçınlaşıyorlar. Saldırmaya

0: Güney yasak.
1: Ceset toplamadan geliyoruz. Birini arıyorum.
0: Kimi?
1: Kocamı.
0: Ya sen? Senin hikayen?
1: O...
2: Ona yardım ediyorum. Şoförüm.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Woodbridge.
0: Hobart'ı nasıl açtınız peki?
2: Hiç kolay olmadı. Dumanın etrafından dolaştık. Ciğerlerimizi bırakıyorduk.
0: Fena motor değilmiş.
2: Evet, biraz tozlanmıştı ve açılması gerekiyordu. İstersen bir tur at.
0: Gel benimle. Şimdi resmi ifade vermesi gerekiyor. Ayrıca sen de vereceksin. Bizi burada beklemelisin.
2: Sorun yok Eva. Bayağı keyifliydi.
0: Burada bekle. Yürü.
2: Baksana, sen burada yalnız mısın?
0: Mutfağa geç.
2: Yani sana burada yardım eden başka kimse yok mu? Belki biz yardımcı olabiliriz.

Neden açmadın? Konuşmak istediğini söyledin. Konuşalım.

0: Arkadaşım pek matahmış. Resmen arazi oldu. Tuvalete gidiyorum dedi ve birden ortadan kayboldu. Birkaç saattir onu arıyorum. Cezasını fena kesecekler. Bak, Eva. Neler çektiğini biliyorum. Veda etmek önemlidir. O yüzden seni Wood Bridge'e götüreceğim. Ama kocanı bulursan ne olacağını biliyorsun. Kaçıp gitmeyeceğinden emin olmam gerekiyor.
1: Hayır, gitmem. Söz veriyorum.
0: Önce eşya almamız gerekiyor, tamam mı?

Burası yaşlı bir çiftçiyle karısınındı. Ben atanmadan önce her yeri yiyecekle doldurmuşlar. Dondurucuda et bulmuştum. Daha bozulmamış.

0: Hadi gel. İstediğimde fena aşçı sayılmam.
1: Sadece eşya alacağız sanıyordum.
0: Pilim bitmek üzere. O yüzden gelmişken bir şeyler yiyelim.

Yemeğini soğutma. Mısırdan da al. Açken taş bile yiyebilirsin. Babam bize hep böyle derdi. O da askerdi. Siz darbe teknolojisiyle oynamaya başladığınızda orada bir albayla tanışmıştı. Onca yer varken deneyecek burayı buldular. Gerçek gibi gelmiyor.

Katie. Karımdı. İlk çocuğumuzu bekliyorduk. Bir oğlan. Haftalar kalmıştı. Ailesini ziyaret etmek için buraya gelmişti. Sakıncası yoksa... O sıra Townsville denen bir yerde bir eğitim tatbikatındaydım. Orayı bilir misin?

O sıra Townsville denen bir yerde eğitim tatbikatındaydım. Adada radyasyon olmadığını duyar duymaz kendimi buraya attım. Evdeydiler. Kate'nin babasında. Hepsi ya. Mutfak masasındaydılar. Kahvaltı yapıyorlarmış. Tabaklar doluydu. Arka bahçede bir ağaç seçtim. Kate'nin çocukluğundan kalma o küçük salıncak hala dalında asılıydı. Kazmaya başladım. Elimden geleni yaptım.

0: Çok üzgünüm.
1: İnsanlar hastalanınca, yani sevdikleri uzun bir veda etme şansı bulur Eva. Ama o an sanki dengeni kaybediyorsun. Bilmiyorum. Tam bir acımasızlık. Onu görmek her şeye bedeldi. Görmeden ne yapardım bilmiyorum.
0: Peki geri gelmedi mi?

0: Hazırım. Saçın biraz ıslak, üzgünüm.
1: Bence güzel. Zaten o da kızıldı.
0: Sadece bir dans. Hepsi bu.

0: Takmamışsın. Sen takmamışsın.
1: Şarkı bitiyor.
0: Giymeni söylemiştim. Yüzüğü de takacaktın.
1: Şarkı bitti.
0: Şunu değiştirebilir misin?
1: Bir dans dedin. Ettik. Artık beni kocama götür lütfen.
0: Ama mahvettin her şeyi. Her şeyi mahvettin. Özür dilerim. Benim hatam. Kontrol etmeliydim. Lütfen takar mısın?
1: Hayır, yüzüğümü çıkarmayacağım.

0: baştan başlamamız gerekiyor.
1: Yüzüğümü çıkarmıyorum ve baştan da başlamıyorum. Ben rolümü oynadım.
0: Tak şunu. Yoksa anlaşma biter.
1: Uzak dur.
0: Eva.
1: Uzak dur dedim.
2: Hayır, hayır, bekle. Hayır.
1: Canın cehenneme, anladın mı? Senin karın falan değilim, ben değilim. Rahat bırak beni.
2: Eva, aç şu kapıyı. Lütfen açıklamama izin ver. Eva!
1: Aman Tanrım!
2: Neden bazıları dönüyor biliyor musun? Çünkü burada yarım kalmış işleri var. Katie gibi. Gitmeye hazır değildi. Zamanı gelmemişti. Tek istediği anne olabilmekti. Eva! Kapıyı aç. Lütfen Eva, anlamıyorsun. O yaşıyor. Tekmelediğini hissettim. Annesini bekliyor. Beni bekliyor. Aç şu lanet kapıyı! Aç şunu! Çık oradan Eva, çık dedim sana, çık! Eva! Eva, aç şu kapıyı! Çık dışarı! Eva! Çık hadi!

0: Hadi Eva. Çık dışarı. Güvenli değil. Saldırganlaşıyorlar. Bak. Üzgünüm, tamam mı? Eva. Eva, çık dışarı. Hadi düzeltelim, gel. Seni kocana götüreceğim. Söz veriyorum. Hala yapabiliriz. Hadi çık. Eva, hadi. Gece orada kalamazsın.
1: Yüzüğümü bulamıyorum. Gördün mü? Gidip alalım mı? Dansımızı da bitiririz hem.

Hahahaha.

0: Lütfen Mitch, kal lütfen.
1: İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
0: En azından havalimanına bırakayım seni.
1: Hayır. Araba geliyor.